Sí.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Sing the whole song once.
1: No, come on.
0: Put it in the thing. Oh.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.

0: pitoreski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Ayten Demirel ve Abdullah Arabacı'ya teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Amerikalı besteci piyanist Agnes Obel ile başladık ve Fuel to Fire dinledik. Şimdi Marika Hackman radyonuzda olacak ve Claude's Girl dinleyeceğiz. Ardından Michael Kiwanuka'ya kulak vereceğiz. Solid Ground.

Sabahlıkta şimdi de Portishead var ve Rounds dinleyeceğiz. Ardından Jonathan Brea radyonuzda olacak. You're So Cool dinleyeceğiz.

İlk bölümü kapatıyoruz. The Herbalizer grubundan The Sensual Woman dinleyeceğiz. İngiliz Ninja Tune çevresinden türeyen gruplardan biri. Böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: On üç melek.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın Nick Drake'le başladık ikinci bölüme Northern Sky dinleyerek. Şimdi Fantagram grubuna kulak vereceğiz. When I Am Small dinleyerek devam edeceğiz. Ardından Wax Taylor radyonuzda olacak. And Godly Fruit dinleyerek devam ediyor sabahlık.

0: Sırada Tom Misch var ve Dina Sol ile beraber seslendikleri It Runs Through Me.
1: 1, 2, 3, 4.

Ve sabahların sonuna geldik. The Doe grubuyla kapatıyoruz programı. Dust It Off dinleyerek. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Ayten Demirel ve Abdullah Arabacı'ya teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Merhaba Kainat. Bugün 18 Haziran Perşembe. Yıl 2026, ay 6, gün 169, Hızır 44.
1: 1448 Hicri, Muharrem 3, 1442 Rumi, Haziran 5.
0: Günün sözü. Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. O kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur. Tuncel Kurtiz.
1: Günün tarihi. 21 yıl önce bugün, 18 Haziran 2005'te, ünlü ressam Nuri İyem son yolculuğuna uğurlandı.
0: 73 yıl önce bugünse, yani 18 Haziran 1953'te Mısır'da kraliyet sona erdirildi ve ülkede cumhuriyet ilan edildi.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Bir günaydın da Sir Paul McCartney'e. Onun da doğum günü 18 Haziran 1942'de doğmuştu kendisi. Çeşitli ödüller sahibi İngiliz, çok iyi bilindiği gibi şarkıcı, şarkı yazarı, şair, besteci, pek çok enstrüman çalıyor. Aynı zamanda girişimci, aynı zamanda aktivist kendisi, film prodüktörü, ressam ve hayvan hakları aktivisti öncelikle, ama bütün haklar aktivistliğini de yürütüyordu. Tabi bildiğiniz gibi John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'la birlikte de ünlü, tarihin en ünlü rock and roll grubunu Beatles'ın da kurucuları arasında yer alıyor. Onun son zamanlarda birkaç yıl önce çıkardığı bir şarkıyla doğum gününü kutlayalım dedik. Hem de bu iklim konusundaki şeylerini de, itirazlarını da ve aktivizmini de simgeleyen bir şarkıydı. Despite Repeated Warnings adını taşıyordu şarkı. Yani üst üste birçok uyarıya rağmen diye gidiyordu. Önümüzdeki tehlikeler konusunda tekrarlanan bin bir uyarıya rağmen geminin kaptanı söylenenlere kulak asmayacak. O bizim yanlış düşündüğümüz, yanıltılmış olduğumuz ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de kaptan ileriye doğru yürüyeceğiz diyor, planlıyor. Peki ne yapabiliriz? Bu aptalca planın hayata geçmesini engellemek için ne yapabiliriz diyor. Bu adam gemisini ve tüm mürettebatını kaybetmeye mahkum. Öyle gidiyor, uçuruma sürüklüyor. Tekrar tekrar yapılan uyarılara rağmen, bunu bilmesi gereken kim varsa onlardan gelen uyarılara rağmen, onun kendi planları var işte, o bu yüzden yoluna devam edecekmiş. Peki ne yapabiliriz? Her zaman en akıllılar olmayabilir ama en gurur duydukları anlar onların düşmesinden hemen önce gelir. Sabahları kızıl gökyüzü onu hiç sarsmıyor gibi görünüyor ama bir denizcinin uyarı sinyali hepimizi endişelendirmeli. Onu nasıl durdurabiliriz? Anahtarları kapıp kabine kilitleyelim onu. Eğer yapabilirsek günü kurtarabiliriz belki. Gezegendeki en iyi mürettebatla çalışıyor olmasına rağmen biz gezegendeki en iyi mürettebatız. Onlar onun gitmesini asla istemiyorlar. Bir ön sezisi var. Bir şeyler ters gidiyor ve kendi itirafına göre başından beri biliyordu. Kaptan manyağın biri. Ama bunu onlara belli etmiyor mürettebatına. Bizi de beraberinde sürükleyecek. Eğer bunu durdurmak için hemen bir şeyler yapmazsak. Peki onu nasıl durdurabiliriz? Anahtarları alıp onu kilit altına almalı. Bunu başarabilirsek günü kurtarabiliriz. Güvertenin dibinde mühendis ağlıyor. Makinist ağlıyor. Sıcaklık daha da yükseldiğinde kaptan hepimizi terk edecek. İbre yükseliyor, motor patlayacak ve biz aşağıda diplerde kalacağız, gömülü kalacağız. Ama başarabiliriz. Evet, yapabiliriz. Şimdi başarabiliriz. Bazen mücadele etmek zorunda kalırsın. İşte böylece nasıl yapman gerektiğini de öğrenirsin. Önümüzdeki tehlikeler hakkında tekrarlanan bütün uyarılara rağmen kaptan dinlemiyordu. Biz de kaptanın yanına gittik ve böylece bu halkın iradesi, onun dinlemesi gerektiğini biliyoruz. Hepimizi ilgilendiriyor. Halkın iradesine bağlı kalmalı. Çünkü bu halkın iradesi, bizim toplumun iradesi diyor şarkı. Böyle bir uyarı şarkısında çaldık. Evet, durum tehlike arz ediyor değil mi? Epey bir hem barış hem iklim tehlikede. Bir özet geçebilirsek, savaş ne oldu? Bitti mi
1: savaş? Evet, savaş bitti. Dün erken imzalar atılmış. Dün gece Türkiye saatiyle tabii dün gece itibariyle hatta elektronik imzalar atılmış. Bu da bilmiyorum bir ilk mi değil mi ama uzaktan imzalar atılıyor. Donald Trump ise Fransa'dayken imzayı atıyor. G7 için oradaydı. Orada imzayı atmış. Dolayısıyla maddeler de açıklanmış durumda. Bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması bekleniyor. Önümüzdeki saatlerde bu gelişmeleri göreceğiz ama İsrail Lübnan'ı vurmaya da devam ediyor
0: Evet,
1: Cumhuriyetler
0: İran'ın
1: Ordusu.
0: en temel şartlarından bir tanesi de oydu. Lübnan'ın da vurulmasının durdurulması şarttır diyordu. Şimdi tabii ne olacağını görmek lazım.
1: Tabii anlaşmada tam olarak var mı yok mu belli değildi, açıklanmıyordu çünkü. Sadece basına sızdığı kadarıyla biliyoruz maddeleri ama şimdi açıklandı. BBC Türkçe'de bütün maddeler var. Burada açıkça yer alıyor. Tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan ediyor. Lübnan'da dahil olmak üzere denmiş. Daha ilk maddeden itibaren dolayısıyla Lübnan'ı kapsıyor. Bakalım İsrail tabii uyacak mı? Şu ana kadar hiçbir kendi imzaladığı anlaşmaya dahi uymadı. Ömer Bey sanırım düştü. Ben de.
0: Ha evet, hemen tamamen şey yani bu arada şeyin de bahsediyordum. İran dışında Gazze saldırılarını da sürdürüyor ve son rakamlara göre 1000'i aşmış durumda ateşkesten bu yana. Onun da İsrail Ekim'den beri Gazze'de 1000'den fazla Filistinliyi katletmiş durumda. Zeteo'da var bu bilgi de. Yani İsrail için ateşkes tamamen soykırımı sürdürmek, öldürmeye, aç bırakmaya ve işkence altında tutmaya Filistinlileri devam ediyor. Sadece biraz daha yavaş bir tempoda olduğu ortaya çıkıyor. Bunların konuşulması. Türkiye'den de önemli haberler. Avrupa Parlamentosu raportörü ama oradan Türkiye raporu açıklaması geldi. Avrupa'ya giden yol İHA fabrikalarından değil, insansız hava aracı fabrikalarından değil, Silivri'den başlar diye. Burası hala bir demokrasi kulübü. Avrupa'ya giden yol insansız hava aracı fabrikalarından başlamaz, Silivri'den başlar ifadesini kullanmış. Bu arada Kılıçdaroğlu'ndan da mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasına ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin eleştirilerde bulunmuş. Ama Özgür Özel'e de tepki gösterip Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir ifadesini kullanmış. Ve Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'ndan da yeni karar, Özgür Çelik dahil çok sayıda il başkanı disipline sevk edilmiş, yönetimler feshedilmiş. Ama biz buradayız diyorlar Özgür Çelik başta olmak üzere. Özgür Özel'den de disipline sevk edilen il başkanlıkları için demokrasi nöbeti çağrısı var. Karar hukuksuz, seçilmiş il başkanlarının arkasındayız diyorlar. Böyle ilginç bir çok ciddi bir çatışma durumunun içindeyiz. Aynı zamanda bir de Türkiye'den önemli bir iki haber var. Sivas katliamı dosyası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi tam 12 yıldır tek bir karar veremedi. Bu büyük tarihin en büyük katliamlarından bir tanesi Türkiye'nin. Ortada sanık kalmadı. Katledilenlerin yakınları da bitmeyen acıyı anlattı diyor Gökçer Tahincioğlu T24'te. Öte yandan da 6 yaşındaki kızını bir müridiyle dini nikahla evlendirdiği gerekçesiyle Ekim 2023'te 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hira Nur Vakfı kurucusu sağlık durumu nedeniyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmış, tahliye edilmiş durumda. Bu haberleri ve bazı başka ilavelerini de konuşmak üzere şimdi sözü tarihte bugüne bırakalım.
1: 1873 yılında bugün kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony 1872 Amerikan başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için 100 dolar para cezasına çarptırılıyor. Yani bu cezaya çarptırıldığından bir yıl önce başkanlığa aday olmuş. Bu yüzden 100 dolar ceza
0: 100 dolar,
1: vermişler.
0: evet hepsi.
1: B. Anthony kölecilik karşıtı bir aktivistmiş. Amerikan İç Savaşı sırasında kurduğu Kadınlar Ligi ile köleliğin kaldırılması için imzalar topluyor. 1868'de The Revolution, Devrim adında bir kadın hakları gazetesi yayınlıyor. 1872 yılında Anthony, New York'ta sadece erkeklerin oy kullanmasına izin veren yasaları ihlal ederek oy kullandığı için tutuklanıyor ve 1873 yılında bugün kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir duruşmada suçlu bulunuyor. 100 dolarlık para cezasını ödemeyi reddetmiş ve ödememiş de. Mücadele arkadaşlarıyla birlikte önerdiği oy hakkı yasası ta 1920 yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 19. değişikliği olarak onaylanıyor. B. Anthony'nin portresi 1979 yılında Amerikan madeni parasında yer almış. Yani daha önce ceza vermişler 100 yıl kadar önce
0: Evet.
1: ama daha sonra paraya basmışlar ve
0: Durum
1: böylece
0: değişebiliyor, evet yani bu.
1: evet. Böylece portresi Amerikan madeni paralarında tasvir edilen ilk kadın da olmuş kendisi.
0: Susan B. Anthony. Ona da bir günaydın diyelim. 2018'de bugünse Dünya Sağlık Örgütü DSÖ trans varoluşları ruhsal bozukluk kategorisinden çıkararak medikal olmayan çerçevede tanımladığı yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2020'de bu tarihi translarla eşitlik günü olarak kutlayacaklarını da ilan ediyor Pembe Hayat Derneği. Konuyla ilgili trans aktivistlerin emekleriyle hazırlanan eşitlik manifestosunu yayınlıyor. Manifesto şu cümlelerle bitiyor: yaşamın tüm insanlar ve tüm canlılar için biricik olduğu, üstünlükçülüğün ortadan kalktığı ve eşitliğin sıradanlaştığı bir dünya özlemi bu kitleleri yan yana getirecek ve dönüştürecektir. Translar yaşam hakları ya da yaşama hakları başta olmak üzere ellerinden alınan tüm haklarını teker teker alacaktır. Bu tarihsel bir zorunluluktur diyor. 2018'de Dünya Sağlık Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler'in sağlıkla ilgili en önemli baş kuruluşundan gelen bu bilgi de bu şekilde, bildiri de geliyor.
1: Bu manifesto Dünya Sağlık Örgütü'nün değil, Pembe Hayat Derneği'nin 2020 yılındaki eşitlik manifestosundan. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği gün
0: Evet, yapılıyor. Yeni
1: yapılıyor.
0: bir düzenleme. Evet, iyi düzeltmen iyi oldu onu da. Yanlış anlaşılabilirdi, evet. Evet, şimdi geçelim haberlerimize.
1: Bu arada manifestoya biraz bakma fırsatım oldu. Tabii Türkiye ile ilgili çeşitli şeyler falan da var manifestonun içerisinde. Biraz konjonktürel şeyler de var yani.
0: Evet. Peki, şimdi dünya haberlerine geçelim ve savaş bitti mi diyeceğiz? Nedir durum?
1: Öyle diyor Donald Trump. Eğer inanmak isterseniz.
0: İlke TV'de bir açıklaması var değil mi? İran'la çok güçlü bir açıklama yaptık. Beğenmezsen bombalarım diyor.
1: Bunu da söyledi doğru. Ama en son imzaları atmış kendisi. Her şeye rağmen başarılı bir barış anlaşmasının imzalandığını söylüyor. 14 maddeden yine söz ediliyor. BBC'de teker teker yer vermişler. Neden öngörülenden 24 saat kadar önce olduğu sorusu birkaç şeye dayanıyor denmiş. Bir tanesi bir an önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, gecikmeden petrolün açılsın, aksın petroller demişti ya, çalışsın motorlar, yani tankerler için
0: Dünya
1: gemiler.
0: gemileri, evet.
1: Evet, çalışsın gemiler, aksın petroller diyordu. Bir an önce akması için. İkincisi, mutabakat metni açıklanmamıştı. Bu da çok fazla spekülasyona neden olmuş. Amerikan basınında, muhalefet içerisinde vesaire bir an önce maddelerde açıklansın diye denmekte. O yüzden böyle bir 24 saat önce yapılmış. Ama gene de bugün de bir temsili tören yapılacakmış.
0: Evet, yani son derece
1: İsviçre
0: aslında
1: görüşmesi yani deniyor. İsviçre'de çünkü bugün.
0: İsviçre yapılıyor, evet.
1: Yapılacak yani bugün yine.
0: Yani bu en önemlisi birinci madde gibi görünüyor. BBC Türkçe'nin de hepsini sıralamış maddelerin birinci madde tüm cephelerde çatışmanın sona ermesi. Bu önemli, anlaşmanın ilk paragrafı. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve müttefiklerinin Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak, tırnak içinde bunlar, sona erdiğini ilan ediyor. Yani Trump'ın İsrail'in Hizbullah'a karşı askeri operasyonlarının İran'la anlaşmayı bozabileceği yönündeki endişesi de giderek arttı diyor ve Tahran Lübnan'ın ateşkes kapsamına alınmasını beklediğini defalarca dile getirmişti. Şimdi bu maddeye İsrail'in nasıl tepki vereceği belirsiz deniyor BBC'nin haberinde, ama saldırılar devam ediyor görebildiğimiz kadarıyla.
1: Saldırılar devam ediyor ama bu arada maddelerde daha önce sızdırılanlardan farklı olarak bazı ayrıntılar var. Öncelikli olarak daha önce duyurulduğu gibi Amerika İran'a yönelik ekonomik ablukayı kaldırıyor. Hem denizden kaldırıyor hem diğer işte petrol satışı, dünyaya petrol satışının önünde engeller vardı biliyorsunuz. Trump bir önceki dönem büyük bir ablukaya başlamıştı. Tüm bunlar kaldırılıyor. Aynı şekilde Hürmüz Boğazı da ücretsiz bir şekilde gemilere açılacakmış. Fakat İran'ın yeniden inşası için bir 300 milyar dolarlık bir para meselesi vardı. Yani
0: Evet.
1: bunu tazminat değil diyordu Amerika Birleşik Devletleri. İran'sa tazminat bu. Bize bombardımanın sebep olduğu yıkım için deniyordu. Şimdi burada ilginç bir ayrıntı var BBC'de. Mutabakat zaptının 6. maddesi deniyor. Amerika ve bölgesel ortaklarının, bu kısım önemli, bölgesel ortaklarının İran'da yeniden inşa ve ekonomik kalkınma için en az 300 milyar dolar değerinde kesin ve karşılıklı mutabakata dayalı bir plan geliştireceği belirtiliyormuş. Nihai mekanizma, nihai anlaşmadan sonraki 60 gün içerisinde kararlaştırılacak. Şimdi bu anlaşma imzalandıktan sonra hem nükleer meselesi hem bu 300 milyar dolar meselesi 60 gün içerisinde daha somut bir hale geçirilecek deniyor. Ondan sonra bazı mekanizmalar belirlenecekmiş bu iki konuda. Fakat denmiş BBC haberinde Amerika'nın finansal katkıda bulunacağı anlamına gelmiyor bu madde. Burası herhalde önemli. 300 milyar doları Amerika vermeyecekmiş. Ama 300 milyar dolar verilecek. Peki kim verecek bu parayı? İran uygun davranırsa diyor BBC. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesela Amerika'nın onayıyla İran'da bir enerji santrali inşa edebileceği belirtilmiş. Bunu bir örnek olarak vermişler ama benzer şekilde yani Orta Doğu ülkeleri gene Amerika'nın açtığı savaşın tazminatını diğer ülkeler ödeyecek.
0: Ödeyecek tabii. Amerika Birleşik Devletleri belki de hiç vermeyebilir yani, herhangi bir şey yani.
1: Zaten bir
0: Bak.
1: yetkili öyle demiş. Tek bir kuruş bile ödemek zorunda olmadığını Amerika'nın
0: Evet,
1: söylemiş basına.
0: aynen, ben de gördüm onu, çok doğru konuşmuş.
1: Tabii.
0: Bilgi sahibi, açık doğrudan açıklamış durumu. Peki öte yandan yani çok iç işlere saygı maddesi de var mesela. Hürmüz Boğazı'nda sen söyledin işte, bir de yaptırımların kaldırılması var. Önemli şeyler. Evet, bunun ayrıntılarına girecek zaman ve yerimiz de yok, ama şu birinci maddede sözü edilen ve hem bizzat İran'ın hem de bütün diğer kesimlerin Amerika Birleşik Devletleri dahil aslında söyledikleri şey, bütün cephelerde ateşkesin uygulanması ve saldırıların olmaması, bu çatışmanın sona ermesi diye. Bu tabii tamamen daha ilk anlaşma yapılmadan bile çiğnenen bir husus, yani şeyde kalmıyor, lafta kalan bir şey. Çünkü mesela Demokrasi Now'dan hemen bakıyoruz. İsrail Lübnan'da 4 kişiyi daha öldürmüş. Yani İran bu saldırıyı kınamış. İran zaten 84 defa kınamıştı böyle. Devam ediyor yani. İsrail dronları da Güney Lübnan'ı vurmuş ayrıca. İsrail Yüksek Mahkemesi'nden de Filistinli Doktor Hüsam Abu Safiye'nin serbest bırakılmasını, hiçbir suçlama belirtilmeden 500 gün üzerinde tutulan şeyde serbest bırakılmasını reddetmiş, tutuyormuş. Ayrıca böyle daha pek çok şey var. Pasifik Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir başka tekneyi daha bombaladığı ve insan kaçakçılarını vurdum demesi var, ama devam ediyor yani bu. Yani bu şekilde çatışmaların filan hiçbir bitişine dair hiçbir şey görülmediği halde, özellikle de Gazze'de mesela çok ciddi bir şey var yani. Açıkça tamamen ihlal ediliyor bütün şey. Bini aşkın sayıda ateşkese rağmen insanın öldürüldüğünü de ZTO'da yazmış gazeteciler, bu konuyu takip edenler. Diana Butt'u başta olmak üzere. İsrail için ateşkes sadece soykırımını devam ettirmek, öldürmek, aç bırakmak ve işkence altında tutmak, sadece tempoyu biraz düşürmek diye ZTO'da 17 Haziran tarihli ayrıntılı bir yazı var. Ateşkesten bahsetmek pek mümkün değil. Diana Butt'u da Haifa'da yaşayan, İsrail'de yaşayan bir hukukçu ve analist, Filistin görüşmecilerine de danışmanlık yapıyor. Ayrıca Katar'daki Georgetown Üniversitesi'nde de öğretim üyesi kendisi. İşte böyle bir durum. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra devam ederiz.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: What?

0: ritmin nefes aldığı yer.
1: Hazırlayan Selahattin Çolak.
0: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
2: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 3 dakika geçerken yarım saatlik ilk blokun ardından tekrar yayındayız. Buradan aslında savaş barış meseleleri bir yandan da Türkiye'de demokrasi meseleleri çok ciddi hem içte hem de uluslararası alanda tartışma konusu olmaya devam ediyor ve giderek artarak pek çok haber var. Hesabı sorulamayan müthiş haksızlıklar, katliamlar vesaire bir yanda, bir de demokrasi nöbeti çağrıları var, laiklikle ilgili sorunlar var ve Sivas katliamı dosyasının da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesi var. Ama en önemlisi, yani sıralama açısından, zamanlama açısından belirtecek olursak, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'dan Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu oturumunda kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin yaptığı basın toplantısıydı. Beklenen değişiklikler de olmuş. Dün konuşuyorduk birazcık. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin mevcut şartlarda durağan bir yapıda olduğunu belirtmiş Sanchez Amor. Demokratik standartlardaki gerilemeye vurgu yapmış ve burası hala bir demokrasi kulübü demiş Avrupa Parlamentosu için. Avrupa'ya giden yol insansız hava aracı fabrikalarından başlamaz, Sivri'den başlar ifadelerini kullanmış. İlginç değil mi? Aslında çok alışılmış bir üslup değil.
5: Evet.
4: Radikal yani, bir eleştiri yani.
5: 381 parlamenter kabul demiş, 107 parlamenter red oyu vermiş bu rapora, 171 kişi ise çekimser kalmış. Bu ne kadar yüksek? Çekimser neden kalmışlar acaba? Yani
4: evet,
5: yani ya evet ya hayır hani dersiniz. İlginç. Biz olaylara karışmıyoruz demiş yani 170 AB parlamenteri. Evet, Türkiye'nin bir fırsat.
4: Ben de soru olarak sana bunu soracaktım ama sen erken davranıp cevapladın.
5: Engelledim sorunun gelmiş olmasını. Önce davranıp. fırsat penceresini kaçırdı deniyor. Türkiye için Avrupa Parlamentosu AB genişleme politikasının yeniden ivme kazandığı bir dönemde Türkiye'nin demokratik reformlardaki eksiklikler nedeniyle bu fırsat penceresini kaçırdığını savunuyor. Bu raporda da bu şekilde yer almış. Keşke daha fazla demokratik reform yapsaydınız, belki size işte AB'ye giriş sürecine evet, yeniden başlardık demeye getirmiş. Bu evet, cümle herhalde bu anlama geliyor.
4: Evet, evet, evet. Ve katılım süreci şu an için donmuş durumda demiş basın toplantısında. Demokratik standartlarda gerileme var. Yani burası hala bir bu çok bana önemli göründü. Avrupa'ya giden yol İnsansız hava aracı fabrikalarından başlama, Sivri'den başlar diyor ve Türkiye'deki çoğulcu demokrasiyi koruyamıyoruz diyor. Yani çifte standart, kendilerine de Avrupa Birliği Komisyonu'nun sessizliğine yönelik de öz eleştiri ve sert öz eleştirilerde bulunmuş. Çifte standart eleştirisi getirmiş. Sırp ve Gürcistan sivil toplumunu açıkça korurken neden Türk sivil toplumunu korumuyoruz? Bu bir çifte standarttır diyor. Türkiye'deki Avrupa yanlısı sivil toplumu kaybediyoruz. Kendilerini terk edilmiş hissediyorlar demiş.
5: Ama bu şimdi bu raporda yazmıyor şu anda söyledikleriniz. Bunu raportör Nacho Sanchez Amor söylüyor. Yorumlu, basın açıklamasında. Evet. Yani şöyle bir cümle geçmesi biraz.

0: Biraz radikal olurdu tabii. İşte silah anlaşmalarından geçmiyor, Avrupa'ya giden yol Silivri'den geçiyor diye raporda bence bu şekilde biraz zor yazarlar.
1: Evet ama yani Nacho Sanchez Amor'da Türkiye
0: Bu onun yorumu,
1: raportörünün
0: evet.
1: yorumu yani bu şey ilişkilerin ortaklık ve üyelik ekseninde iki farklı yaklaşımla ele alınması gerektiğini söylemiş. Katılım süreci şu an için donmuş durumda. Demokratik standartlarda da gerileme var. Katılım sürecini başlatmak için nesnel koşullar yok demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duruma da değinmiş. Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerin galibi olan ana muhalefet partisidir ve itinayla tasfiye edilmiştir. Şu anda tasfiye sürecindedir diyor. Bu Türkiye'deki çoğulculuk için büyük bir kayıptır demiş. Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve Özgür Özel gibi önde gelen isimlerden Avrupa Birliği katılım sürecinin yeniden başlatılması yönünde talepler aldıklarını belirtmiş. Mevcut durumda bunun için nesnel koşullar yok demiş. Günlük bir...
0: Bu şey, özür dilerim. Bu mutlak butlan meselesi hatırlarsınız dün biraz konuşmuştuk. Aslında rapor hazırlandıktan sonra gerçekleştiği için raporda yer almayacaktı. Bunun için bir ek çalışma yapılmıştı. Raporda yer alıp yer almayacağı merak ediliyordu. Raporda yer almış CHP'de mutlak butlan süreci de
1: Evet.
0: eklenmiş, yani bir ek olarak Avrupa Parlamentosu CHP'ye yönelik yargı sürecini muhalefet üzerindeki daha geniş baskı eğiliminin son örneklerinden biri olarak değerlendiriyormuş. Raporda yargı sisteminin siyasi rekabeti şekillendirmek için araçsallaştırdığı iddiası yer almış. Bu cümleler geçiyor yani.
1: Evet, şey konusu da ilginç doğrusu. Avrupa Birliği savunma sisteminin parçası olmak istiyor musunuz S-400'lerle diye bir soru var. Türkiye'nin dış politikasının Avrupa dış politikasıyla uyumu %4 ila 5 seviyesinde olduğunu belirtmiş. Amor ve diyor ki Sanchez Amor güvenlik, savunma ve Kıbrıs meselesine ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'nin askeri kaldıraçları üyelik süreci için kullanmaya çalışmasını eleştirmiş. Diyor ki Avrupa Birliği'nin yeni savunma mimarisine dahil olmak istiyorlar ama siz bir yeri işgal ediyorsunuz. Dahası iki devletli çözümü savunuyorsunuz. Rus füzeleri konusunda ne yapıyorsunuz? Gerçekten savunma sistemimizin bir parçası olmak istiyor musunuz? NATO sistemiyle uyumsuz Rus S-400'lerine sahipken mi? Yani oradan söylüyor işte. Üyelik
0: İki
1: demokrasiyle ilgili.
0: devletli çözüm derken nereyi kastediyor acaba? Benim aklıma çünkü Filistin de geliyor.
1: Kıbrıs'ı.
0: Bir
1: Evet.
0: yeri işgal ediyorsunuz, iki devletli çözümü savunuyorsunuz demiş, değil mi, eleştiri olarak?
1: Evet.
0: Peki Avrupa acaba Filistin'de nasıl tavır takınıyor?
1: Yani şey Avrupa'ya giden yol insansız hava aracı fabrikalarından başlamaz diye bitiriyor basın toplantısında yani açıklamalarını. Silivri'den İmamoğlu, Kavala ve diğer birçok tutuklunun bulunduğu hapishaneden başlar. Üyelik demokrasiyle ilgilidir, ortaklıksa çıkarlarla ilgilidir. Dolayısıyla bir masada oynanan oyuna başka bir oyunun kurallarıyla oynamaya çalışmak adil olmaz demiş.
0: Raporda en çok tartışma yaratan başlık Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik yaptırım çağrısı
1: Evet.
0: diye geçiyor. Ben de şu anda karardaki analizi okuyorum. Avrupa Parlamentosu Türkiye'de demokratik gerileme ve temel hak ihlalleri gerekçesiyle bazı Türk yetkililere karşı Avrupa Birliği küresel insan hakları yaptırım rejiminin işletilmesi çağrısında bulunmuş. Bu kritik gerçekten. Bu şekilde isim vererek, çünkü çok nadiren herhalde oluyor bu tarz
1: Evet.
0: şeyler. Yani bir günün sonunda atanmış bir bürokrat Akın Gürlek bakan olarak atanmış. Yani Türkiye'nin iç işi diyebilir, ya da daha doğrusu daha böyle isim vermeden genelde hani diplomatik davranıyorlar ya böyle şeylerde. Ama öyle
1: Evet.
0: yapmamış bu sefer AB parlamentosu. Belgede devletin baskıcı mekanizmasında kilit rol oynadığı öne sürülen isimler arasında Akın Gürlek'in adı geçiyormuş. Başka isimler de geçiyor diye anlıyorum. Ben bu rapor metninin tamamını görmediğim için kim var kim yok bakamadım. Belki önümüzdeki günlerde bakarız. Hatta belki Ahmet İnsel'le daha ayrıntılı değerlendiririz, ama Akın Gürlek ve başka isimler de geçiyormuş.
1: Evet. Evet, ben gerçekten Önemli. Hatta Akın Gürley'in de buna karşı önceden edindiği bilgileri kullanarak bu işin içinde payı olan kişinin özel örgütlerle de ilişkisi var demişti, değil mi?
0: Radikal,
1: Marjinal
0: evet, marjinal örgütlerle ilişkisi olan bir kişi demişti,
1: yani bir çeşit terör diye anlamak da mümkün. Kendisi
0: evet.
1: terör örgütü kelimesini kullanmamış kelimelerini ama marjinal örgütlerden ne kastettiği konusunda da herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ben
0: Evet.
1: sana sordum, sen cevap verememiştin.
0: Veremedim, doğru. Bu arada dün Avrupa Parlamentosu'nda bir başka oylama daha vardı. Biyanette ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Bu oldukça tedirgin edici diyebiliriz bütün dünya için. Çünkü göçmenleri geri gönderme oylaması yapılıyor. Geri gönderme yönetmeliği 389 oyla kabul edilmiş. Yani Türkiye raporundan daha yüksek bir oyla. AB parlamentosundaki katılanların %60 çoğunluğuyla deniyor. Üstelik daha tuhafı, yani Avrupa Birliği parlamentosunda sloganlar da duyduk. Send them back, send them back. Geri gönderin onları. Sloganları eşliğinde böyle bir coşkulu.
1: Geri gönderindi. Evet, vay
0: Evet,
1: canına.
0: göçmenleri hedef alan böyle aşırı sağın aslında propagandalarının sonucu olan bir yönetmelikti bu. Fakat merkez sağ ve liberal partilerin de tam desteğiyle, dolayısıyla %60 çoğunlukla geniş bir cephe desteğiyle geçmiş. Böyle şen şakrak sloganlar da atılarak göçmenleri gönderin, göçmenleri gönderin diye sloganlar atılmış. Dünkü oturumda bu şekilde geçti diye veriyor Biyanet. Hatta şöyle vermiş, Avrupa Birliği oturumunda kurumun tarihinde göç ve iltica kurallarındaki en zalimane dönüşümlerden birini gerçekleştirerek sığınma başvurusu reddedilenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesine ve bu işlemlerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerinde yapılabilmesine imkan veren yeni geri gönderme yönetmeliği kabul edildi diye bu şekilde veriyor Biyanet.
1: Evet, oldukça kaygı verici, üst üste belgeler ve raporlar görmekteyiz. Bir Avrupa'ya başvurular konusunda bir de Gökçer Tayıncıoğlu'nun ayrıntılı olarak T24'te ele aldığı bir konu var. Sivas katliamı dosyası. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelmiş durumda. Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi 12 yıldır tek bir karar veremedi diyor. Ortada sanık kalmadı, katledilenlerin yakınları bitmeyen acıyı anlattı. Sivas davası sadece mağdur ailelerin davası değil, Türkiye'nin demokratikleşme ve kendi geçmişiyle yüzleşme davasıdır diyor. Özet olarak, adalet saraylarında zaman aşımı kronometresi çalıştırarak bu büyük insanlık suçunu unutturabileceklerini sananlar yanılıyorlar, diyor Tayıncıoğlu. İnsanlığa karşı işlenen suçların unutturulmasına, hukuken örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz diyor. Katledilenlerin yakınlarının açıklamaları bu. Zaten temel haklar konusunda, evrensel insan hakları konusunda zaman aşımı olamaz. Bunu da hepimiz biliyoruz yani. Zaman aşımının geçişi olmayan bir noktayı konuşuyoruz hukuken. Yani şey diye başlıyor, düşünün, memleketin orta yerinde polisin, jandarmanın gözü önünde bundan tam 32 yıl 11 ay önce gözü dönmüş organize bir kalabalık bir oteli ateşe verdi. İçeride bulunanlar saatlerce hükümet yetkilileriyle görüştü, polisle görüştü, jandarma ile görüştü, İçişleri Bakanı ile görüştü. Düşünün, içeridekiler otel ateşe verildiğinde bile sakince kurtarılmayı beklerken memleketin başbakanı dışarıdaki planlı organize kalabalık için endişe ediyordu. Düşünün, herkesin gözü önünde çocuklar, gençler, bu ülkenin aydınları yanarak, boğularak can verdi. Yani 2 Temmuz 1993'teki Madımak katliamı öylesine organize bir eylemdi ki rahatça tırnak içinde provokasyon kelimesi bile kullanılabildi. Katliama katılan ve sonradan az ceza almak için çırpınan itirafçılar, katliama katılan örgütleri tek tek anlatmalarına, günler öncesinden yapılan hazırlıkları söylemelerine rağmen katliam terör suçu bile sayılmadı. Geçen 32 yıl 11 ayda yaşanan skandalları anlatmaya sayfalar yetmez ve bugün hala adalet mücadelesi sürüyor. Kılını kıpırdatmayanlara, dönüp de dosyaya bakma zahmetine bile girişmeyenlere rağmen sürüyor diyor. Tek bir işlem yapılmadı bugüne kadar, dosyanın kapağı bile kaldırılmadı. Bir yüksek mahkemenin daha önemli ne işi olabilir diye soruyor ve şimdi o ailelerden katliamda yaşamını yitiren Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan, Nesimi Çimen'in oğlu Mazlum Çimen, avukatları Günal Kurşun, Beyda Tıraş, Öneri ve Deniz Özbilgin vasıtasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nin 12 yıldır tek bir adım atmayarak etkisiz bir hukuk yolu olduğunu gösterdiğini anlattılar. Yargı skandallerini, katliam davası sırasında yaşanan ve bu katliamın dosyasının neden zaman aşımı kararıyla kapatılamayacağını, neden insanlığa karşı işlenmiş bir suç sayılması gerektiğini anlatıyor. Yani çok çarpıcı bilgiler de var. Sadece bir tanesini aktarmaya çalışalım. Zeynep Altıok, Metin Altıok'un kızı, bir meteor çarptı ve bir köz ateş bıraktı diyor. Ve 33 yıl sonra 33 kelime. Bugün yeniden sorulduğunda bu duygumla size yeniden ifade etmek için 33 kelime seçtim diyor. Kor, har, yangın, vahşet, acı, keder, yanık, yara, kabuk, kan, karanlık, dip, kısır döngü, isyan, sessizlik, yalnızlık, sürgün, kül, duman, utanç, inkar, cezasızlık, bekleyiş, özlem, ağıt, hafıza, vicdan, direniş, inat, hakikat, adalet, hesaplaşma ve umut. Böyle bir durum var yani. Peki, oradan bir de şeye bakalım değil mi? Çok ilginç bir dava var aslında. Bu şeyden,
0: neyden bahsediyorsunuz Ömer
1: Bey? Miranur Vakfı, bir türlü adını getiremedim, kusura bakmayın. 6 yaşındaki kızını bir müridiyle dini nikahla evlendirdiği gerekçesiyle 2023 Ekim'inde 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık durumu nedeniyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmış. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanık Kadir İstekli'nin nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak suçundan, yani annesi ve babasının, 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti. Ama habere göre 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirdiği gerekçesiyle cezaya çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış. Yusuf Ziya Gümüşel'in de avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek tutukluluğuna itiraz etmiş. Bu arada da Yeni Şafak gazetesinde bir teşekkür yayınlanmış. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladığını belirterek Yeni Şafak gazetesine teşekkür etmiş. Tahliyesinde emeği geçen terimi kullanılıyor. Yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak camiasına ve en büyük yardım olarak dualarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesileyle teşekkürü bir borç bilirim demiş. 6 yaşındaki çocuğunu müridiyle evlendirme suçundan yargılanan bir kişiye böyle diyor. İsmail Ağa cemaati de kararın ardından Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Ahmet Mahmut Ünlü'ye katılmış. Emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz diyor. Emeği geçen yetkililer. Ne demek
0: Uğraşmışlar,
1: peki? Soru, değil
0: uğraşmışlar.
1: mi? Soru soruyorum. Emeği geçen yetkili kelimesi ne demek?
0: Bir yerlerde biraz
1: Cümlesi.
0: terlemelerine sebep olacak kadar koşturmuşlar diye anlıyorum. Emek verilen
1: Kimler?
0: şey.
1: Şeyler mi? Yargıçlar mı?
0: Artık hiç bilmiyorum.
1: Kimin hakkında konuşuyorlar bilmiyoruz. Peki şimdi oradan da 7-8 dakikamız bile kalmadan Türkiye'deki bir diğer önemli şeye geçelim. Mutlak mutlak kararının ardından mahkeme kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasına ve güncel siyasi gelişmelerine ilişkin eleştirilerde bulunmuş. Dış politika iç siyasette oy devşirmek için bir şov alanı olamaz demiş. Özgür Özel'e de tepki göstermiş. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir ifadesini kullanmış. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmış. Türkiye'nin devlet geleneğinin ve dış politika hafızasının yok sayıldığını savunmuş. Türkiye'yi bölgesel krizlerin mezesi haline getirdiler diye iktidarı da eleştirmiş. Ama asıl tabii Halk Partisi'ni mevcut yönetimine de bayağı ağır eleştiriler getirmiş. Bizim Orta Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan Avrupa'ya ve Altaylardan Tuna'ya uzanan sözümüz başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz demiş.
0: Bunu kim diyor?
1: Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu.
1: Niye şaşırdın? Sorayım.
0: Ya, öyle bir an şey yapamadım da.
1: Daha çok Milliyetçi Hareket Partisi'nden mi bekliyordun?
0: Yani evet, biraz daha devlet sözleri gibi. Yönetici sözleri gibi yani.
1: Orta Doğu'dan
0: Oradan
1: Kafkaslara,
0: bakılıyor.
1: Asya'dan Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya uzanıyor. Türk'ten bahsediyor. Türk.
0: Parti içi gelişmelerden sonra bunları mı söylüyor?
1: Evet. Aynen. Şehit kanıyla sulanmış hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez
0: Ve
1: demiş.
0: evet, bu sözlerle birlikte aynı zamanda bir MYK Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıp CHP'nin 3 il başkanını, 3 de eski il başkanını disipline sevk etmiş.
1: Evet.
0: Nereden işte Urallardan Tuna'ya, bilmem nereden bilmem nereye. Kanlarla
1: Öyle bilmem ne
0: sulanmış
1: filan yok. Doğru konuşacaksın.
0: toprak.
1: Orta
0: Pardon.
1: Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya.
0: Kuzey, güney,
1: Eksik bırakarak
0: doğu,
1: olmaz. Vurgusunu eksik bırakamazsın.
0: batı. İstanbul, Erzurum, Bursa, Bitlis, Mardin, Batman'ın mevcut ve eski il başkanları disipline verilmiş. Arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor. Bu sefer de Özgür Özel bütün işte disipline verilen il yönetimlerinin önüne çağrı yaptı dün.
1: Evet, bu da önemli.
0: Darbeye teslim olmamak için il başkanlıklarında nöbete başlıyoruz diye duyurdu.
1: Evet, son derece önemli bir gelişme çünkü bütün yönetimler feshedildi yani.
0: Evet.
1: Yani Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'nın tedbirli olarak disipline sevk edildiklerini ve görevden alındıklarını açıklamış. Bayağı çok ciddi bir operasyon yani. Söz konusu teşkilatlarla Başkan Ümit Erkol'un tutuklu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı da dahil 9 il başkanlığı yönetimi tamamen feshedilmiş. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar mahkeme kararıyla görevde olmadıkları gerekçesiyle yalnızca tedbirli olarak disipline sevk edilmiş. Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer alıyor. Disipline sevk edilen isimler için tırnak içinde söylüyorum. Mutlak butlan davası içinde yer alan iddianamelerde bulunmaları ve mutlak butlak davasının Öyle yazmış. Benim adam değil. Yanlış.
0: Peki.
1: Mutlak butlak diye yazmış. Mutlak butlan davasının parçası olmaları gerekçesi öne sürülmüş. Kılıçdaroğlu MYK'sının parti sözcüsü Müslüm Sarı da Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya Sayın Ekrem İmamoğlu'nun durumuyla ilgili bir değerlendirme yapmış değiliz. Kendisini mevcut durumu CHP'nin İBB başkanlığı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı aday adaylığıdır demiş. Olağan kurultay içinde Kılıçdaroğlu yeni bir heyet oluşturmuş. Delege, bu arada da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını Kılıçdaroğlu yönetimine mutlak butlanla başa geçen Kılıçdaroğlu yönetimine iletmiş. Bunun yanında da haklarında tedbir kararı olduğu için kurultay taleplerini noter onayı olmadan ayrı ileten 170 İstanbul delegesiyle birlikte toplam 1133 delegenin imzası genel merkeze teslim edilmiş oldu. Kurultay bekleniyor. O arada Özel'den de demokrasi nöbeti senin de söylediğin çağrısı var. Karar hukuksuzdur. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız diye Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla birçok il başkanının disipline sevk edilmesine tepki gösteriyor ve tüm partileri görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyor. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, tedbir kararının sonuç doğurmaması gerektiğini de vurgulamış. Tedbir kararı olanlar öyle gelip il başkanını görevden falan alamazlar. Hele hele disipline sevk yapıp kimsenin oy verme hakkını hiç alamazlar. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Velev ki biz görevden alsak, 40 gün sonra ilde kongre zorunludur. Seçime bir yıl kalan süre hariç, ben istemiyorum aldım, yerine bir başkasını koydum, o yönetecek diyemez diye de bir açıklama yapmış. Ayrıntılı var ama artık zamanımız kalmadı. Tedbir kararı sonuç doğurmaz, il başkanlarını görevden alamazlar. Tüm partilerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Biz görevden alsak bile 40 gün sonra ilde kongre zorunlu. İç hukuk yolları tükenince gerekli başvuruyu da yargıya yaparız. 9 arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak gruptaki mevcudiyetleri de sürüyor. Meclisin yerleşik uygulaması budur. 9 arkadaşımızın mevcudiyeti sürüyor. Haklarında bir karar verilip kesinleşene kadar da sürecek demiş. Çok ciddi bir gerilim, hatta çatışmaya dönüşme potansiyeli olan bir gerilimden de bahsetmek mümkün. Doğru değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok takip etmeye çalışacağız. Peki şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti. But if we're to have a perfect understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık Gazete.
0: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Merhaba.
2: Günaydın.
1: Günaydın, günaydın Andre.
0: Evet, sermayenin ötesinde de aslında geçen haftadan kalma bir konuyu devam ettireceğimizi söylemiştik ama ani bir yeni değerlendirme de gözüne çarpmış galiba. Onunla başlayalım istersen.
1: Evet. Yani şöyle aslında bu ani değerlendirmeye konu mesele geçen haftanın ya da geçen 2 haftanın devamı gibi sayılabilir. Bir türlü geçen hafta da şeye giremedik. Bu Global Justice Report'u konuşmaya. Ben çok çok çok önemsiyorum. Çünkü hakikaten çok iyi bir çalışma. Bizi umutlu olmaya sevk edecek. Yapılabilir bir planlama ile gerçekleştirebilir bir planlama ile bu işin içerisinden çıkabileceğimizi gösteren bir çalışma. Birazdan ona gireceğim ama önce senin altını çizdiğin şeyden bahsedeyim. Boston Review'da yayınlanan bir makale. Ben Daron Acemoğlu'nun tweetinde gördüm. O makaleyi çok beğenmiş ve kendisinin 2025'te yaptığı bir çalışma ile benzer bir konu olduğu için de o çalışmasını makaleyle beraber gündeme sunmuş. Konu Michael Harris diye bir matematikçi ama yani son derece önemli bir adam aslında. 54 doğumlu ve bayağı tecrübeli, deneyimli bir matematikçi. Sayı teorisinde uzman. Columbia Üniversitesi'nde matematik profesörü ve Üniversite Paris'te de emeritus matematikçi olarak yani orada da çalışmış ve emeritus hale gelmiş. 2025'te de Amerikan Felsefe Derneği'ne seçilmiş. Dolayısıyla felsefe ve matematik konularında uzman bir bilim insanı. Şimdi Ocak ayının başında Handshake AI, şirketin ismi de çok güzel, şirketinden bir mail geliyor buna. O da yani tanışmayan birisi tarafından yazıldığı için umarım iyisinizdir ve bu mail sizi bulur. Handshake AI'dan yazıyorum ve yapay zeka sistemlerinin uzmanlar tarafından değerlendirilmesini içeren bir ekip oluşturuyoruz. Ücretli bir araştırma projesi çerçevesinde bir ekip oluşturuyoruz. Sizi de bu ekibe davet etmek istiyorum. O amaçla ulaşıyorum size diyor. Bu ekibin görevi hakemli bilimsel dergilerde oluşan literatürü okumak, yorumlamak ve özetlemek için bir yapay zeka modelini eğitmek. Bu eğitimde işte analiz, sayı teorisi, topoloji, cebir ve geometri alanlarındaki uzmanlığa sahip küçük kıdemli bir araştırmacı grubunun bu yapay zekayı eğitmesi bekleniyor. Proje detayları şöyle: ücret arka plan ve deneyime bağlı olarak, yani bilgi ve deneyime bağlı olarak saatte 185 ila 400 dolar arasında değişiyor. Yaklaşık haftada 10 saat esnek bir çalışma var. 2 Şubat Pazartesi günü başlıyor 2026 yılında. Ve Şubat sonu bitmesi öngörülüyor ama muhtemelen de uzatılacak diyor. Dolayısıyla aslında işte 1850-400-4000 dolar arası haftalık bir şey, bir ay ya da 5-6 hafta diyelim sürecek bir şey. Tabii çok nazik bir insan olduğu için buna ne cevap verdiğini bilemiyoruz ama şöyle bir değerlendirmesi var. Benim çok ilgimi çeken en önemli kavramsallaştırma bu aslında. En coşkulu halleriyle diyor, yapay zeka kuşağı bu tür projelerin bilginin yaratılmasını ve üretilmesini demokratikleştirmeyi hedefleyen bir proje olarak görüyorlar diyor. Ve genellikle Marx'ın Alman ideolojisinden ünlü bir pasajı uyarlayarak kullanıyorlar diyor. O da şöyle bir şey: bugün bir şey yapıp yarın başka bir şey yapabilmeyi, sabah avlanmayı, öğleden sonra balık tutmayı, akşam hayvanlarla ilgilenmeyi, akşam yemeğinden sonra da matematik yapmayı mümkün kılan bir tür epistemik komünizmi hayata geçirmeyi amaçladığına inanmamızı istiyor diyor. Yani bu Alman ideolojisinden şey yaptı: avcı, balıkçı, çoban veya matematikçi olmadan diyor. Herhangi bir
0: Bunu Michael Harris mi
1: hayır
0: söylüyor?
1: tabii, o söylüyor. Bu gezegende ise diyor, handshake AI teklifi yabancılaşmış ebeveyn tipik bir örneğidir diyor. Çünkü diyor, çalışmanın sonuçları tartışmasız bir şekilde projeyi sipariş eden firmaya aittir ve bu firmanın kimliği muhtemelen uzmanlarla asla paylaşılmayacak bir şekilde organize edilir. Yani diğer pek çok benzer faaliyeti düşünerek.
2: Ayrıca zaten bir ay falan sürecekmiş. Ondan sonra ne
1: Tabii.
2: olacak?
1: Ondan sonra siz esnek
2: Şimdi
1: çalışmada
2: tüm Marx'ın hani anlatmaya çalıştığı şey de boş zaman, mümkün olduğunca boş zaman meselesi var ya, geri kalan bütün ihtiyaçların karşılandığı. Bunun
1: evet.
2: için sınırlı ölçüde bir çalışmaya dahil olduğun, sonrasında mümkün olduğunca boş zaman, onu kastediyordu.
1: Tabii yazı çok uzunca bir yazı. Boston Review'da yayınlanmış bir yazı. Onu gönderirim, linkini, ya da belki çevirisi bile olabilir. Çok ilginç değerlendirmeler var. Burada şimdi üzerinde durmak biraz şey olabilir. Belki ileride döneriz. Ama bir ufak şey daha var ilgimi çeken. Bu anlama üzerine. Yani herhalde en kritik nokta burası zaten, eleştiri yöneltilen. Bu anlamanın sahtekarlığını yapmaya çalışıyor aslında bu yapay zeka şirketleri. Şeye bir atıfta bulunuyor bu anlama kavramını tartışmak üzere. Çevrilemez kelimeler sözlüğü. Dictionary of Untranslatable. 2014'te yayınlanmış bir şey. Orada anlamanın tarifi şöyle: sezgi eylemi, Yunanca bir kelime atıfla olarak, rasyonel söylemsel eylemlerle, yine Yunanca bir kavrama şey yapıyor, atıfta yapıyor, zıtlık oluşturan uzun bir kavramsal tarihe sahiptir. Yani anlama sezgiyle gerçekleşiyor. Rasyonel söylemsel ya da rasyonel bir söylem etrafında gerçekleşen eylemlerle de zıtlık oluşturuyor. Yani bu aslında ana akımın dışına çıkmak, kalıpları kırmak, nasıl söyleyeyim, yaratıcı düşüncenin tabii en temel özellikleri diye daha önce de konuşmuştuk. Ve akıl ile zıt olarak tanımlanır diye okuyoruz diyor. Matematik felsefecileri de bu konu üzerinde çok çalışıyorlar. Sadece son 2 yılda işte bir sürü matematikçinin eserlerine atıfta bulunuyor. Ve filozof oldukları için matematiksel alt türlerden bahsetmeye bile gerek yok tabii ki diyor. Anlama kavramının aynı şekilde anlamazlar diyor. Bu bir ispatın, çünkü burada ispatla ilgili de sonuçta bu yapay zekanın ispatları değerlendirmesi de öngörülüyor. Hatta uzun vadede matematiksel ispatları yapması bekleniyor, ama bu tür ispatların asla ve asla yapay zekalar tarafından gerçekleştirilemeyeceğini, bunun işte bir sezgisel tarafı olduğunda altını çiziyor. Oldukça iyi bir makale. Belki siz de okuduktan sonra tekrar üzerinde tartışırız. Şimdi bugün asıl tabii konuşmak istediğim konu bu küresel adalet raporuydu. Bu kabaca bir
0: Küresel adalet raporu. Geçen hafta da biraz
1: bahsetmiştik. Evet,
0: bahsetmiştik,
1: yani
0: değil
1: daha
0: mi?
1: doğrusu böyle birkaç cümle etmiştik bunu
0: Evet.
1: tartışacağız diye. Şimdi böyle çok temel özelliklerini bugün gözden geçirelim. Sonra belki vakit kalırsa, gündem izin verirse, başka bir şey araya girmezse detaylara ineriz. Ama 100 küsür sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. İyi çalışılmış bir rapordan bahsediyoruz. Muhtemelen arka plan makaleleri ve çalışmaları da vardır. Onlar da zamanla ortaya çıkar. Geçen hafta bir ütopya olduğundan bahsetmiştim. Çünkü bu aslında bir tür siyasi program. Yani bir çıkış yolu öneriyor. Bu çıkış yolunun özelliklerini şimdi bahsedeceğiz. Ve ince ince çalışılmış, 2100'e kadar uygulanabilecek bir programın ana hatlarını içeriyor. Bu gezegen içinde eşitlik ve refah için bir plan diye de adlandırılıyor. Temel ana sonucu çok basit bir şey aslında. Gezegenin yaşanabilirliğini ve herkes için yüksek refah seviyesini uzlaştırmak mümkün diyor. Yani bugüne kadar hep tartışmalarımız şu noktaya kilitleniyordu ya, gezegenin kaynakları yetersiz, bugünkü üretim seviyesini sürdürebilmek için 1,5 gezegen gerekiyor. Dolayısıyla bunu korumak mümkün değil. O yüzden bir küçülme planı yapmamız gerekir. Bu küçülme planını yaparken de bir yeniden bölüşüm ile yoksulluk, eşitsizlik meselelerini çözmemiz gerekir diyordu. Şimdi aslında bir tür bu tür bir şey var, arka planı var raporun. Ancak bunu refahı, yani bu tabii eşitsizliğe müdahale edildiğinde refahı yükselterek gerçekleştiriyor. Yani aslında bu küçülmenin yanlış anlaşılan tarafını, yani işte o tür böyle kaba propagandalara da maruz kaldığı için bu yaklaşım sanki herkesin refahtan vazgeçmesi gibi bir, ya da refahı azaltması gibi bir şekilde anlaşılıyordu. Bunun böyle olmadığını, refahı azaltacak olan kesimin süper milyarderlerden oluşan %1'i bile bulmayan bir avuç insan oldu. Bunların refahında keskin bir düşüş. Ama geri kalan milyarlarca insanın ise refahında büyük bir artıştan bahsediyor. Bunun nasıl olabileceğini ve sonuçlarını da ortaya koyarak nasıl olabileceğini tartışıyor. Dolayısıyla bunun gerçekleşebilmesi için aslında üçlü bir temel ayaktan bahsediyor. Üç ayaklı bir yaklaşımdan bahsediyor. Bir, enerji sistemlerinin hızlı bir şekilde karbondan arındırılması. İki, bu yeterliğe doğru, yani insanların daha iyi yaşayabilmeleri için gereken minimum refah seviyesine ulaşmalarını sağlamak üzere ve işte gezegenin kaynaklarını tüketmeden bu işi yapabilmek üzerine iş gücü saatlerinde ve materyal ayak izi, yani işte bu gezegenin sürdürülebilirliği ile ilgili kısmı burada devreye giriyor zaten. Materyal ayak izinde keskin bir azalma, tüketim kalıplarında, beslenme alışkanlıklarında, arazi kullanımında ve orman örtüsünde büyük değişiklikler olarak anlaşılmalı. Yani bir, iş gücü saatlerini yarı yarıya azaltmayı teklif ediyorlar. İki, bugünkü tüketim kalıplarını radikal olarak değiştirmekten bahsediyorlar. İşte zaten bu, hani zaman zaman konuşuyorduk, hayvancılıktan vazgeçildiği zaman aslında daha yüksek bir besleyicilik gücüne, endüstriyel hayvancılıktan vazgeçildiğinde daha yüksek bir besleyicilik gücüne ulaşabiliyoruz diye. Mesela o da, ama onunla da sınırlı değil. Bütün malzeme ayak izi diye bir kavram etrafında bütün üretim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Üçüncü olarak da hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde gelir, servet ve güç eşitsizliğini, yani iktidara erişim anlamında, iktidarın parçası olma anlamındaki eşitsizlikte ciddi bir azalma olmadan ne karbondan arındırma ne de bu yeterlilik kavramı finanse edilebilir ve siyasi olarak sürdürülebilir diyor. Dolayısıyla bir yandan da bu ilk iki adımı gerçekleştirebilmek için eşitsizlikler alanında radikal ve ciddi bir girişimin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Bu hem ilk iki ayağın finansmanı hem de siyasi olarak sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan bir müdahale olarak öngörülüyor.
0: Peki
1: Peki.
0: bunun, pardon, bunun mümkün olduğunu da öngörüyor
1: Tabii.
0: mu, bunun yapılabilir
1: Elbette. İşte
0: olduğunu?
1: o 100 sayfalık şey zaten bir tür plan. Ana
0: Evet.
1: hatlarıyla yapılmış bir plan.
2: Ben de bu
1: Özdeş. Heh.
2: somut planı soracaktım. Yani
1: Evet.
2: burada nasıl başlanacak, nereden başlanacak? Yani ulusallaştırmalardan falan söz ediyor mu? Yani ne bileyim, biz mesela iklim hareketinde şeyi konuşurduk hep. 60 kadar yani fosil yakıt şirketi var biliyorsunuz. Bütün bir
1: Evet.
2: dünyanın, gezegenin canını okuyan. Bütün mal varlıklarına hızlıca el koyup tek bir kuruş bile ödemeden, öyle piyasa koşullarında ulusallaştırma değil yani, değerini vererek değil. Onların tüm mal varlıklarına el koyup hem karbondan çıkış hem de bunun finansmanını da onların servetleri, el konulan servet üzerinden karşılamak gibi. Aslında çok küçük bir kesimin mal varlığına el koyup çok hızlı bir dönüşüm için fon da yaratabiliyorsunuz örneğin. Hem de o işçilerin de zararlı olmuyor.
1: Evet,
2: Yani bu küçük bir şey. Böyle bir somut plan var mı bu?
1: aklı yolu bir,
2: Evet.
1: el koymayı vergilendirmeyle yapıyor. Yani şöyle, hemen en son söyleyeceğimi başa alayım o zaman. Somut olarak diyor, bu planın sonuçlarında, kişi başına aylık ulusal gelir her ülkede 5.000 euroya yakınsayarak 16 katlık bir farkı kapatıyor. Yani ülkeler arası eşitsizliği azaltıyor. Küresel servetin alt yarısının, yani alttaki %50'nin payı %2'den %30'a yükseltiliyor. Bu plan sonucunda yükseliyor. Milyarderler sınıfının payı ise %6'dan %0,05'e düşürüyor. Yani servet vergisi getiriyor zaten. Dünya nüfusunun neredeyse %90'ı bugün çalıştıkları saatlerin yaklaşık yarısı kadar çalışarak gelirlerini ikiye katlıyorlar. Küresel ısınma temel makroekonomik ve politika eğilimleri altında 4 derecenin üzerinde değil, 2100 yılına kadar 4 derecenin üzerine çıkmayacak, ancak diyor 1,8 dereceye kadar ulaşıyor. Yani bu planın işlemesi durumunda küresel ısınmada bir risk var. 1,8'e ulaşması açısından söylüyorum bunu. Çünkü öngörülemeyen riskler barındırıyor ya, bu hani haritalanmamış
2: Tabii
1: alandayız
2: tabii bunu
1: diye.
2: zaten bilim insanları şeyde söylüyorlar. Yani şu an hemen şimdi karbon salımını kessek şu dakikada yani gene de devam eden bir süreç var küresel ısınmanın. Yani öyle nasıl diyeyim, hareket eden bir araba gibi yani öyle bir anda
1: Gemi gibi der.
2: durmuyorsunuz.
1: Yani hani
2: Evet.
0: gemi, endüstri çağına göre 1,5 derecenin üstüne çıkmaması için ısınmanın uğraşılıyor, ama bunun mümkün olamayacağı da son zamanlarda ortaya çıktı. 2'yi hedeflemek durumunda kalındı, yani iki
2: Şimdi
0: derece.
2: ama bu ama uzun vadede geri dönüş mümkün de deniyor tabii bu
1: Tabii
2: araştırmalar.
1: 1,8 maksimum, ondan sonra düşüyor zaten.
2: Evet.
1: Ama bu sizin önerinize, mesela sorunuza şöyle bir yanıt vereyim. Yani böyle bir vergilendirme politikasıyla bu işi yapıyor. Servet vergisi dahil olmak üzere varlıklara dolayısıyla bir nevi el koyma, ama bu halen piyasa mekanizması içerisinde. Dolayısıyla bu
2: Evet.
1: programın ilginç tarafı, bizim radikal önerilerimize göre daha yumuşak, ama sonuçları itibariyle de bizim önerilerimize bir parça daha yakınsayan bir arabulucu program diyelim. Öyle bir program yani. O yüzden daha geniş bir bloğun etrafında, siyasi olarak bu program etrafında buluşması mümkün gözüküyor bana
2: Peki
1: kalırsa.
2: bir ayrıntı olacak ama bir şeyi merak ediyorum. Yani bu aslında hani sonuçta her alanda tartışılabilir bir şey. Şimdi Elon Musk'ın kişisel serveti 1 trilyon doları geçti ya. Ne bileyim bir hafta sonra da düşebilir. Yani çünkü orada spekülatif olan bir varlık ya da refah ya da zenginlik ölçümü var. Yani hisse senetleri. Yani bu gerçek ekonomiyle bu
1: Değil.
2: hisseler arasında bir farklılık var. O yüzden bu yılın başında 600 milyar dolardı serveti, böyle 1 trilyona çıktı deniyor falan. Ama aslında gerçeklikle pek uyuşmayan bir şey. Şimdi vergilendirmede peki bu zenginlerin vergilendirmesinde bu hesap nasıl yapılır? Yani 1 trilyon doların üzerinden mi yapılacak? Daha gerçekçi bir analiz mi yapılacak? Neye göre şey yapılır? Ya bu bahsettiğimiz 100 sayfalık raporda yer almayabilir de merak ettiğim konulardan bir tanesi bu nasıl tartışılıyor zenginlik
1: Evet,
2: refah vergisi.
1: bu aşağı yukarı galiba 100 civarı bilim insanının yaptığı bir çalışma. Muhtemelen epeyce bir toplantı yaptılar ama bu detayları konuşmuyorum. Fakat soru çok iyi bir soru. Onu söyleyeyim. Yani sonuç itibariyle hep üzerinde durduğumuz bir şey var. Bütün bu melanetin ortaya çıkmasının nedeni 2001'de 2,7 trilyon olan 5 büyük bankanın, Merkez Bankası'nın emisyon hacminin bugün 38 trilyona yükselmiş olması. Bu aslında iktisadi anlamından ziyade bir siyasi, yani bir bölüşüm üzerinde çok ciddi bir etki yaratıyor. Çünkü bu bir işte her türlü rantın ortaya çıkması, kaydi faaliyetlerin ortaya çıkması için mümbit bir zemin oluşturuyor, bir alan oluşturuyor. İşte bu coinlerden tut bilmem neye kadar. Hem de işte Elon Musk gibi adamların olağanüstü yüksek. Yani burada hemen şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu Jean Baudrillard'ın Kötülüğün Şeffaflığı diye bir kitabı vardır. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 70'lerin de basılmıştı. 90'larda da Türkçe'ye çevrilmiş olması lazım. Orada aşkın ekonomi diye bir şey yapıyor. Bir kavramlar yani transandan tam şimdi kavram atamam aşkın ekonomi diye bir şeyden bahsediyor. Finans dünyasını özellikle bu 90'lı yıllardaki sıçramasını ele alırken bu servetlerin esasında olmadığını söylüyor. Tam da bu senin baktığın yerden bakıyor. O çok böyle 10-15 sayfalık çok iyi bir pasajdır aslında. Şimdi bir an için diyelim ki böyle bir vergi getirildiğinde, böyle bir servet vergisi getirildi veya ya da diyelim ki işte SpaceX'in artık idari kararlardan hani iktidar değişiminden de bahsediyor ya. Bunun olabilmesi için bir siyasi destek olması gerektiğinden bahsediyor. SpaceX'in bugün bu değere ulaşmasının nedeni daha önce konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama mesela NASA diye bir şey var. Fon var. Bu fon işte uzayla ilgili işler yapan şirketleri içeriyor. Yani onların hisselerini alıyor, satıyor falan bir şeyler yapıyor. Bu fonun değerinde olağanüstü artış var. İşte bu şirketler de oldu. Şimdi yeni şirketler de girecekmiş şeye. Uzayla ilgili işler yapan. Fakat bu şirketlerin sahip olduğu tangible değerler, böyle maddi varlıklar ile şirketin değeri arasında uçurum demek çok şey değil. Yani kavramsal olarak anlatma becerisine sahip olmayan bir kavram aslında. Uçurumlar var diyelim belki. Ya da Mariana Çukuru kadar büyük bir farklılık var. Bunun nedeni bu maddi olmayan varlıkların değerlenmesi, değerlendirilme yani değerlemeye bunların dahil edilmesi. Peki bu değerlemenin kritik noktası ne? Amerikan hükümetinin ve bekleniyor ki diğer hükümetlerin de benzer yola girmesi. Yani bu uzayda bir yarış olacağı varsayılıyor ya. İşte madenlere ulaşmak bilmem ne falan. Uzayın kolonileştirilmesi diye bir kavramsal çerçeve de var. Bu insanların çok yatırım yaptıkları. Bu çerçevede bir yarış olacağını ve bu yarışta da en azından Amerikan hükümeti garanti olmak üzere SpaceX ürettiği işte dünyaya iniş kalkış yapabilen, çok defa iniş kalkış yapabilen, uzaya gittiğinde tekrardan kullanılabilen uçak benzeri uzay araçlarının kullanılacağından bahsediyoruz. Ama bu bir idari karar. A, başka bir şirketin ya da başka şirketlerin veya doğrudan doğruya kamusal bir üretimle bunların gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Bir idari karar sonucu. B, böyle bir uzay yarışına girmeye ihtiyacımız yok. Yani onun yerine daha farklı alanlara müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü dünya yanıyor diye bir karar çıkabilir. Böyle bir
0: Evet.
1: karar
0: Ama o
1: çıktığında
0: zaman da dünyanın ilk katrilyoneri çıkamayabilir. Öyle bir tehlike var. Düşer, geliri, refahı düşer.
1: refahı
0: Sonra
1: düşer.
0: oradan vergilendireceğiz.
1: Bunu şey Elon Musk üzerinden konuşuyoruz ama esasında bütün bu yapay zeka şirketleri, teknoloji şirketlerinin önemlice bir bölümü bir dizi her biri farklı farklı olmak üzere öferyalar böyle bir hayal peşinde koşan gruplardan oluşuyor aslında. O yüzden bu 10 yıldır falan sürekli bahsedilen bir mesele var. Burada bir yeni balon mu oluştu diye. Bu çok da meşru bir tartışma. Şimdi tabii böyle bir çöküş ama burada bahsedilen vergilendirme somut finansal varlıkları da içeriyor. Yani bu şimdi şöyle tabii ki bir diyelim ki bir vergi cennetinden bahsediyoruz değil mi? Orada işte zaman zaman Wikileaks'te sızıntılar olduğunda bunların boyutlarını görüyoruz. Olağanüstü yüksek.
0: Haluk, son dakikadayız.
1: Evet, çok yüksek bir para var. Yani daha özetini de yapamadık ama neyse konuşacağız. Burada var olan paranın alım gücü olarak düşünecek olursak bir finansal araca yatırılması gerekiyor. Bu finansal araçların hepsi bu tür spekülatif şeyler değil. Yani Elon Musk da kendi parasını büyük ihtimalle orada tutmuyor. Güvenilir addedilen işte ne bileyim ben Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarttığı tahviller, şunlar bunlar. O yüzden zaten Amerikan borçları tavanı sürekli kırıp duruyor. Ama o kadar yüksek bir likidite oluşturuldu ki 15 kata çıkan bir likidite oluşturuldu ki bu tür varlıklar yetmediği için bu şirketler üzerinden dönen spekülasyonların gerçekleştirilmesi çok kolay oluyor. Ama buradaki hedef bu aşırı spekülatif olmayan finansal varlıkları ve maddi varlıkları içeriyor.
2: Keşke bir atölye yapsanız Haluk hocam ya. Böyle bu yöntemi alıp, bu raporda kullanılan yöntem Türkiye'ye uyarlama falan. Derslerde yapılır ya böyle.
1: Yapalım.
2: Teoriyi pratiğe uyarlama
1: Vallahi yapalım yani
2: gibi. Yapalım, tamam.
1: sonbahara
2: Olur. Çok iyi.
0: yetiştiririz. Bitirdik. Çok
1: Tamam,
0: teşekkür
1: görüşmek
0: ederiz
1: üzere.
0: Haluk.
1: Ben
0: Görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: ederim.
0: Görüşmek
1: Görüşmek
0: üzere.
1: üzere.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi İrem. 8 yaşından beri "büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna verdiğim cevap hep aynı, doktor olmak. Bu nedenle okulumuzda kendi girişimimle MedFuture kulübünü kurdum. İnsan sevdiği mesleğe doğru yürürken, eğer o mesleğin küçük bir simülasyonunu yaşayabiliyorsa, hedefe giden adımlarını daha sağlam ve daha motive bir şekilde atar. Biz burada sadece öğrenmiyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi deneyimliyor, sorumluluk alıyor ve birlikte üretiyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete. Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
3: Günaydın Tuğba, merhabalar.
4: Günaydın Ömer Bey.
5: Günaydın.
4: Günaydın Özdeş.
3: Bugün bir konuğumuz da var. Sen lütfen takdimini yapar mısın?
4: Tabii ki. Önce konuğumuzdan

0: Eğitim Bakanlığı'nın önünde. Ama bunun yanıtı gözaltına alınmaları oldu. Ve sonra açlık grevine başladılar. Daha önce verilmiş olan sözlerin tutulmasını istiyorlar. Taleplerini daha ayrıntılı olarak konuğumuz aktaracak. Ben konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Betül Hanım, Betül Koca, 11 yıllık biyoloji öğretmeni. Hoş geldiniz Betül Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Öncelikle nasılsınız diye sorayım. Siz sanıyorum şu an açlık grevinin 4. günündesiniz. Bir de üstelik dün gözaltına alındınız. Nasılsınız?
1: Açlık grevimizin 4. günündeyiz. Direnişimizin de 5. günü. Morallerimiz çok yüksek. Kararlılığımız devam ediyor. Yani zaten süresiz bir açlık grevi. Taleplerimiz karşılığına kadar sürdürecek. Bu noktada da burada bütün arkadaşlarımız bu motivasyonda, moral ve motivasyonda.
0: Anladım. Peki kısaca bir öğretmenlik yolculuğunuzdan bahseder misiniz? Hani nasıl üniversiteden sonra nerelerde çalıştınız, ne yaptınız? 11 yıldır bu sektördesiniz. Birkaç cümleyle bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Aslında sadece hani kendi özelimde yaşadığım bir durum değil. Sektörün kendisi bu halde. 11 yıldır biyoloji öğretmeniyim. Çeşitli kurslarda çalıştım. Ben lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırlıyorum. Ara gruplara da giriyorum 9, 10, 11 gibi. Özellikle ilk mezun olduğumuz yıllarda bize ücret bile vermiyorlar. Stajyer adı altında çalıştırıyorlar. Oysa formasyonumuz tamamlanmış ve öğretmen kimliğiyle çıkmış oluyoruz meslek hayatımıza. Ya da çok düşük ücretlere çalıştırılıyoruz. Ek işler yaptırılıyor bizlere. O yüzden mesleğin ilk yılları da aslında çok yıpratıcı. Genç meslektaşlarımın bunları yaşadığını biliyorum. Yani şöyle, aslında çekmece altı sözleşmeler bize dayatılıyor. Bu sözleşmeler 9-10 aylık sözleşmeler. Yani hukuki bir geçerliliği aslında olmayan, yazın işsiz kaldığımız, sözleşme nasıl bitiyor? Mesela seni bu 9-10 aylık olduğu için istediği zaman işten çıkartabiliyor, istifaya zorlayabiliyor. Yoğun mobbing uygulanabiliyor burada. Yani yaz maaşımız olmadığı için ek işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Kıdem tazminatı hakkımız olmuyor. Yani bir tırnak içerisinde mevsimlik işçiyiz diyebilirim. 11 yıllık deneyimde de tabii ki bunların tamamını yaşamış oluyorum.
0: Peki yani 9-10 ay boyunca maaş alıyorsunuz. Yani o kadarlık sürelik bir sözleşme yapılıyor. Mesela yaz aylarında nasıl geçiniyorsunuz? Kış aylarında biriktirdiğiniz para, hani arttırabileceğiniz bir maaşınız var mı? Yaz aylarında nasıl geçiniyorsunuz mesela?
1: Yani öncelikle şunu belirteyim. 9-10 ay maaş alıyoruz ama bunun birçoğu elden alınıyor. Kolejlerde bu durum daha farklı örneğin. Sanki sana yani daha fazla maaş veriyor ama yarısını elden veriyor. Yarısını bankaya yatırıyor ve biz bunları kanıtlayamıyoruz. Kanıtladığımızda da yani burada ciddi manada Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetlemediği ve bu durumun da toplumda da çok net bilindiği, kendilerinin de çok net bildiği bir durum. Kanıtlanamamış oluyor. Ne yapıyoruz yazları? Ek işler yapıyoruz. Yani bu ülkede birçok arkadaşımız biliyorsunuz yazları inşaatlarda çalıştığı için ya da atanmadığı için inşaatlarda öldü. Ya da ben örneğin yazları bir kafede çalışmak zorunda kalıyorum günlük hayatımı devam ettirebilmek için. Birçoğumuz bu şekilde çalışmak zorunda kalıyor ve bu yaz sürecinde aynı zamanda iş aramak zorunda da kalıyoruz yani. Hem iş başvurusu stresiyle hem de yazın ek işlerle çalıştığımız, meslekten koptuğumuz, aslında dinlenmemiz gereken, biliyorsunuz çok yıpratıcı da bir meslek yani. Bu şekilde sürdürüyoruz ne yazık ki.
0: Peki çalışma temponuz nasıl? Yani normal işte haftada 5 gün çalışıyorsunuz ve sonra akşamları rahat mısınız? Yoksa ne bileyim fazla mesai yapıyorsunuz, karşılığını alıyor musunuz? Çalışma süreleri açısından durum nasıl?
1: Şimdi bu mesleğimizin grubu

0: Bu aslında biraz çorba halde, yani çok karmaşık. Bu yüzden de mücadelemiz çok zorlu bizim. Çünkü mesela 2 günlük anlaşma yapan kurumlar var. Ya da tam zamanlı çalışan kurumlar var. Saatlik çalışan kurumlar var. Yani burası böyle bir denetimsiz, usulsüz, herkesin keyfi bir çalıştırma yöntemine döndüğü, serbest olduğu bir alan. O yüzden de çeşit çeşit değişebiliyor. Eğer full anlaştıysan bir kurumla, seni sabahtan akşama kadar tutuyor. Diyelim ki o gün dersin yok, orada, o sınıfta ya da o kurumda bulunmak zorundasın. Ya da zamanlı, yarı zamanlı anlaşıyor örneğin günlük. Ama sen zaten tüm ders gruplarına giriyorsun, tam zamanlı çalışmış oluyorsun. Yani mesela MEP'te 20 artı 20'dir, 40 saattir. Ama tüm meslektaşlarım neredeyse 40'ın üzerinde çalışıyor. Çünkü şunlar kayıt altına geçmiyor. Aynı zamanda bizler birebir etüt veriyoruz kurumlarda. Bunların ücretlerini almıyoruz. Ya da eve gidiyoruz, evde veli araması. Bize veli aramaları falan da yaptırıyorlar kayıt zamanı. Ya da aylık öğrenci durumunu bildirdiğimiz. Bu yüzden akşamları hani dinlenebileceğimiz bir zaman aralığı da ne yazık ki olmuyor. Peki.
1: Evet, veli araması dediğiniz ne demek? Tam birazcık açıklar mısınız lütfen?
0: Öyle, yani bir sınıf sorumluluğu veriyor birçok kurum öğretmenlerimize. Velilerle işte öğrenci durumunu değerlendiriyoruz ayda bir. Hani bu olabilir diyelim. Ama aynı zamanda kayıt zamanı yoğun bir arama da yaptırılıyor. Yani ben burada aslında kurumun sanki şeyim, kayıt elemanıyım. Yani öğretmenliğin itibarının yerlerde olduğu, tam bir meta olduğumuz, ticari argüman olduğumuz bir alan. Çünkü ister istemez çocuklarla biliyorsunuz duygusal bağlarımız gelişiyor yani her birimizin. Ailelerinden daha çok görüyoruz. Ve bunu kurumların birçoğu kayıt almaya yönünde bir şey olarak kullanıyor yani manipülasyon aracı olarak.
1: Yani okula bir tür öğrenci ya da müşteri bir diğer adıyla kazandırmanız da gerekiyor.
0: Aynen, kesinlikle evet. Ne yazık ki. Oysa biz öğretmeniz yani,
1: Evet,
0: eğitimciler.
1: evet, evet.
2: Peki bunun karşılığında alınan ücretler nasıl? Yani hani sizin bireysel şeyinizden de gidebiliriz sizin için bir sakıncası yoksa. Hani şey dediniz bir kısmı elden veriliyor. Asgari ücretin üstü mü elden veriliyor? Hani asgari ücretle kıyasladığınızda maaşlar nasıl?
0: Yani şöyle, ben örneğin bu yıl hani günlük anlaşabilmiştim. Günlük anlaştığım yerde 22 bin lira para aldım. Asgari ücretin altında aldım. Daha önceki yıllarda da yani asgari ücret veya altı, zaten kurslar ayrı bir şey, pazar alanı. Ayrı bir sömürü alanı hatta. Diyelim ki hani asgari ücretin üstüne de verirse 5 bin lira hadi en fazla vermiş olsun. Onun da tamamını vermediği, elden verdiği, asgari ücret kısmını da bankadan yatırdığı bir durum var. Bunu da sigorta için biliyorsunuz yapıyorlar primi göstermemek için. Yani zaten kiraların hani minimum 30 bin olduğu yerde bir öğretmenin geçinebilmesi gerçekten mümkün olmuyor.
2: Dolayısıyla
0: Tabii burada değinilmeyen bir nokta daha var, çok özür diliyorum ama sigortalarımız. Yani o kadar yarım yarım yattı ki bu sigortalarımız, hani 3 gün, 5 gün gibi. Yani kurslarda özellikle bu durum çok yoğun. Kurs öğretmeni olduğum için hani bunu belirtiyorum. Yani mesela ne zaman emekli olacağım belli değil. Mesela işsizlik maaşı alamıyorum. Her yıl kestikleri için, her yıl yeniden yapıldığı için. Biliyorsunuz onun da belli başlı kuralları var. Kesintisiz yatması gerekiyor. Yaz ayında işsizlik maaşı da alamadığım için ek iş yapmak zorunda kalıyorum.
2: yani belirli süreli işsizlik sözleşmesini, pardon, belirli süreli sözleşmeyi sadece belli bir dönem yapabiliyorlar. Diyelim ki 2 yıldan fazla üst üste yapamıyorlar. Hani öyle durumda hani bu belirsiz olmuş oluyor kanuna
0: Evet.
2: göre. Gerekiyor ama sizin söylediğinize göre yapılıyor böyle mi?
0: Bu yani Böyle bir şeye bağlı değiliz iş hukuku açısından da zaten. Biz hani sadece Milli Eğitim Bakanlığı'yla mücadele etmiyoruz burada o yüzden. Çalışma Bakanlığı'yla da mücadele ediyoruz. Hani 12 yıllık bile olsa sözleşme tekrardan dönem sonu sözleşme masasına oturuyorsun. Yani böyle 2 yıllık, 3 yıllık bir anlaşma yok. Zaten bizim ana taleplerimizden biri de belirsiz süreli iş sözleşmesi talebimiz var. Yani bizlerin sözleşmeleri belirli olduğu için bu da ne oluyor? Kıdem tazminatı hakkımızı elimizden alıyor.
2: Taleplerinize geçelim. Talepleriniz nedir özel sektör öğretmenleri olarak?
0: Evet, bizim 4 yıldır süren mücadelemizde, yani çok uzun bir mücadele bu. İlk başta Meclis Parkı'nda nöbet tuttuk bunun için 52 gün. Bizlere belirli başta sözler verildi. Geçen sene de İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü arkadaşlarımız ve bu sene açlık grevine başladık. Taleplerimiz şunlar: taban maaş hakkımızı istiyoruz. 2014'te elimizden alındı Yusuf Tekin müsteşarken. Hani kendisi bu hakkımızı elimizden aldı, geri getirmesini istiyoruz. Onun dışında
2: Nedir
0: belirsiz
2: taban maaşı dediğiniz nedir? Taban maaşı ne oluyor?
0: asgari denklik, yani biz de öğretmeniz. Çünkü burada bir atanma sorunu yok, bir sürü açık var. Ama kontenjanları kısıtlı tutuyorlar. Bizleri öğretmenden saymıyorlar. Ama yani devlet eğitim alanında ücretli sözleşmeli öğretmenlik yapıp gene asgari ücreti öğretmen çalıştırıyor. Yani halbuki bir sürü alanım var. Bu öğretmenleri atayabilirsin yani. Öğretmen saymadığın kişileri ücretli öğretmen olarak nasıl çalıştırabiliyorsun? Diğer bir talebimiz, belirsiz süreli iş sözleşmeleri istiyoruz ve sendikal talebimiz olarak da eğitim iş kolu kurulmasını istiyoruz. Kamuda denklik istiyoruz. Mülakat mağduru öğretmenlerimizin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Yani eğitimde çığ gibi büyüyen bir sürü sorun var. Biliyorsunuz dün okul içi şiddet konuşuldu mecliste de. Yani ve biz meclis parkı önünde o sırada yerlerde sürüklenerek gözaltına alınıyorduk. Yani bu biçimiyle okul içi şiddet tartışılması biraz çelişkili oluyor. Öğretmenin sorunları konuşulmadan eğitim içi şiddetin konuşulması hiçbir sorunu çözmeyecek. Yani buraya dair bakanlıklar körler, duymuyorlar, sağırlar ve bizleri 4 yıldır oyalıyorlar. Bu talepler etrafında çok sözler verildi. İşte resmi yazılar var ellerimizde, davet edildiğimiz, patron dernekleriyle oturacağımız, bu sorunları konuşacağımız, somut çözüm yapacağız denilip bir somut adım atılmadığı. O yüzden bu talepler etrafında biz de zaten 2 seçenek sunmuşlardı. Ya artık mesleği bırak ya da bu koşullarda çalış, aç kal. Biz de açlık grevini, yani direnişi seçtik.
2: Taban maaşı konusunu anladığım kadarıyla kamudaki bir öğretmen ne kadar maaş alıyorsa siz de o şekilde maaş almak istiyorsunuz. Taban olarak belirlenmesini istiyorsunuz. 2014'e kadar durum böyleymiş ama 2014'ten sonra bir yasa değişikliği geliyor ve sonra özel sektörde öğretmenlerin maaşı tamamen o kurumun işte yöneticisinin inisiyatifine göre belirleniyor ve maaşlar hızla düşüyor. Yani işte siz diyorsunuz ki 22 bin lira alıyorum, işte birkaç kısmi süreli çalışıyorsunuz, haftada birkaç gün çalışıyorsunuz gibi gösteriyor anladığım kadarıyla. Ve burada bir de şey var aslında, özel sektör alanı da hızla büyüyor. DW Türkçe'nin, Deutsche Welle Türkçe'nin haberinden okuyorum ben de. 2002'de yıllar içerisinde özel okulların oranı %2. 2024-25'te geçen yıl %20'ye çıkmış. Yani her 5 okuldan birisi bugün özel okul. Bu dolayısıyla çok fazla öğretmenlerin yani de hani onlarda da belki %20'lik bir oran söylenebilir. Özel okullarda çalıştığı yani bu sömürüye açık alanın hızla büyüdüğü anlamına geliyor. Ve sizin söylediğiniz gibi yani sadece özel okullar öğretmenleri yok. Hani kurs öğretmenleri var ya da rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler var. Yani bu sömürüye açık koşullarda çalışan öğretmenlerin sayısı da çok ciddi oranlarda ve hızla artıyor benim gördüğüm kadarıyla.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü herhangi bir denetim yok. Tamamen piyasa olmuş, ticaret olmuş. Yani size şöyle söyleyeyim. Adım attığımız yer, hele de büyük şehirlerde, ben Ankara'dan katılıyorum örneğin. Şu sokağımda yürüsem herhalde 20 tane kurs görüyorum merdiven altı. Ve dediğim gibi hiçbir denetim yapılmıyor. Ve biz kurs sahiplerini müteahhit, yani kurs sahipleri ya. Hani eğitimden de anlamayan insanlar. Doğal olarak biz
1: Kurs dediğiniz sınavları
0: öğretmenlere
1: hazırlayan
0: efendim.
1: yerlerden, kurs dediğiniz sınavları hazırlayan,
0: Evet, sınav
1: eskiden
0: hazırlıyor.
1: dershane denilen şeyler, bunlar
0: Evet.
1: kapatılmıştı, şimdi kurs oldu galiba.
0: Evet.
1: Peki benim de bir sorum olacak. Şimdi şöyle iç içe geçmiş bir sorun var tabii Türkiye'deki eğitim sisteminde. Yani özellikle ya bu ya şeyler de, veliler de mesela özel liselerdeki ya da okullardaki ücretlerin yüksekliğinden
0: Evet.
1: yakınıyorlar. Öğretmenler ücret alamadıklarından yakınıyorlar. Böyle iç içe geçmiş bir sorun var. Birçok kişi neden peki özel okulları bu kadar, hani az evvel Tuğba oranlarını verdi, %20'lere çıktı vesaire diye.
0: Evet.
1: Bu da, yani Anadolu Lisesi'ne gitmiyorsanız eğer, geriye genelde tek bir seçenek kalıyor. O da İmam Hatip liseleri. Düz
0: Evet.
1: liselerin sayısının azalmış olması gibi. Dolayısıyla insanlar yani bir İmam Hatip'e göndermek yerine özel okula galiba göndermeyi tercih ediyor. Fakat böyle iç içe geçmiş bir şey var. Yani sizler de öğretmenlere bile en hakkı verilmiyorken bu okullar nasıl bu kadar yüksek ücretler talep ediyorlar?
0: Evet. Çok doğru bir yere değindiniz açıkçası. Örneğin geçen sene TED Koleji yani bilirsiniz TED'i.
1: Evet.
0: Velilerin bir eylemliliği oldu. Çok basına yansımadı sanırım ama ya da birçok okulda veliler buna tepki gösterdi. İnanılmaz paralar alınıyor. Ama bu para dediğiniz gibi öğretmene de verilmiyor. Bu paralar cebe atılıyor aslında. Buradaki dediğiniz nokta doğru. Aslında bir tırnak içerisinde seküler eğitim arayışı. Çünkü burada biliyorsunuz yani Yusuf Tekin kendisi de dillendirdi. ÇEDES protokolleriyle protokol imzaladılar yani vakıflarla. Bunlarla da sürdüreceğini söylediler. Doğal olarak ailelerde bu eğitimi aldırmak istemeyen aileler özel okula göndermek durumunda kalıyor. Yani o kadar iç içe geçmiş bir eğitim krizimiz var ki yani buraların gerçekten yani ciddi bir eğitim politikası, eğitim planlaması gerekiyor. Ve
1: Evet.
0: burada velilerimizin desteği de bizler için çok anlamlı o yüzden. Yani gene emekçinin cebinden çıkan paralar bunlar. Çocuğunu iyi bir eğitim verdirmek istediği için. Yani bu sorunların çözümünde dediğim gibi velilerimizin de dayanışması bizler için çok anlamlı. Onları da yanlarımızda görmek istiyoruz.
1: Evet.
2: Peki siz KPSS'ye hazırlanıyor musunuz? Kamuda atanmak gibi bir umudunuz var mı?
0: Yani gençlik yıllarımda bunu denedim. Ama bir yandan da hani kendim özel olarak çalışmak da zorundaydım. Çok yoğun çalıştığımız için de yani 48 saat derslere girdiğimi biliyorum. Yoğun bir tempo oluyor. O kadar yorgun gelince açıkçası KPSS ciddi bir çalışma maratonu. Hem geçimimi sağlayıp hem de KPSS'ye çalışma gibi bir fırsatım olmadı benim. Zaten burada kontenjanlar çok düşük. Yani branşlarda özellikle böyle. Biyolojiden tam sayısını bilmemekle birlikte 23 kişi mi ne alıyorlar? Burada büyük bir yığılma var. Çok hani gerçek zaten AGS diye bir şey çıkarttılar biliyorsunuz. Öğretmen hani diyelim ki kazandın. Bir de 3 yıl, 2 yıl orada eğitim alıyorsun. Zaten öğretmenim daha ne kadar eğitim alacağım? Yani bir tıp okumak bile 7 yıl. Öğretmen olmayı hani daha böyle zulüm haline getirdiler. Orada da biliyorsunuz zaten asgari ücret veriyorlar öğretmenlere. 3 yıl daha eğitim alıyor diye. Yani o yüzden artık böyle nasıl diyeyim, mesleğe dair umudu çok kırdılar. Çok yorucu ve zorlu bir hale getirdiler. Açıkçası böyle bir KPSS çalışabilecek bir motivasyon da bizlerde bırakmadılar açıkçası.
2: Bir de yani tüm bu eylemlerden sonra herhalde mülakatı geçmeniz de zor olur. Mağdur öğretmenlerle birlikte şey yapıyorsunuz, eylem yapıyorsunuz, açlık grevindesiniz. 1611'de mülakat mağduru öğretmen var değil mi?
0: Evet. Birçoğu hukuki süreci kazandı. Aslında bu mücadelenin bir sonucu. O yüzden öyle çok karamsar bakmıyoruz. Çünkü çok haklıyız, meşruyuz. Yani bunlar çok meşru fiili eylemlilikler. Gerçeği haykırıyoruz. Gerçeği duymak zorunda kalacaklar. Çünkü gerçek tek. Hani bu eylemliliklere yoğun katılıp atanması gerçekleşen öğretmenlerimiz oldu. Bu konuda o kadar karamsar değiliz açıkçası.
2: Anladım. Peki sonunda bir şey sormak istiyorum. Siz demin bahsettiniz ama bu özel sektör öğretmenleri sendikasının iş kolu eğitim iş kolu değil. Ne iş
0: Evet.
2: kolu ve neden böyle? Nasıl
0: Evet.
2: oluyor bu?
0: Onun oğlu iş koluna bağlıyız. Yani torba yasaya atıyorum kafede çalışan ya da büro elemanıyla aynı yasadayız. Aynı torba yasasındayız. Sorunlarımız da farklı farklı. Çünkü bizi meslekten ve öğretmenden saymadıkları için yani böyle yaklaşılınca bu sorunların çözülmemesi için de bizi o torba yasaya koymuşlar. O yüzden hani de dediğim gibi en önemli taleplerimizden biri zaten eğitim iş kolunun kurulması. Yani bir büro elemanıyla bir öğretmenin yaşadığı sorunlar ortak değil ki. Neden aynı iş kolundayız? Burada tabii Türk İş'e de aslında sesleniyoruz. Yani Türk İş'te ile bu konuyu oturup konuşmak gerekiyor. Çözmek gerekiyor. Kendilerine bunu ilettik. Oradan da bir somut adım alamadık. Yani bizleri o iş kolundan ayırıp eğitim iş kolu kurmamıza müsaade etmeleri gerekiyor. Çünkü biz yeterli sayıya da sahibiz burada.
2: Evet, yani şu anda işte o söylediğiniz gibi kafe çalışanlarıyla, büro elemanlarıyla aynı alanda, aynı iş kolunda görüldüğünüz için
0: Evet.
2: gitli olan barajı aşamıyorsunuz sendika olarak ve dolayısıyla hani toplu iş sözleşmesi yapma yetkiniz de olmuyor. Yani
0: Evet.
2: bu toplu örgütlü mücadeleyi, sendikal mücadeleyi baskılamanın yollarından biri de benim gördüğüm kadarıyla gerçekten aktif olan sendikaları böyle bazen alakasız iş koluna koyarak ya da başka yöntemlerle bastırmak ve bu tip mücadeleler de hep o barajı aşmamış, hani sizinki gibi özel öğretmenler sendikası gibi sendikalardan geliyor aslında.
0: Evet, yani biz 15 bin üyeye sahibiz. 4 yıl içinde oldu bu. Birçok arkadaşımız fahri üye, sigortası olmadığı için. Sıradan sendikalara benzemiyoruz yani o nedenle. Mücadeleci de bir sendikayız. Böyle çok biliyorsunuz mücadeleci sendikalar yeni yeni şey oldu, gelişmeye başladı. Onlarla birlikte de ortak mücadele ve dayanışma sergiliyoruz. Dediğiniz gibi aslında yani ya da barajı aştığımız bir sayı skalamız da var. Bunların hepsi sendikal engeller, sendikal baskılar. Yani aslında bizi sarı sendikalara mecbur bırakıyorlar. Hani sesini çıkartma, bu sorunlar konuşulmasın, yerinde otur.
2: Ama siz oturmuyorsunuz ve eyleme devam ediyorsunuz.
0: Kesinlikle.
2: Size başarılar diliyorum. Takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmanız bizlere güç veriyor. Sesimizi dinleyen herkesin de daha çok duyurmaya ve dayanışma göstermesine ihtiyacımız var. Çok sağ olun.
1: Çok
2: Çok
1: teşekkürler,
2: teşekkür
1: başarılar dileriz.
2: ederiz. Başarılar size de.
0: Sağ
2: Sağlığınıza da
0: olun.
2: dikkat edin.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. İyi günler.
2: Hoşça kalın. Sahiden'den bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
4: Evet, bu şekilde de programı da bitirmek üzereyiz ama bir son dakika haberlerine de bakalım. Bir görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, bu Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası görevden alınan, görevden alınma kağıdını yırtmış. T24'te var bu haber. Fotoğrafı da var. Birçok kişi tarafından da desteklenen bir fotoğrafta. Yeşiltaş il başkanlığı binasında yaptığı konuşmada bizler Bursa'nın iradesini ne sarayın aparatlarına ne de onların işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz. İl binamızdayız ve il binamızdan ayrılmayacağız. Burayı hiç kimseye teslim etmiyoruz demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda alınan karar kapsamında görevden alınmıştı. Yerine de Turgut Özkan'ın il başkanı olarak atandığı belirtiliyordu. Kararın ardından Ankara'dan Bursa'ya dönmüş Yeşiltaş, il başkanlığı binası önünde partililerin yoğun desteğiyle karşılanmış ve il başkanlarının yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de gelmiş. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de ve görevden alınma yazısını yırtarak konuşmasına başlayan Yeşiltaş, Butlan çetesinin gönderdiği ve bizi görevden alma yazısı, biz Butlan'ı tanımıyoruz, o yüzden gönderdikleri hiçbir karar geçerli olmayacak, biz kalacağız demiş.
1: Ben de bir son dakika haberi vereyim. Ukrayna dronları Moskova'yı vurmuş bundan yaklaşık bir saat kadar önce. Hem de petrol rafinerisi, Moskova petrol rafinerisi vurulmuş ve çeşitli savaşlarda şahit olduğumuz gibi gökyüzü karanlık oldu şehirde deniyor.
4: Alevler içinde. Evet.
1: Böyle de bir gelişme var.
4: Evet, onu da dile getirip bugünkü programa da son verebiliriz artık. Devamını takip edeceğiz tabii, etmeye çalışacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
5: Günaydın.

0: güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.
4: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
5: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın. Bir parçayla başlayalım.
5: Evet, ne dinleyeceğiz?
3: Lindholm'a kulak vereceğiz. Bir Alman müzisyen, bir Tarek Schmidt bestesi dinleyeceğiz. Arms.

0: Lynn Tolman'dan dinledik Arms.
1: Evet.
0: Hadi başlayalım.
1: Hadi başlayalım. 18 Haziran Perşembe günü. Bugün radyomuzda ne var ne yok. Saat 10.30'da yani bizden hemen sonra Kıyı Köşe İstanbul'la devam edecek yayınımız. Turgay Tuna bu hafta doçent doktor Feridun Özgümüş ile tarihi Yarımada'nın antik pagan tapınaklarını konuşuyormuş.
0: Evet, saat 11'de ise Açık Mimarlık var. Yağmur Yıldırım, Ömer Selçukbaz ve Banu Uçağı ağırlıyor ve Yalın Şeyler kitabı üzerine konuşacaklar.
1: Evet ve saat 12'de Funk Matik ile devam ediyoruz. Yunus Can ve Okan Güneş'in bu programında da rotayı direkt uzaya kırıyormuşuz ve soul'un o alışılmış kalıplarını yıkıp işi tamamen sert baslara ve analog klavyelere bırakan meşhur uzay funk akımına gidiyormuşuz.
0: Evet, Parliament ve Funkadelik'in akıl almaz stüdyo hikayeleri de bazı dedikodular da programda mevcutmuş. Bunu söyleyebiliriz. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Aldous Huxley'nin distopik romanını Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam ediyoruz. 13'te ise Seoul Express var. Soldan Seul'e biraz zor geçtim. Seul Express var. Melek Uzunoğlu'nun hazırladığı programda Tomorrow X Together'dan Chasing That Feeling, N-Hype'ından Teeth, Islet'tan Enerjik Bam Supung ve Seventeen'den görkemli şarkısı Maestro'yu dinleyeceğiz ve bunun gibi pek çok müzisyene kulak vereceğiz. Les Seraphim falan da var, pek çok Kore popu örneğine bu programda kulak verebilirsiniz.
1: Evet, günün güncelin edebiyatıyla devam ediyoruz hemen ondan sonra saat 14'te. Seval Şahin bu hafta Nurşah Ferah Çağlar ve Ali Gençoğlu ile Kutay Yılmaz ve Ali Koray Cengiz'in Bağlam Yayınlarından yayınlanan kitabında yer alan yazılarından hareketle sinemayı bir kent deneyimleme biçimi olarak ele alıyormuş. Hafızayı, mekan ve yürüyüş kavramları etrafında sinemanın şehirle kurduğu ilişkiyi ve kent deneyimini nasıl dönüştürdüğünü tartışacaklarmış. Bu programda Seval Şahin ve konukları Nurşah Ferah Çağlar ve Ali Gençoğlu.
0: Evet, yürüyüşün bu sefer de mekan ve sinema üstündeki etkisini konuşuyoruz. Bu arada pek bir yürüyoruz.
1: Evet.
0: Saat 14.30'da Notalarla Sohbet programı var. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda bugün müziklerimiz 18. yüzyıldan Joseph Haydn ve Edward Grieg eserlerinden çeşitli parçalar dinleyeceğiz. Sürprizimiz ise 20. yüzyıldan sinema tarihinin en anlamlı film müziklerine imza atan Ennio Morricone olacakmış. Usta besteci iki unutulmaz parçasıyla bizlerle olacak bu programda.
1: Evet, Notalarla Sohbet'in hemen ardından Hukuk Güvenliği var. 15.30'da ve 16.30'da da gündelik hayatın sosyolojisiyle devam edeceğiz. Bu bölümde Ayşe Berna Uçaroğlu'nun konuğu sivil toplum uzmanı Yasin Bulat olacakmış ve konuyla beraber Ayşe Berna Uçaroğlu Türkiye'de genç olma üzerine konuşacaklarmış. Bu söyleşide gençlik çalışmalarının Türkiye'de nasıl geliştiğini, gençlerin bugün karşı karşıya olduğu temel sorunları ve sahada en çok dile getirilen talepleri ele alacaklarmış. Ayrıca gençlik politikalarını ve gençlerin kamusal yaşama daha güçlü katılımı için nasıl bir dönüşüme ihtiyaç duyduğumuzu da tartışacaklarmış bu programda.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı'nda 20 yıl önceden arşiv kayıtları dinlemeye devam ediyoruz ve mütevaffa programcılarımız Atilla Aksoy ve Jacques Coey'nin tatlı atışmalarına kulak vereceğiz. Dünyanın Cazı'nda her perşembe olduğu gibi bu perşembe de. 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'den gezegenden iklim çevre haberlerine kulak vereceğiz. Açık Dergi'ye geçmeden önce hadi bir müzik daha dinleyelim.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Ella Fitz ve Lazza Bossa'ya kulak vereceğiz. Presently.

0: Presently. Ella Fitz ve Lanza Bossa'ya kulak verdik. Presently. Hadi devam edelim.
1: Evet, hadi devam edelim. Saat 18.10'da Açık Dergi ile devam ediyoruz bugün. İlk sen Mavi Tuna'dan Kent'i duyuracağız sanırım. Ama belki küçük bir değişiklik olmuştur. 18.50'de sinemalardan da devam edeceğiz. Melis Behlil'den de yarın...
0: Kent'i duyuracağız deyince
1: Kent'e neler olduğunu...
0: Şimdi aramızda konuşunca kenti duyuracağız demek biraz
1: kenti,
0: oluyor ama.
1: Evet, kenti, kentin takvimini. Evet, Açık Dergi'de.
0: Kültür sanat gündemini duyuracağız. Belki küçük bir değişiklik olabilir.
1: Evet, saat 18.50'de de sinemalardan var. Yarın Cuma ve Vizyon'da neler olacak Melis Behlil'den dinleyebiliriz.
0: Evet, saat 19.00'da Eko Kozmopolitan var. Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırladığı programda 20. yüzyılın en önemli edebiyat kuramcılarından biri olan Erich Auerbach 1892-1957 de arasında yaşamıştı. Hayatı, çalışmaları ve İstanbul'daki yıllarını konuşacağız. Nazi Almanyası döneminde akademiden dışlanıyor pek çok Yahudi bilim insanı gibi ve Auerbach 1936'da İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. İstanbul'da sürgün yıllarında yazdığı Mimesis, Batı Edebiyatı'nda gerçekliğin temsili, bugün karşılaştırmalı edebiyat ve dünya edebiyatı alanlarında en etkili eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Bugün Eko Kozmopolitan'da Erich Auerbach'ı konuşacağız saat 19.00'da.
1: Evet, saat 19.30'da da Homo Ludens var. Can Kantarcı bu bölümde, 3. bölümünde 2019 yılında yayınlanan ve 3 BAFTA dahil onlarca ödül alan Disco Elysium'u konu ediyor. Bir dedektiflik hikayesi gibi başlayıp bir yandan bir politik roman yapısına kavuşan, bir yandan da bilinç akışına hiç beklenmedik şekillerde yer veren ve bir iç sesler korusuna dönüşen Disco Elysium, video oyunlarının yalnızca eğlendiren değil, insanın kendisiyle konuşmasını mümkün kılan bir deneyim olabileceğini de göstermiş ve bu bölümde de oyunun hafızasını kaybetmiş dedektifinden Rivaşol'un muhtelif ideolojilerle yüklü sokaklarına, Sea Power imzalı müziklerine kadar bazen de tartışmalı olabilecek mirasa uzanacakmışız. Disco Elysium'un neden sadece iyi yazılmış bir oyun değil, insanın kendi enkazından anlam çıkarma çabasını oynanabilir hale getiren özel bir sanat deneyimi olduğunu ele alacakmış bu programda Can Kantarcı.
0: Evet, saat 20'de ise Audio Parazit var. Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budağ'ın hazırladığı programda bu hafta Audio Parazit Misafir serisinin 3. bölümünü dinliyoruz ve Ankara'dalar Bilkent Üniversitesi'nde sesin mekanla kurduğu ilişkiye odaklanan özel bir panel gerçekleştirdiler. Onun kaydını dinleyeceğiz. Konuklar Onur Yıldırım, Tolga Yayalar ve Şahin Kürata olacak. Mekan için ses üretimi, mimari akustik ve besteleme pratikleri arasında bir sohbet gerçekleşecek bugün saat 20'de Audio Parazit'te.
1: Evet, sesin mimariyi nasıl dönüştürdüğünü ve mekanın müzikal üretime nasıl yön verdiğini tartışacaklarmış bugün saat 20'de ve 21'de de sosyal müzikle devam ediyoruz. Gonca Açıkalın ve Sina Akman aslında, ama bugün Gonca Açıkalın programda yalnız olacakmış ve bir saygı duruşu varmış bu gece sosyal müzikte. 4 gün önce yitirdiğimiz ve Afrika'nın yetiştirdiği en büyük müzisyenlerden olan Abdullah İbrahim'i anacakmış Gonca Açıkalın da bu programda.
0: Evet, Abdullah İbrahim'i anmaya devam ediyoruz. Saat 22'de Clint Wiley'nin yolculuklarından topladığı plaklardan seçtiği parçaları dinlediğimiz ve genel olarak pek de dikkat çekmeyen ya da albümlerin B yüzünde yer alan parçaları seçiyor Clint. Life on Mars programını dinleyebilirsiniz. Saat 23'te Lost Cosmonauts var. Sinan Kutlu'nun hazırladığı programda. Bugün 1982-85 yılları arasında Italo Disco sanatçıları tarafından yayınlanan kozmik titreşimler ekseninde galaksiler arası bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün biraz sinematik ve biraz uzayda geziyoruz gibi duruyor.
1: Öyle gibi duruyor, evet. Gece yarısı Metalya ile devam edeceğiz. Erdem Dilbaz bakalım hangi gürültüleri bizim için çıkaracak. Gece yarısından sonra da saat 1'de Eclectic Dreams ile devam ediyoruz. Ve Emrah Soy'un seçkisine de kulak verebiliriz. bu gece yarısından sonra saat 1'de.
0: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım ve müziğe bırakalım sözü. Ondan sonra da Turgay Tuna var Kıyı Köşe İstanbul programıyla.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu yine hatırlatalım. Eğer hala abone olmadıysanız, videolarımızı beğenmediyseniz, henüz izlemediyseniz orada neredeyse 8 aylık bir Açık Dergi Portreler serisi var. O kadar oldu mu ya? Evet, Aralık ayından bugüne. Vay be. Neredeyse 8 ay oldu.
0: Vay be. Olmuş hakikaten.
1: Evet evet oldu.
0: İnanılır gibi değil. Neyse, pek çok söyleşi var orada. Oradan takip edebilirsiniz. Lütfen likelayın ve yorum yazın diyelim. Böylece algoritmalarda öne çıkmamızı sağlayabilirsiniz. Her cuma günü saat 17'de bir söyleşi ya da bir özel kayıt yayınlanıyor orada. Bunun dışında her cumartesi günü saat 14'te bir bültenimiz var. Bültenimize acikbülten.substack.com adresinden erişebilirsiniz. Buraya mail adresinizi yazdığınızda hızla abone olabilir ve böylece haftalık bültenimize erişebilirsiniz. Erişebilirsiniz derken posta kutunuza, yani mailbox'ınıza her cumartesi saat 2'de bir bülten gelmiş olur böylece. Pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz hepsini görebilirsiniz. Programcılarımızın seslerini duydunuz, programcılarımızın neye benzediğini de Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Böyle bazen merak ediyor insan duyduğu kişinin nasıl olduğunu.
1: Bu büyüyü bozmak istemezseniz sadece duyurulara da bakabilirsiniz yani. Ben olsam istemeyebilirdim çünkü.
0: Sen Instagram'da,
1: hayır, yaşayan... Hayır, radyoda sesini duymaya alıştığım birini gördüğüm an bozuluyor yani bazı şeyler. Yok. Benim kurgum bozuluyor yani.
0: Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu konuda sana katılmıyorum.
1: Peki. Biz son şarkımızı dinleyip, evet, stüdyo dışında bunu tartışmaya devam ederiz.
0: Olur. Üstelik yani ikimizin de kullanma şekli bambaşka olmasına rağmen farklı düşünüyoruz. Bu konuda inanılmaz. Luella'ya kulak vereceğiz. Son parçamız o. Hollywood Sweetheart dinleyeceğiz ve böyle kapatacağız programı. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşça

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
8: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
9: We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Menice Azeri'ye teşekkür ederiz.
2: Binks sunar.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Gidere gider iken aldı da bir yağmur. Gidere gider iken aldı da bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
5: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Bugün sizler de İstanbul'un milattan öncesi dönemlerine, antik çağların derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim kentin birinci tepesi her daim başkentin merkez üssünü oluşturmuş. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı tarihi yarımadanın birinci tepesi üzerinde bir zamanlar tanrılara adanmış tapınakların yükseldiğini pek bilmiyoruz. Milattan önce 600'lü yıllarda kurulan Bizantiyum'la birlikte Zeus, Apollon, Artemis gibi tanrılara adanmış pagan tapınakları da inşa edilmiş. Geçmişten günümüze İstanbul'daki toprak altı zenginliğe ait izler her ne kadar gün ışığına çıkarılmış ve de çıkarılmaya devam ediyor olsa da bir o kadar o bu kayıp dünyanın henüz ortaya çıkarılmamış nice buluntuları toprak altındaki gizemli varlıklarını devam ettiriyorlar. Değerli dinleyicilerim, bu sabahki konuğum yaptığı araştırmalar ve katıldığı kazılarla antik İstanbul'un bilinmeyen katmanlarını gün ışığına çıkartan arkeolog ve akademisyenlerden biri olan Doçent Doktor Hasan Ferud'un Özgümüş. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdikten sonra 1987 yılında yine aynı fakültenin Sanat Tarihi bölümünden yüksek lisans tezini alıyor. 1987-1995 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünün Bizans Sanatı ana bilim dalında doktorasını yapıyor. Yurt içi ve yurt dışında yayımları olan Ferud'un Özgümüş, araştırma yazılarıyla bilimsel dergilerden kitaplara imzalar atmış, İstanbul genelinde yapılan değişik kazılarda yer almış. Ferud'un Özgümüş aynı zamanda profesyonel bir turist rehberi. Evet, bu sabah stüdyomuzda kendisiyle beraberiz ve yüzyıllar ötesinden antik İstanbul'un birinci tepesine yükselen pagan tapınaklarını konuşacağız. Ferud'un Hocam, tabii ki aynı zamanda meslektaşım, radyomuza hoş geldin.
6: Hoş bulduk efendim.
5: Nasılsın, iyi misin?
6: Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
5: Sağ ol, var olasın. Öncelikle dinleyicilerimiz için soralım, pagan dönem İstanbul'u o zamanki adıyla Bizantiyum nasıl bir yerdi?
6: Şimdi Bizantiyum, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi M.Ö. 7. yüzyılda Yunanistan'dan gelen Megaralı kolonistler tarafından bir pazar yeri olarak kurulmuş ufacık bir yer. Topkapı Sarayı arazisi içerisinde bunun sınırlarını biliyoruz. Hatta bu antik kentin sur duvarlarının bir kısmı duruyor. Bugün görülebilir vaziyette duruyor. Bu kent

0: Bunu şu anda tam olarak bilmiyoruz. Yani Trakya'nın olma ihtimali var.
1: Peki bazı izleri çıktı mı Trakya'nın olma
0: Hayır,
1: ihtimali?
0: kayıtlarda,
1: Yani
0: kitaplarda var. Antik
1: kitaplarda
0: kitaplarda var.
1: var.
0: Antik
1: Evet, antik
0: kitaplarda
1: kitaplarda
0: var.
1: var.
0: Trakya'nın denen bir kapısı var. Bu kapı da herhalde bugün Topkapı Sarayı'nın girişinde bulunan 3. Ahmet Çeşmesi'nin arkasında, yani Topkapı Sarayı'na doğru girerseniz o Bab-ı Hüman'dan girince onun arka tarafında bir yerde olması lazım. Hemen şunu da belirteyim ki 3. Ahmet Çeşmesi'nin orada yapılması da tesadüfi bir şey değil. Çünkü onun altında bir tane Bizans'a ait bir su sistemi var.
1: Var.
0: Yani 3. Ahmet oraya onu böyle hadi ben buraya bir meydan çeşmesi yapayım da yapmadı. Orada zaten var olan bir su
1: Var
0: tesisini
1: olan bir su tesisi.
0: şeye geçirdi, ayağa kaldırdı. Şimdi bu antik Bizantiyon kendine ait bir sur duvarı var. 26 tane kulesi var. Bu kulelerden bir tanesi bugün günümüze kadar hala gelebilmiştir. Özellikle meslektaşım olan turist rehberleri Topkapı Sarayı'nı gezdirirken bu kuleyi gösterirler. Hekimbaşı Kulesi. Çok büyük ihtimalle bu antik Bizantiyon kentinin 26 kulesinden bir tanesidir. Hemen söylemek gerekirse bu kenti Bizans diye bir Trakyalı kurdu ve adını verdi hikayesi. Milattan sonra 6. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir hikayedir. Çünkü şehirlerde insan ismi kullanmak milattan önce 4. yüzyılda moda. Helenistik bir moda. Yani ilk defa Büyük İskender'le başlayan bir moda. Halbuki Bizantiyon milattan önce 7. yüzyılda kurulmuş. Dolayısıyla bu hikayenin biz milattan sonra 6. yüzyılda uydurulduğunu biliyoruz. Ama bu anlatılan kahraman Bizas, hakikaten kitaplarda böyle bir kahramandan legendary'dir bu kahraman. Yani
1: Homeros öncelikle.
0: bu kahramanın Trakyalı olması da çok enteresan. Çünkü bu kurulan bir kent, bir Trakyalı, Trakların kurduğu bir kent. Her ne kadar gelen kolonistler
1: Megaralılar
0: Megara
1: olsa da.
0: olsa bile Trakların kurduğu bir kent olduğu için bu Bizans'ın da varlığı çok enteresan.
1: Bir şey soracağım. Peki Trakyalılar Megara'ya gidip de
0: Hayır
1: Megaralı
0: hayır
1: dedi.
0: Trakya'nın yerli halkı. Herhalde
1: Yerli.
0: Megaralılar gelirken bu Bizans onların başında mıydı neydi onu ben de bilmiyorum. Bir kitabımız var elimizde bütün bu bilgileri bize anlatan. Parastaseis diye bir kitabımız var. Bu kitap bir toplama kitaptır. Bir anti bir kitaptır. Bu kitabı İngilizlerden Alan Cameron Grekçeden Türkçe'ye çevirdi. Şey Türkçe'dir pardon. İngilizce'ye çevirdi. Bütün bu bilgilerimiz bu Parastaseis denen kitaptan
1: Peki
0: geliyor. Kısa tarih
1: çevirdi.
0: notları demektir
1: Tamam.
0: bu.
1: Peki bu kameranın çevirdiği kitap aslı kaça gidiyor? Kaç dönem, hangi döneme gidiyor?
0: Aslı 10. yüzyıl.
1: O da
0: 10.
1: çok
0: On...
1: iyiydi.
0: Yani
1: Yani
0: tabii
1: ne kadar
0: toplamıdır.
1: doğruluğu da gene
0: Bunu
1: tartışılabilir.
0: tabii şu tabii onu hemen söyleyelim. Bizans kaynaklarının doğruluğu tartışılır. Burada çok enteresan bir çelişki var. Antik kaynaklar daha doğru bilgi verir. Ama geç antik kaynaklar maalesef egzajere
1: Maalesef.
0: eder bazı şeyleri, abartır, şey yapar. O yüzden milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren elimize geçen kaynaklar çok güvenilir kaynaklar değildir. Çok enteresan bir çelişki. Pagan dönemi kaynakları çok doğru bilgiler verir.
1: Tabii.
0: Şey yapma, ne gördüyse onu yazar. O yüzden dediğiniz gibi yani bu bilgi maalesef bize
1: Kesin değil.
0: 10. yüzyıldaki bir kaynaktan geliyor.
1: Doğru.
0: Anlatabildim mi?
1: Kesin. Yani kim bilir
0: Yani
1: yazar
0: bizim
1: belki.
0: aklımızda tutmamız gereken şey insan ismi kullanmak şehirlerde ilk defa Büyük İskender'le ortaya çıkmış olan bir Helenistik gelenektir. Ondan önce yok. Var bir tane istisnai bir durum var Hattuşa hani. Ama o şehrin adını kendine alıyor. Ama kendi adını şehre vermiyor
1: Zaten
0: yani.
1: konu çok değişik. Öteki kilometrelerce
0: Alakasız bir
1: uzakta
0: şey yani.
1: İç Anadolu ve Hitit bambaşka
0: Bu
1: bir kültür.
0: küçük kentin, Bizantiyon kentinin dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi sur duvarları var. 26 tane kulesi varmış. İçinde bizim arkeolojide halk yararına dediğimiz binalar mevcut. Yani bunlara biz publik binalar diyoruz. Hepsi var. Bunların arasında tabii sizin de bahsettiğiniz tapınaklar var.
1: Evet, ben şimdi oraya
0: Ondan
1: geleceğim.
0: sonra
1: O
0: ve bu
1: dönemde
0: tapınaklar Akropolis'te çoğu.
1: O dönemde kentte hangi tanrılara tapınıldığını biliyor muyuz?
0: Biliyoruz. Zeus'a tapılıyor. Artemis tabii baştan koruyucu tanrıçası. Ondan sonra Apollon tapınağı var. Bir tane Hekate tapınağı varmış
1: Hekate, evet çok
0: ama
1: önemli. Afrodit'ten de yer Mesih
0: ama
1: Afrodit
0: yani onun nereni bilmiyoruz. Büyük
1: kanı.
0: ihtimalle bu şeyde olması lazım diyor. Bu konu hakkında bir hocamız var bizim Topkapı Sarayı'ndan emekli Profesör Hülya Tezcan onun kitabı
1: Evet.
0: vardır.
1: Kulaktan
0: Onu o
1: çınlasın.
0: Hülya abla o kitabında bahsediyor. Bu şey tarafında olması lazım diyor. Bağdat Köşkü civarında olması lazım.
1: Orada
0: Hakikaten
1: olması
0: Bağdat
1: lazım.
0: Köşkü'ne bir gün giderseniz aşağı doğru bakın orada bir tane layık
1: Evet.
0: göreceksiniz. Bir
1: Gözüküyor.
0: 5. yüzyıl layık vardır orada. Hala
1: Gözüküyor.
0: duruyor
1: Evet,
0: idi.
1: evet, evet,
0: Şimdi
1: evet.
0: bilmiyorum hala orada duruyor mu diye. Böyle bir şehir, küçük bir şehir ve bu şehir milattan önce 2. yüzyılda şeyin son bulmasıyla beraber Bergama Krallığı'nın son bulmasıyla beraber malumunuz 3. Bergama Kralı son Bergama Kralı 3. Attalos devletini şeye veriyor, Roma'ya veriyor. Ve Roma kansız bir şekilde bütün ön Asya'ya hakim oluyor. Tek bir itiraz vardır. Pontus'tan gelmiştir. Onu da zaten sonra halletmiştir. Böylece milat

0: 2. yüzyıl sonunda Bizantiyon ve Roma devletinin bir şehri olmuş. Burada altını çizmemiz gereken şey henüz daha Roma İmparatorluk değil o zamanlar. Cumhuriyet dönemi yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Bayağı eski bir yani buraların Roma olması bayağı eski. Sizin biraz önce bahsettiğiniz benim yaptığım yüzey araştırmalarında bu döneme ait olan büyük bir blok taş bulduk. Üzerinde bir atletin hikayesi anlatılıyordu. Çok enteresan bir şey. Ondan sonra o Grekçe bir yazıt tabii. Ve nerede bulduk bunu biliyor musunuz? Roxen hamamı var ya bu Hürrem hamamı.
1: Evet.
0: Orada bir çaycı var orada. Bir şey var,
1: Evet,
0: bir
1: evet, evet.
0: kafe, açık hava
1: Hı.
0: kafesi. Orada bulduk.
1: Allah Allah.
0: Oranın sahibi de
1: Toprak altında mıydı? Toprağın üzerinde
0: toprağın
1: duruyor
0: üstünde biraz
1: muydu?
0: çıkardık toprağı. Toprağın
1: Ha.
0: üstünde de bir kısmı çıkardık
1: Ha.
0: oranı. Biz bir baktım yazı var orada.
1: Vay
0: Sonra
1: vay vay.
0: yazı ben okuyamadım tabii. Münlejini aldık. Bizantonlu bir atletten bahsediyor. Yaptığı yarışmalardan bahsediyor. Ben onları
1: Ya o kadar
0: yayınladım.
1: eski.
0: Tabii, eski milattan önce 2. veya 1. yüzyılda olması lazım gelen bir yazı.
1: Ve orada da bir Bizantiyon ismi geçiyor.
0: Atletin ismi geçiyor aynı zamanda. Atletin de adı var
1: Ayrıca tabii
0: yani.
1: ama Bizantiyon adı
0: Evet.
1: da kentin adı da
0: Sonra o
1: geçiyor.
0: şeye girdik. Hamama girdik. Hamamda da gene Bizantiyon'a ait olan birçok tapınak parçası bulduk. Osmanlılar bu tapınak parçalarını devşirme malzeme olarak kullanmışlar.
1: Tabii.
0: Fakat bunu çevirmişler, ters çevirmişler. Hamamın külahına baktığınız zaman normal bir mermer görüyorsunuz. Hiçbir şey, bir fikir vermiyor size. Ben şüphelendim, bir alttan bakalım dedim. Ama bir baktım alttan, bu iyonik volütleri var. Dolu. Herhalde Kizikos'tan gelme. Çünkü malzemeli Kizikos mermeriydi,
1: Erdek.
0: belliydi. Erdek'ten gelme. Böyle bir şey. Ve baş tanrıçamız ama tabii şehri koruyucu tanrıçası hem Bizantiyon yani Yunan döneminde hem de Roma döneminde Artemis'tir. Artemis
1: Artemis değil mi?
0: bu şehrin koruyucu
1: Peki
0: tanrıçasıdır.
1: şimdi siz bahsettiniz yani bu tapınakların isimlerinden bahsettik. Zeus'tu, bilmem Apollon'du. Bunlar zaten eski kaynaklarda bize verilmiş şeyler, antik kaynaklar ama bu tapınaklar hakkında elimizde nasıl bilgiler var? Yani sizin böyle şu tapınak buradaydı
0: Şimdi
1: falan
0: bu
1: diyerekten.
0: tapınaklardan, Bizantiyon'da yapılmış olan antik tapınaklardan maddi olarak elimizde çok az şey var. Bunlardan bir tanesi Edirne ile Ayasofya arasındaki kalıntılar. Bir
1: Evet.
0: kısmı, kalıntılar değil, kalıntıların bir kısmı. Çünkü oradaki kalıntıların çoğunluğu şeydir, erken dönem Bizans'tır. Ama orada bizim yaptığımız çalışmalarda milattan önce 4 ve 3. yüzyıllara ait olabilecek mimari parçalar bulduk. Onları ben yayınladım Topkapı Sarayı kitabında. İstersen size de gönderebilirim bir tane.
1: Çok mutlu olurum.
0: İkincisi de bir tane daha maddi kaynağımız var elimizde. Yani o olması lazım. Koca Mustafa Paşa, orası Koca Mustafa Paşa mı oluyor? Ali Şirinevai Sokak. Bu Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'nin bulunduğu yer.
1: Evet, Samatya tarafı.
0: Samatya aşağısı yukarıda.
1: Yukarısı.
0: Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'nin bulunduğu yerde orada bir sokak var. İsmi Ali Şirinevai Sokak'tır. 1993 senesinde orada yapılan bir kazıda bir temenos çıktı.
1: Vay vay vay.
0: Bayağı bir
1: Oraları kaynıyor tabii.
0: temenos. Ondan sonra o temenosu ben gördüm. Bana tabii, ben bunu bilmiyordum orada böyle bir şey olur. O sırada ben Anadolu'da kiliseye çevrilmiş Yunan Roma tapınakları diye bir tez yazıyordum. Bir Alman profesör arkadaşım var. O zaman da prof değil, çok genç. O zaman ikimiz de aynı yaştayız. Albert Berger.
1: Evet,
0: Ondan
1: meşhur.
0: ona ben bir
1: Albert
0: tapınaktan bahsettim. Zeus tapınağı. Onu da söyleyeyim. Zeus tapınağıdır. Bu tapınak dedim bir pagan mezarlığının olması lazım. Orada kurban kesiyorlardı. O da biliyor. O İstanbul topografisi çok iyi bilen. Bir sürü kitabı var İstanbul topografisi hakkında. Ben dedi Ali Şirinevai Sokak'ta böyle böyle bir şey gördüm dedi bana. Ben hemen kitabımı topladım. Koşa koşa gittim. Baktım temenos duruyor orada. Büyük bir temenos çıkmış inşaatta. Sütunlar, sütun başlıkları tabii.
1: Peki kaç dönem kaç?
0: Herhalde ben çalışmama müsaade
1: Çünkü çok
0: etseler de
1: sonraki dönem yani bizim bahsettiğimiz
0: tahmin ediyorum
1: antik
0: milattan önce 2. veya 1. yüzyıl olması
1: öyle
0: lazım.
1: olması lazım tabii
0: Ama
1: ki.
0: sütun başları daha geçti. Onu söyleyeyim. Geç antik çağda
1: Çünkü
0: sütun
1: 600
0: başlıkları.
1: yıllara gidersek daha bunlar yok ortada.
0: 600'lerde değil, o kadar eski
1: Tabii
0: değildi.
1: tabii.
0: Ondan sonra ben oraya gittim, fotoğraf çektim. Hatta fotoğraf çekerken bir skala lazım. Elimde skala yoktu. Bakkaldan cetvel aldım. Böyle ilkokul çocuklarının plastik cetvelleri vardır. Onları koydum. Onu yayınladım ben sonra. Zeus Tapınağı'nın kilise olmuş haliydi. Mokyos kilisesi olmuş. Onu anlatacağım
1: Mokyos
0: biraz
1: kilise.
0: sonra. Ondan sonra.
1: Mokyos.
0: Yani elimizde iki tane böyle bir şey var. Maddi olarak. Ama tabii
1: Daha geç dönemler. Yani biz Bizantiyon'dan bahsettiğimiz zaman asıl.
0: Bizantiyon'dan. Tabii
1: Hayır
0: Bizantiyon'dan.
1: hayır. Ya 600'lü yıllardan, 500'lü yıllardan
0: Onlardan
1: bahsedeceğim.
0: bir şey
1: Bir
0: yok. Keramik
1: tabii.
0: var
1: Şimdi
0: onlardan.
1: orada
0: Yani.
1: başka bir şey daha var. Topkapı Sarayı'nın bahçesine biz girdiğimiz zaman sağda solda o taşlardan bazı
0: Evet.
1: büyük hatta sütun parçaları falan.
0: Efendim o büyük ihtimalle İmparator 1. Leon, Kasap Leon'un yaptırdığı bir forumun ortasında duran, büyük ihtimalle diyorum, kesin değil çünkü, duran bir anıttır o.
1: Anıt.
0: Semavi Ece hocam rahmetli onu
1: Allah rahmet
0: şey
1: eylesin.
0: olarak düşünüyordu. İmparator Justinianus'un atlı heykelinin durduğu anıt zannediyordu. Çünkü o atlı heykelde malumunuz Ayasofya'nın önündeki Augusta yolda
1: Evet.
0: duruyordu. O atın bir ayağı havaya kalkmıştı. Üç ayakla yere basar, bir ayağı havadadır. Hatta bana şey dedi, onun tepesine çık bakalım. O en üstte çıkmakta zor tabii ona. Üç tane, ikisi arkada bir önde, üç tane delik varsa bu dedi, o şeyde Justinianus dedi.
1: Tamam.
0: Ben bir çıktım, üstüm başım paramparça oldu. Bir sürü delik vardı. Yani ispatlayamadık onu ama o büyük ihtimalle şey, o Justinianus'un şeyi değil. Anıtı değil.
1: Başka
0: o
1: bir anısı.
0: Birinci Leon'un bir forumu var orada. Bu forum da Romalıların en genç, en geç diyelim yani en yeni forumudur. O forumun bir parçasıdır onlar. Orada onlar duruyor o şekilde. Ama tabii onlar şey, geç Roma veya erken Bizans
1: aynı tabii, şey. Tabii tabii, ayrı şeyler.
0: Geç antik çağa ait olan bir şey. Yani tapınakla alakası yok onların.
1: Feridun Hocam, küçük bir müzik arası verip dinleyicilerimize şöyle güzel, nostaljik bir İstanbul şarkısı paylaşalım mı?
0: Olur, paylaşalım.
1: O zaman 1950'li yıllarda çok popüler olan Amerikalı The Four Lads dörtlüsünün seslendirdiği İstanbul Not Constantinople efendim şarkısını, yani İstanbul Konstantinop değildir adlı parçayı kulak veriyoruz, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz Selahattin Çolak kardeşimiz. Teknik Masa'da her zamanki gibi bir şeyi istediğimiz şak diye o müzik oradan çıkar. Efendim arşivden tıkır tıkır hemen çalar, biz de dinleriz. Çok teşekkürler bu nostaljik müziği dinlettiğin için bizlere. Evet.
1: Şimdi ben isterseniz
0: Feridun Hocam,
1: kısaca bu tapınakları tek tek isimlerini söyleyeyim.
0: Tabii tabii.
1: Bu tapınaklar, bu Yunan ve Roma döneminde yapılan tapınaklar sadece Sur içinde yapılmış olan tapınaklar değil. Bunlar aynı zamanda Sur dışında da yapılan tapınaklar var. Bunların çoğu Boğaz'dadır. Boğaz'ın iki yakasında.
0: Tabii onlar ayrı.
1: Bunları semavice tespit etmiş. Mesela Sosteno'da bir Mikail Kilisesi var. O da bir tapınaktan dönme. Argonotlar yapmış hem de bunu.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ama onun tabii şeyini bilmiyoruz. Jason var ya, meşhur Jason dedikleri. Ondan sonra bir tanesi orada. Onu aklımızda bulunsun. Bir de Kadıköy'de biliyorsunuz. Efemiya çok enteresan bir, acıklı bir hikayedir. Kadıköy'deki Efemiya Kilisesi, bugünkü Efemiya Kilisesi değil ama,
0: tabii,
1: su kenarında bir Artemis Tapınağı'na Efemiya'yı Diokletianus zamanında şehit ettikten sonra gömmüşler. Konstantinos zamanı, Büyük Konstantinos zamanında orası kilise olmuş. Fakat bu tapınak kilisesi su kenarında bir yerde diyor. Onu ben bulacağım inşallah bir gün. Bu su kenarında bir yerde. Bu tapınak kilise Pax Romana'dan dolayı, şehrin surları söküldüğünden dolayı, malumunuz Valentinianus biraderler zamanında Kalkedon'un surları sökülüp Valens su kemeri yapılmıştır. Şehir savunmasız olduğundan dolayı 7. yüzyılda Sasaniler buraya saldırıyorlar. Ve savunmasız olduğu için halk Konstantinopolis'e kaçarken bu kızın kemiklerini getirip Sultanahmet'te Laos'u sarayına gömüyorlar. Üzerine bir martiryon yapıyorlar. Bu ikinci Sur dışındaki bildiğimiz tapınaklardan bir tanesi. Şimdi gelelim Sur içine. Akropolis'te bir tapınak var. İşte Jüpiter tapınağı dediğimiz bir tapınak. Zeus tapınağı yani.
0: Evet.
1: Ondan sonra bugün bunun izi bile yok. Bir izi kalmamış.
0: Kazılsa kim bilir oralardan.
1: Çıkar. Tabii mutlaka çıkar. Anastasius zamanında enteresan bir olay cereyan etmiş burada. Yani erken 6. yüzyılda. Burada bir temizlik yapmış Anastasius. Kitaplarda bu parastesi işte özellikle biraz önce bahsettiğim. Dev iskeletler bulmuşlar. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz yani. Çok bir de korkmuşlar yani bayağı.
0: İstanbul sürprizlerle dolu.
1: Yani burada dev iskeletler bulmuşlar. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları Anastasius saklamış. Şu anda nerede kim bilir bilmiyoruz.
0: Tabii bunları yazanlar kim bilir artık ne kadar doğru, ne kadar
1: yazarları şey, bilmiyor bunlar. Bunlar toplam bir Yunanlı Yunan
0: evet,
1: kökenli
0: yani
1: bir
0: Alman. Yani o dev iskeletler evet, ne kadar şeydir. Çünkü günümüzde de öyle şeyler çok
1: yok, böyle bir şey günümüzde kalmamış. Yani. İkinci tapınak söylentisi olan yapı Ayasofya altında bir tapınaktan bahsediyor ki yok, onu söyleyeyim, yanlış bir şey bu. Ayasofya'nın altında bir Athena tapınağı olduğu. Athena tapınağı var ama Ayasofya'nın altında onu bilmiyoruz. Sofya biliyorsunuz bilgelik demektir.
0: Tabii,
1: Athena'da
0: tabii,
1: babasının
0: tabii,
1: başından doğduğu için bilgeliği temsil eder. Böyle bir tez ileri sürülmüş. Bu tezi ileri süren de sıradan bir insan değil. Hı hı. Muzaffer Ramazanoğlu. Adana'daki Ramazanoğulları beyliğinden gelen bir insandır. Torunlarıdır onun. O kazıda ben onu buldum demiş ama ortada bir şey yok. Yani büyük ihtimalle böyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Biraz önce anlattığım Ayamokios var. Bu
0: madem... Tabii onlar birinci tepenin dışına çıkan şeyler. Ben daha
1: Ayamokios
0: çok...
1: şeyde.
0: Koca Mustafa Paşa taraflarında ama ben Birinci Tepe'de daha çok size sormak
1: Birinci Tepe'de
0: istedim.
1: Olan bir tane tapınağımız daha var. Bu tapınağın kime ait olduğunu bilmiyoruz ama benim tahminime göre bu tapınak Athena tapınağı olması lazım. Ayatekle Kilisesi olmuş. Bugün hı-hı, üzerinde Sokullu Camisi var.
0: Evet, evet.
1: O cami var. Buraya 13. yüzyılda kadar ayaktaymış. Çünkü hı-hı, buraya gelen Rus hacılar var, Novograd'dan gelenler.
0: Evet.
1: 13. 14. yüzyılda burayı ziyaret etmişler.
0: Hı hı.
1: Hatta o caminin girişinde de bir kitabe vardır. Böyle fevkane bir camidir o. Bir kilisenin üzerine yapıldığını söyler.
0: Hocam siz tabii ki bunlar, bütün bunların dışında Aya İrini Kilisesi'nin arka tarafında
1: evet,
0: yapmış olduğunuz yüzey kazısından biraz söz eder miyiz? Siz orayı kazı yaptınız.
1: Şimdi orada ben...
0: O kazıda ortaya çıkan parçaların büyük ihtimalle Artemis Tapınağı'na ait olduğunu düşündüren
1: evet,
0: ipuçları nelerdi? Bunlar yazıldı, edildi.
1: Şimdi oradaki kazılarımız bizim 2009 senesinde yapıldı. O zaman da ben Anıtlar Kurulu üyesiyken eskiden o zamanki Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Bey, Ertuğrul Güner geldi. O hı hı, bana şey yaptı. Yani o bayağı yardım etti o konuda bana. O izin verdi zaten kazıma. Orayı biz kazınca birkaç önemli şey orada bulduk. Bunlardan bir tanesi orada gördüğümüz kalıntıların Samsun Hastanesi olmadığı. Samsun Hastanesi daha aşağıda. Soğuk
0: Ayasofya'nın
1: arasında.
0: Ayasofya'nın.
1: Ayerin'in bina, o Ayerin orası. Ayerin'in aynı binalar. Yıkılmış. Episkopyon olması lazım. Hatta bu episkopyon olduğunu biz ortaya çıkarınca rahmetli İlber Ortaylı'nın çok hoşuna gitmiş. Çünkü İlber Ortaylı Hoca çok eskiden bir orasının episkopyon olduğu düşünürmüş. O kazılar da bu ortaya çıkınca pek memnun olmuştu. Orada biz tapınağa ait olabilecek, tapınak demeyeyim de tapınağa ait olabilecek bazı mimari parçalar bulduk. Bir ihtimal orada bir zamanda Ayari'nin altında olduğu söylenen Artemis Lysizonos tapınağıdır. Öyle tahmin ediyorum. Artemis Lysizonos kelime manası kemer gevşeten Artemis demek.
0: Hı hı.
1: Çünkü pagan döneminde, yani putperest çağlarda nişanlanan genç kızlar, hamile değil, nişanlanan genç kızlar evlendiklerinde doğum yapacakları sırada ağrı çekmemek için, doğum sancısı çekmemek için nişan törenlerinden sonra gidip orada kemerlerini, bellerini onlar şey takıyorlardı. Bugün de var bu adı. Kırmızı bir şeyi takıyorlar. Hı hı. Onu çözüp tapınağa bırakıyorlardı. Böylece bu doğum yaparlarsa evlendiklerinde ağrısız bir doğum olacağına inanıyorlardı. O yüzden de kemer geçiten manasında.
0: Çok enteresan bir şeye parmak bastırırız şimdi. Çok enteresandır. Gülhane Parkı'ndan biz yukarı çıktığımız zaman Zeynep Sultan Camisi'nin hemen arka sokağında küçük bir yer vardır. Oraya pek kazı izni verilmiyordu.
1: Otelin altı
0: bir
1: şey mi?
0: Meşhur Meryem Ana'nın kemerinin, tokasının saklanmış olduğu kilise geçmişte. Önemli
1: Ayazonya, başka bir şey. Ayazonya.
0: Yani şimdi oradaki tokaya yani geldik de yani yüzyıllar sonra bir toka daha çıkıyor karşımıza.
1: Toka değil, şey kemer.
0: Ya kemer çıkıyor yani karşıdan.
1: O şeriti bırakıyorlar böylece. Biz
0: çok enteresandır.
1: Doğum yaparsak ağrısız doğum olacak diye inanıyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Çünkü Artemis'in jinekolojik bir yönü var. Hamile kadınlara, hı-hı, doğum yapan kadınlara yardım ediyor. Hatırlayın, İskender'in doğumunda Makedonya'ya gitti. Tapınağını bıraktı Efes'te ve yaktı. Efes'te bir değil, onun tapınağını yaktı.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: O meşhur hikayedir. O yüzden Artemis'e bazen Artemis Ilitia da denir. Ilitia bir ottur, bir bitki. Bu bitkiyi yiyen kadın intoksike oluyor. Yani
0: zehirleniyor.
1: Zehirlenmiyor. Sarhoş gibi oluyor. Yani bir çeşit toksike, anestezi diyelim.
0: Toksike dediğim
1: intoksike, zaman. İntoksike. Tamam. Sarhoş etmek demek. Hı hı. Bunu yediği zaman böyle dizi, kafa gidiyor ve ağrı hissetmiyor idi. Böylece kadın ağrısız bir doğum yapıyordu. O yüzden, hı hı, de daima Artemis bu kadınların ve şehrin koruyucusu olmuştur. Ve Roma dönemi sikkelerinde de Artemis'in sembolü sikkeler üzerine basılmıştır. Hı hı. Bu ayıldız. Yani evet. Artemis'in sikkeleri Roma dönemi ama aman, hı-hı, pagan diyorum, Yunan'da karıştırdım.
0: Yunan'da şeyli var, baykuş
1: dönemi,
0: var.
1: Yani. Yunan dönemi sikkeleri bilmiyorum açıkçası. Baykuş var, evet doğru ama
0: baykuş,
1: yani Yunan
0: Athena'da,
1: dönemi sikkelerinde
0: pardon,
1: şey yok. Ay yıldız yok. Ama Roma, hı-hı, dönemi Bizantyon sikkelerinde Artemis'in evet, sembolü, evet, ay yıldız vardır. Orada üzerine de işte Ayrini yapılmıştır Artemis Tapınağı'nın.
0: Çok enteresan.
1: Yani maddi olarak elimizde bu kıyılar var. Başka da bir şey yok.
0: Şeyi soracağım. Deminki bahsettiğiniz bu atletin o yüzünde yazı bulunan parça şu anda nerede?
1: Arkeşim, orada duruyor.
0: Orada duruyor mu hala?
1: Ali Bey var orada.
0: Tamam.
1: Oranın sahibi.
0: Gittiğimizde şimdi daha başka dikkatle bakacağız. Siz
1: orada nasıl onu enteresan kaldıramazsınız ki? Acayip
0: doğru
1: bir şey
0: hani,
1: yani.
0: Alıp taşındı mı diye soruyorum.
1: Yok, nasıl götüreceğiz? Mümkün,
0: tabii, mümkün
1: yani
0: değil. Mümkün değil.
1: Peki. Ben size fotoğraflarını gönderirim onu.
0: Çok yani teşekkür ediyorum. Çok makbul.
1: Hatırlatmanız lazım. Ben biraz unutacağım onları.
0: Tabii hatırlatırım. Bu arada tabii ki İstanbul'un özellikle tarihi yarımadanın altında hala keşfedilmeyi bekleyen çok kalıntı var. Zaten
1: mutlaka
0: demin bahsederken biz Kalkedon, yani Kadıköy tarafındaki tapınaktan bugün mesela Haydarpaşa kazılığında neler çıkmıyor gün ışığına, o ayrı bir
1: işte
0: konu.
1: İşte onlar çıkıyor. Sırrı Bey kazıyordu orada. O evet, anlatmıştır değil mi? Sırrı Bey'le şey bir de bir arkadaşımız daha var ya. Mehmet Ali Polat.
0: Evet, o da çalışıyor. O da çalışıyordu orada.
1: Onlar bir ara bir şey yaptılar. Bu, eğer vaktimiz varsa bir iki kelime şu Kadıköy'deki tapınaktan bahsedeyim. Çünkü o tapınak, yani Öfemiye Kilisesi olan antik tapınak, Hristiyanlığın şekillenmesinde önemli bir rol oynamış. Erken yapıdır orası. Malumunuz İznik Konsili'nden sonra, 325 İznik Konsili'nden sonra İsa'nın tanrılığını inkar eden Ariusçular afroz ediliyorlar. Hı hı. Ve şeyler galip geliyor.
0: Konsilde.
1: Tanrı olduğunu kabul edenler galip geliyor. Bunlardan bir tanesi Ötikesli bir papaz. Şey değil ama yüksek rütbeli bir papaz tabii. O abartıyor işi biraz. İznik Konsili kadralarını abartıyor. İsa öyle bir tanrıydı ki diyor. Bunun diyor tanrı sıfatı beşer sıfatını eritti. İçinde bir tek sıfat kaldı. Tanrı sıfatı kaldı. Biz bunlara monoteist diyor. Monofizit diyoruz.
0: Monofizit.
1: Monofizitlik demek İsa'nın tanrı sıfatının beşer sıfatını erittiğine inanan grup demektir. Tabii, hı-hı, bu şey küfür o zaman erken Hristiyanlığa göre. Ve Kadıköy'de bu Efemiye Kilisesi'nde olan, yani tapınaktan dönme kilisede bir konsil daha toplanıyor. Onu biliyorsunuz, o konsili.
0: Evet.
1: Kadıköy konsilidir.
0: Meşhur Karkedon.
1: Roma'nın her tarafından papazlar geliyor. Bir karara varmaya çalışıyorlar. Eridi mi erimedi mi? Yani tek sıfat mı kaldı, iki sıfat mı kaldı diye. En sonunda bir şeye varamıyorlar. Bir sonuca
0: ardından
1: varamıyorlar.
0: Ardından Nestorius geliyor bir de.
1: O sonraki olay. Tabii. Diyor ki papazlar, biz diyor bunu şeye soralım. Burada bir azize var, Efemia. Ona soralım, belki o bize yardım eder. Her iki tarafta kendi görüşlerini kağıtlara yazıyor. Bırakıyorlar onun türbesine. Sabahleyin bir bakıyorlar. İsa %100 Tanrı, %100 insan diyen kağıt ellerinde. Beşer sıfat eridi diyen kağıt ayaklarında. Böylece monofizitlerin haksız olduğu
0: ortaya çıkıyor.
1: Yani öyle diyorlar.
0: Öyle.
1: Bir grup Hristiyan buna şey yapmış. Kabul etmiyor. Geç kalmış. Hı hı, bu geç kalanlar Ermeniler. Bugün Ermeniler monofizittir. Onu
0: tamam,
1: söyleyeyim.
0: Evet.
1: Aklınızda bulunsun. Bitti mi?
0: Bu arada programımızın sonuna geldik maalesef. Yoksa çok heyecanlı, muazzam şeyler.
1: Yani Hristiyanlık şekillenmesinde evet.
0: Orada zaten Arius acayip bir de tokat yer şeyden. Arius Nikolaos'tan.
1: Arius şeyde yok artık. Yok. Kadıköy'de yok.
0: Kadıköy demiyorum. Şeyde İznik'te.
1: Evet.
0: Bahsettiniz ya. Evet. İznik'te orada iyi bir de tokat yer şeyden. Arius Nikolaos'tan.
1: Vurmuş mu? Bayağı tokat.
0: Acayip tokatlıyor ve 6 ay falan da hapse giriyor. Çünkü kilisede onu yapmak yasak. Her ne kadar haklı bulunsa da.
1: Ama Konstantinos'u kendisi Ariusçu olduğu için devlet dini olarak, devlet mezhebi olarak hem ayrıca kendisi hem ikinci oğlu ikinci Konstantinos zamanında zorla
0: evet.
1: Arius mezhebi devletin resmi şeyi
0: yapıyor. Sonunda yapıyorlar ama o da işte fazla kalıcı olmuyor maalesef.
1: Ve demin bahsettiğim evet. Mokyos Kilisesi de 7. yüzyıla kadar Ariusçular Kilisesi'ydi. O koca Mustafa'cılık kilise.
0: Evet, Selahattin tamam, kardeşimiz bitti. İşaret ediyor. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Feridun Hocam. Bu heyecanlı İstanbul'un gizemli tarihi muazzam bir şekilde sizden böyle geldi bizlere. Dinleyicilerimize paylaştık. Ve de çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda, rehberliğinizde nice başarılar diliyorum bu arada. Sağ olun, var
1: çok teşekkür
0: olun.
1: Ederim.
0: Değerli dinleyicilerim, Bir Kıyı Köşe İstanbul programını daha burada sonlandırırken hepinize güzel günler diliyor, sağlık ve esenlik içinde kalın diyorum. Hoşça kalın.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Bir yağmur gidere giderken aldı bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Menice Azeri'ye teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Akın Nalça'ya teşekkür ederiz.
10: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
11: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Ferhat Kabil Teknik Masa'da bizlere destek oluyor. Bir süredir yapmak istediğim keyifli ve güzel bir kitap vesilesiyle bu programı gerçekleştiriyoruz. Stüdyoda sevgili konuklarım Banu Uçak ve Ömer Selçuk Baz'la beraberiz. Hoş geldiniz.
12: Merhaba, hoş bulduk.
13: Merhabalar, hoş bulduk.
11: İyi ki geldiniz. Konumuz Yalın Şeyler. Sevgili Selçuk'la beraber geçtiğimiz haftalarda bir program yapmıştık. Yalın Şeyler sergisinin Beşiktaş'taki açılışından sonra Cenk de buradaydı. Ve beraber Yalın Şeyler dolabını, mimarlık yaklaşımını, bugünün krizler ve can sıkıcı gündemler dünyasında mimarlık nasıl bizi yükseltebilir ya da nasıl bir beraber düşünme, paylaşma, daha iyi hissetme aracı olabilir üzerine bir söyleşi gerçekleştirmiş. Kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Yalın Şeyler kitabının kulaklarını çınlattık ve bu programa bıraktık. Çünkü kitabın sevgili yazarı Banu da burada. Zor bir proje ve oldukça özenli, her şeyiyle bizlere ulaşmasından kapağına, grafik tasarımına, kurgusuna, sürecine çok çok özenli ve zor bir çalışma olduğunu söylemeliyim. Ellerinize sağlık diyorum. Bir ofisin 20 yıllık serüveni üzerine bir kitap bu. 2005-2025 yılları arasındaki yalın mimarlık üretimlerini kapsıyor. Yalın Mimarlık, Ömer Selçuk Baz ve Okan Bal ortaklığındaki mimarlık ve tasarım stüdyosu diyelim. Şimdi mimarlık kitaplarında çok alışık olmadığımız bir şekilde bu iş sevgili Banu Uçak'a emanet edilmiş. Kitabın yazarı Banu. Ben merakla bunu konuşmak istiyorum. Çünkü çok alışık olmadığımız bir mimarlık kitabıyla karşı karşıyayız. Genellikle ofis monografilerinde kronolojik olarak projeler önümüze gelir. Bol resimli yazılarla beraber bazen konuk yazarlarında birer parça ya da birer konu üzerine parçalarıyla olur. Bu proje Banu'ya emanet edilmiş benim anlayabildiğim kadarıyla. Nasıl bir süreç olduğu, nasıl ortaya çıktığı, bir yandan da kronolojik projelerin birbiri ardına geldiği bol görsel kurgudan da farklı bir mimarlık kitabıyla karşı karşıyayız. Bunları da konuşacağız diye umuyorum. Ellerinize sağlık. Evet, nasıl çıktı? Nasıl böyle bir kitap yapma fikri aklınıza geldi ve nasıl Banu'yla işbirliğine başladınız?
13: Yani esasında bu
1: tasarım disiplini içerisinde böyle projeler, yapılar vesaire bunları yaparken, bunların içerisinde dolanırken hep böyle onların böyle göründüğü bir yüz var. O göründüğü yüzün arkasında da aslında bizim anlatmadığımız, aktarmadığımız böyle sürtünme kuvvetiyle yok olan ya da bir şekilde yani hayatın kendi akışı içerisinde aktarılamayan böyle pek çok başka gerçeklik veya realite de var. Esasında böyle biraz daha ne diyeyim, hani doğrudan söyleyeyim, böyle sıkıcı, işte bunu da böyle ettik, bunu da böyle yaptık gibi değil de gerçekten böyle ofisin içinde dönen hikayelerin de aktarılabildiği ve belki de en kritiği hani bizim cümlelerimizle, bizim anlattığımız biçimde değil de başka dışarıdan ve hakikaten de bunu okuyabilecek ve hakikaten bunu sadece okuyabilecek değil, hem mimari birikimiyle yorumlayabilecek, hem entelektüel birikimiyle yorumlayabilecek, hem de biraz daha eğlenceli ve biraz daha okunabilir hale getirebilecek kim olabilir diye bir soruyla ben hareket ettim ve aklıma
12: eğlenceli deyince ben geldim.
1: Aklıma Banu geldi. Sadece Banu geldi hatta. Dolayısıyla Banu'yu böyle bir şeyine getirip, punduna getirip davet ettim ofise. Ya böyle bir şey yapsak nasıl olur? Tabii ki yani mimarlık ofisi, bir mimarlık ofisi, bir tasarım ofisi için böyle bir kitap yapmak böyle ilk cümlede o kadar da şey gelmiyor yani kulağa, kabul edelim ya. Biraz yani zorlu bir iş. Yani çünkü bir yandan da onu yaptığın zaman da şey oluyor, sanki böyle hani bir sürü şey var, iyileri var, kötüleri var. Yani hepsiyle ilgili de bir pozisyon alman gerekiyor. Zor bir durum. Ama o davette de hani ben biraz da formüle de etmeye çalıştım. Benden Banu bir şey istedi. Hani bunu bir hani nasıl bir şey
12: niyet mektubu istedim Selçuk'tan. Başvur dedim, değerlendireceğim
1: başvuru,
12: dedim.
1: Bir başvuru
12: bir yap. Başvuru yap dedim. Yani aslında ben mimarlık kitaplarını çok seviyorum. Bol resimli olanlarını da çok seviyorum. Onlarla ilgili de hiçbir problemim yok. Az metinli, çok metinli, monografik. Ama dediğin gibi onlar okumak için hazırlanmıyorlar. Bir ölçüde bir portfolyo kitabı oluyorlar. Ve bir ofisin bir portfolyo kitabı sahibi olmasında da hiçbir sakınca yok. Ne güzel, bol bol olsun bunlardan. Sadece ben böyle bir kitap yapmakla ilgilenmiyorum. Selçuk'un da neyle ilgilendiğini merak ettim orada aslında. Çünkü benim öyle bir kitaba koyacak katma değerim çok fazla yok. Onlar en iyi kendileri biliyorlar neyi nasıl yaptıklarını. Zaten içeriye girince belki bundan da biraz bahsederiz. Benim çalışmamı çok kolaylaştıracak, çok etkileyici bir arşivleri var aslında. Genç bir ofisin ilk günlerinden itibaren ürettikleri her şeyi büyük ölçüde bir arada görebildiğim. Bu anlamda zaten kimseye ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Çok da kendilerini ifade etme yetenekleri kuvvetli bir ofis. Selçuk zaten öyle bir arkadaşım. O yüzden ben onun hani nasıl baktığını öğrenmek istedim. Kendim bunun içinde kendimi görebilir miyim gerçekten? Ama niyetlerimiz de çok uyuştu. Onun ifade ettiği şeyler bende rezene oldu doğrusu. Çünkü şeyi çok ilginç buluyorum. Birincisi tabii ben bir otorite değilim. Yalın mimarlığın işlerini okumak yetkinliğine sahip miyim değil miyim, bu bile çok tartışılabilir bir şey, ama onlar bunu ilginç buldular, ben de bunu bir vesile olarak kullanmak istedim açıkçası, hem mimarlık üzerine düşünmek için, hem bu işleri tartışmaya açabilmek için, hem de kendim sevdiğim bir mimarlık pratiğini biraz daha yakından tanıyabilmek için ilginç bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Çok keyifli oldu.
1: Ben biraz daha böyle şey de bakıyorum, daha primitif de bakıyorum yani konuya, yani kendim üzerinden. Ben mimarlık kitaplarına nasıl bakıyorum, nasıl bakmaya alışkınım. Yani normalde mimarlık kitabına şöyle bakıyorum, açıyorum. İlgili bir proje varsa ona bakıyorum. Ya da mesela böyle ilginç işler dizisi. Yani bir mimarlık kitabını böyle bir şey gibi okumazsın yani. Bir
12: roman gibi
1: hikaye
12: okumazsın.
1: Hikaye gibi. Roman, yani. Ama bir yandan da böyle bir aslında her pratiğin kendi içerisinde bilmek isteyeceğimiz başka böyle tonları da var ya, ve bunun amaçlarından bir tanesi de bu. Bir de bana şey gibi geliyor, mesela benim gibi birisinin ya da bir tasarımcının kendisini anlatmasındansa, ki çoğu zaman çok aşırı derecede bükülmüş bir gerçeklik sunuyorlar tasarımcılar, ben de dahil olmak üzere, bunu başka birinin tarafsız bir yandan ya da kendi tarafından onu bir şekilde yorumlayıp kendi meşrebince, kendi diliyle aktarıyor olmasını daha samimi ve daha böyle okuyana daha kolay geçebilecek bir araç, yöntem, medya olduğunu da düşündüğümüz için aslında bana şey geliyor, hala çok
12: anlamlı bir fikir gibi geliyor.
1: Evet, hala çok anlamlı bir fikir gibi geliyor.
12: Yani bir yandan da çok bu kitabın da başından sonuna kadar okunması iddialı bir ifade aslında, ama okumaya kalktığın zaman 3-5 saatte okunabilir bir şey, metin yoğunluğunu fazla olmakla birlikte. Ama bir yandan da o eski gelenekten de kopmadık, parça parça okunabilecek, kendine ait parantezlere alabileceğin, aynı konuya başka perspektiflerden de bakmayı kolaylaştırmasını umduğumuz da bir yapısı, yapı önerdim. Belki de biraz ona geçebilirim. Biz böyle ne yapalım, nasıl yapalım derken ne yapmak istemediğimizi bildik de ne yapacağımıza karar vermek için bir iki ay çalışmak gerekti. Birlikte çalışmaya karar verdikten sonra oturduk, uzun uzun sohbetler ettik. Ben aslında Selçuk'u herhalde 15 yıldır falan tanıyorum. Birlikte mimari proje tarafında da çalıştığımız bir iş oldu. Onun dışında bu kültürel tarafta ürettiğim içeriklerde de işbirliği yaptığımız oldu. Seyahatler ettik ama her projesini tabii bilme imkanım yoktu, belli başlı olanlar dışında. Oturup böyle hepsini bir kabaca dinledikten sonra oturdum ve hani bunları nasıl anlatabileceğimizi düşündüm ve belli kategoriler, belli başlıklar, şimdi fasiküllere dönüşen belli bölümlerde bir motif oluştu benim gözümün önünde. Bir tür ADHD motifi diyebiliriz ama oturduk bunu da tartıştık. Her şeyin içinde bir motif görmek benim hayatımın alameti, farikası zaten. Sonunda anlamlı olduğu bir yer ortaya çıkmış olması hakikaten memnuniyet verici.
1: Kendine haksızlık etme bence.
12: Ve bunu oturup konuştuğumuzda hemen hemen her başlık üzerine tartıştık. Çünkü aslında benim için ilginç olan tarafı da şu. Mimarlık, 20 yıla yayılan bir mimarlık pratiği hem bir insanın yaşamının döngüsünü anlatıyor. Sonuçta genç bir tasarımcıdan, işte şimdi biraz daha tecrübeli, yapılmış eseri oldukça çok, adı bilinir, eseriyle bilinir bir tasarımcı haline gelmiş birisi. Hem farklı coğrafyalara farklı reflekslerde bakarken nelere ortak tuttuğuyla ilgili, nelerden vazgeçtiğiyle ilgili bir ipucu veriyor. Tabii bunlar benim okumam ama orada gördüğün 7 başlıkta aslında bunlar döne döne hep masaya gelen, hep konuşulan, niyet olarak ortaya konulan, yani bunlar başarılmış, başarılamamış, iyi yapılmış, kötü yapılmış özelinde değil ama bunlar her daim tasarım yaparken masada bir yerde alet çantasının içinde bulunan şeyler gibi göründü bana. Bunları biraz tartıştık ve bunun üzerine çalışmaya karar verdik.
11: Evet, 7 bölümden bahsettik. Dediğimiz gibi bu böyle kronolojik ve Troya Müzesi, sonrasında Zonguldak'taki ziyaretçi merkezi gibi proje ve bir lineer kurguda değil. Aynı proje başka başlıklarda karşınıza çıkabiliyor. Filmlerle, başka metinlerle, başka yerlerden, yalı mimarlığın yapmamış olduğu ve uzun yıllardan beri, çağlardan beri orada olan başka mekanlarla birlikte örtüşüyor. Yani sanki böyle bir kitapla, anlatımlarla birlikte hem yalı mimarlığın projeleri eşlik ediyor, hem de bir okuma, dinleme, bakma, esinlenme listesiyle beraber okuyorsunuz. Kısaca ben bölümleri aktarayım kitabı görmemiş olanlar için. Arketipler, anlatılar, örüntüler, müşterekler, doğa ile diyalog, tektonik anlatılar, işbirliği ve sonda da Selçuk'un bir metniyle son buluyor. Böyle bir 7 bölüm var. Bu temalarda farklı projeler karşınıza çıkıyor. Aynı proje bir başka başlıkta, başka bir bağlamda, başka projelerle ya da okumalarla konuşarak karşınıza çıkabiliyor. Bu nasıl ortaya çıktı? Bir sürece tekrar geri dönelim ama madem bölümlere girdik, belki biraz bölümlerden bahsederiz, sonra süreci konuşmaya devam ederiz.
12: Şahane olur. Açıkçası sanırım 1,5 ay, 2 ay böyle projeler üzerinde konuştuktan sonra bu strüktürü oluşturmuştuk. Yani bunu önermiştim, üstüne konuşmuş ve mutabık kalmıştık. Bu motif her ikimize de anlamlı görünmüştü. Sadece müştereklerin başlığı ve örüntülerin başlığı birkaç kere, içinde anlatacağımız şey net olmakla beraber bir süre daha böyle masada bir konu olarak durdu. Şöyle gelişti aslında. İlk önce iki taraflı bir çalışma oldu. Hem bir yandan ben bu ne duyuyorum sürekli, tekrarlayarak bu ekipten ne duyuyorum ve ne görüyorum. Mesela arketip, oturup da Selçuklar bana işte biz arketipler tasarlıyoruz demedi tabii şüphesiz. Ama bir taraftan hani öyle bir şeyler görüyorum. Bir taraftan da sürekli mesela kamusal alana ilişkin bir vurgu görüyorum. Küçük bir evde de, büyük bir kampüste de, her niyeti hep kamusala doğru döndüren bir hikaye anlatıyor bana Selçuk tasarım süreçleriyle ilgili. Bunun gibi konular bir anda birikirken bir diğer tarafta da bütün bugüne kadar tasarladıkları, yaptıkları, yapamadıkları, önerdikleri tüm projeler, yani bu yüzün üzerinde projeden bahsediyoruz. Bunlardan bir kitaba girebilecek nitelikte olan kaç tanesi var ve bunların hangilerin üzerinde konuşuruz? Eş zamanlı olarak bu çalışma ilerledi ve bu ikisi bir noktada süperpoze oldu ve incelmeye başladı. Ama dersen ki anlatılardan ya da arketiplerden bahsederken nereden işte Roma evinden başladın da nereden Bazilika'ya geldin, o tamamen şahsi bir spekülatif yaklaşım diyeyim. Çünkü benim zihnim böyle çalışıyor ve bu da orada karşılık buldu. Yani Selçuk'ta da karşılık buldu. Dolayısıyla bana bu yapılardan bazılarının çok sevilmesi, sahiplenilmesi ya da hepimize olağan ve kabul edilebilir görünmesinin kolektif belleğimizdeki bazı izlerle ilişkisi olduğu duygusu çok güçlü olarak geliyor Selçukluların yapılarına. Örneğin Troya Müzesi gibi. İşte Kabe formu gibi diyeceğim ama bir kübün, bir temel geometrik formun orada durması ya da aslında bir Roma bazilikası, oradan dönüşüp bir Osmanlı camisi ve oradan dönüşüp Riyad camisine dönen bir geleneğin devamlılığı ya da Selçuk'un sürekli tasarımlarda coğrafya izin verdiğinde merkeze koyduğu bir avlu fikri. Bunlar bugün icat edilmiş şeyler değil. Aslında bizim böyle kendi aramızda konuşurken her başlığın, her bölümün kendine ait bir cümlesi var. Mesela arketipler için gök kubbenin altında yeni kurulacak bir cümle yok. Her şey zaten vardı, hala var. Ama yeni şeyler deniyoruz. Bu da hiçbir şeyin değerini azaltmıyor gibi bir özü var bunun. Ya da anlatılar başlığından bahsederken de tasarladıkları kimi yapıların, mesela Manisa örneğinden yola çıkalım. İçinde hiçbir sergi olmasa dahi bir hikaye duygusu bize verdiği, bir hikayeyi anlattığı. Bunu da sembolizmle mimarlık yapan birçok mimarın bugüne kadar iyi ve kötü şekliyle yaptığını gördüğümüz bir geleneğe eklemlendiği ve bunun birden fazla kez tekrarlanan bir yaklaşım olduğu gibi konuları kendi aramızda derin derin tartışırken bir yandan onlar benim zihnimde başka çağrışımlarla karşılık buldu. Benim zihin dünyamın Selçuk'un ve Okan'ın ürettikleriyle böyle süperpoze edilmiş bir halini görüyorsunuz diyebilirim bu açıdan.
1: Ben belki şöyle bir ekleme yapabilirim. Banu bu fikirle ilk kez geldiği zaman, şimdi tabii böyle çok konvansiyon dışı bir şey bir yandan da, yani bir sürü başlık var ama bir proje aynı zamanda bir yanıyla bir başlığın içinde, öteki yanıyla öbürünün içinde ama öbürünün de içinde falan, böyle baya bir bulmaca gibi. Normalde böyle yani iyi bir göz, normal konvansiyonel bir kitap, mimarlık kitabını ya da tasarımla ilgili bir metni incelerken o parçaları kendisi ayrıştırıp tekrar başka şekillerde bağlayabilir. Ama buradaki önerme şöyle bir şey diyor. Yani biz bunları bambaşka şekillerde parçaladık. Siz istiyorsanız bunları tümleyin ya da tümlemeyin, yani hatta ne haliniz varsa görün gibi bir şeyi de var. Bir tavrı da var. Bana şey çok aşırı provokatif geldi yani fikri. Bu fikir. Çünkü biz zaten tasarım yaparken de, coğrafyada hareket ederken de, bağlamlara ve işverenlerimize bakarken de öyle öyle düşünmeye daha alışığız. Yani bir şey, tam görünmeyen bir şeyi bulmakla ilgilendiğimiz için bu bana mükemmel bir şey gibi geldi. Bir challenge gibi geldi. Yani bayağı kendi içinde pek çok böyle sorunları da olan, açmazları da olan ve aynı zamanda Banu'nun o tırnak içinde kendine özgü spekülatif alanını da kurabileceği bayağı büyük bir oyun alanı da sunuyor. Ki bence en ilginç yanlarından bir tanesi de çok, çünkü özgün bir şeyi var onun içerisinde. Yani metinlerin de, yani oradaki aslında bakma biçiminin de kendine özgü olması. Çünkü bizim bulduğumuz bir örüntü de değil. Kendisinin kurduğu, anladığı bir dünya. Ve dolayısıyla bütün bölümlerin de böyle kendine özgü bir tonajı da var. Yani birisi sanki minik bir tarih dersi gibiyken bir tanesi bir doğa hikayesi anlatıyor gibi takılıyor. Bir tanesi böyle bir, yani onu da yaptılar, bunu da yaptılar ama buradan da böyle geldi gibi bir tonu var. Dolayısıyla o tür bir çeşitliliğe de izin veren, aslında bir böyle açılabilen bir oyun kuruluyor. Baştan öyle kurulmuş olması fikrin verimli bir altlık sunuyor gibi hissettirdi bana ve ben hemen tamam, süper, böyle yapalım dedim.
11: Evet, zaten sizler kitapta birkaç kere fasikül tırnak içinde benzetmesi yapıyorsunuz bu 7 bölümün her biri için. Buradan Okay Karadayıları da analım, tasarımını daha sonra daha detaylıca konuşmak, sormak da istiyorum zaten sizlere. Her birinin kendi grafik dili ya da kendi metinsel dili de farklılaşıyor. Az önce ifade ettiğin gibi doğayla, müştereklerle, örüntülerle ilgili konuşmaları daha başka. Bazı bölümlerde daha fazla Hitchcock filminden bir sahne geliyor. Puglia'dan böyle tatlı bir yamaç köyüyle ilgili bir anı gelebiliyor ya da daha böyle kişisel anlatıları, deneyimleri görebiliyoruz. Bazıları biraz daha farklı bir tonda bunu kuruyor. Her biri de kendi içinde gerçekten dediğiniz gibi farklılaşan tutarlılıkları olan şeyler. Ya bu süreç meselesine ve sizin tırnak içinde challenge dediğiniz hani nelerde zorlandınız ya da neler özgürleşti, biraz daha bunları detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü daha konvansiyonel mimarlık kitaplarında şunu da buluruz. Birkaç önemli tırnak içinde alandan hoca ya da o alanda birlikte çalıştıkları zor bir projedeki ekip arkadaşları, işverenleri ya da işbirliği yaptıkları insanlar birer bölüm yazar. Daha eleştirmen kişilik, uluslararası bilindik bir insan olur. O böyle bir bölüm yazar ya da birkaç kişiden olur. Sonrasında arada birkaç röportaj girer. Hani bu tür kurgulara çok alışkınız. Bu gerçekten çok zor da bir format. Çünkü beni etkileyen şu oldu. Hani bunu ikinize de söylemek istiyorum. Bir böyle tasarımcı ya da mimar refleksi vardır ya, kendini ve projelerini çok anlatmak ister. Çünkü çok emek vardır, çok düşünce vardır ve o projede okunamayacak olan çok fazla yaşanmışlık vardır. Ve genellikle mimarlık ya da tasarım ofislerinin açmazı da olur. Bir kitap projesine başlanır ve yıllarca o yüzden tam olarak o kitap bitmez. Hani burada öyle bir dert de yok. Yani kitabın zorluğu ve hoşluğu da bence orada. Arketipleri anlatıyor ama her bir şeyi en son detayına kadar tüm hani yoğunluğuyla aktarma gibi bir derdi de yok ama kendi içinde zaten yoğun bir şekilde aktarıyor. Ya bu zor bir yol ama keyifli ve kıymetli bir şekilde yapabildiğini düşünüyorum ve kitap kendini okutuyor bu arada. Hani ben hani dinleyicilere bunu da aktarmak istiyorum. Ben sardım yani arada bazı bölümlere gerçekten okurken. Hani bu böyle tasarımcı refleksine bir şekilde alt edebilmek de hiç kolay bir şey değil gibi geliyor
12: yani
11: bana.
12: Yani burada krediyi ikimizin birlikte üstüne almamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kere eminim daha detaylı anlatmak istediği şeyler ara ara olmuştur. Bunu bana hissettirdiği zamanlar da oldu Selçuk'un, ama biraz daha başa saralım. İkimiz de birbirimize çok sevgi ve saygı duyarak sürece başladık. Hani ben zaten onun yaptığı işe çok saygı duyuyorum. O da mümkün olduğu kadar bana rağmen zaman zaman benim sesimi oraya katmama yardımcı oldu. Bence bunun olabilmesinin birinci koşulu cahil cesareti. Yani bu işi daha önce yapmış olsaydım yapabilmemin mümkün olacağını böyle bir saçma sapan bir şey zannetmiyorum.
11: Bunları şaka olarak bu arada dinleyiciler alsın. Kendisine dalga geçmekten çok hoşlanıyor
12: yani,
11: sevgili Banu.
12: Çünkü şöyle bir durum var. Bu kalkıştığım şeyin ne kadar güç olduğunu yolda kavradım. Ama cesaretimin kırıldığı yerlerde vazgeçme lüksüm yoktu. Ve böyle kendi içinde, çünkü biz belki tekrar başa sararsak, biz masaya oturduğumuzda benim daha önce metin yazmışlığım, yazı yazmışlığım var ama bir kitap yazmışlığım yok. Bu uzun soluklu bir serüven. Bir insan 20 yıllık emeğini emanet ediyor buraya. Dolayısıyla çok büyük bir sorumluluk da duyuyorum bu konuda. Ama bir taraftan da Yapı Endüstri Merkezi'nden gelen çok ciddi bir mimarlık kültürü alanında farklı alanlarda da yöneticilik tecrübem var. Yani yayıncılık yanımda yapılıyordu, kitap evi, fuarcılık vesaire. Bu konunun nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin de bir genel fikrim var. Hemen biz kendi aramızda bir mutabakat içine varınca yayıncımızı davet ettik. Yem Yayın, Mesut Kaya'yı. Hem çok yakın arkadaşım hem de kitabımızın yayıncısı. Mesut'un masaya oturması aslında senin sorduğun bazı soruların cevaplarını ve yeni sorunların doğmasına neden oldu. Çünkü bizim yayıncımız bize dedi ki, yani bu kitap belki dinleyiciler için, bizim alandaki dinleyiciler için ilginç olacaktır. Yalın Mimarlığın finanse ettiği bir proje değil. Bu bir Yem Yayın kitabı. Biz masaya oturduğumuzda ve bu fikrimizi aktardığımızda dedi ki Mesut, tamam bu benim yayınlayabileceğim bir kitap. Ben bu kitabı yayınlarım, yayınlarımız arasına katarız. Ama benim şöyle koşullarım var. Bir, takvim. Şu günlere kadar benim bunu basmam lazım. Bana bu kitabı atıyorum Ekim 2025'te teslim etmeniz lazım.
11: Ne kadarlık bir süre verdi? Araya girdim.
12: Yaklaşık bir sene, bir sene iki ay gibi bir süre. ben bunun ne kadar kısa olduğunu farkında değilim o sırada, yaparız ya dedim. Ondan sonra dedi ki boyut, bu kitabın bu gördüğünüz boyutta olması gerekiyor. Hafiflik, bu kitabın birincil derecede tüketicileri, biz bu bir kültür yayını olmasını istememizle beraber yem yayının üniversite sergileri, dolayısıyla öğrenciler, belli bir fiyata satılabilmesi lazım. Çok pahalı bir coffee table book gibi bir prestij kitabı hayal ediyorsanız ben böyle bir şey yapamam. Öğrencilerin alabileceği, çantasını atıp gidebileceği ve okuyabileceği bir içerik siz bana söylüyorsunuz. Bunun fiziki kondisyonlarını da içerikle birlikte örtüştürebilirseniz ve bu takvimde ben basacağım bu kitabı dedi. Hı hı. Biz de tabii ki çok sevindik, çünkü sadece ofisin üzerinden bir maddi yük alınması değil, bir kitabın bir yayıncının yayını olması onun tedavülde kalmasını sağlıyor. İkinci, üçüncü baskılarının olmasını, kitap evlerinde bulunmasını, onun bir katalog olmasının önüne geçiyor. Çoğu mimarlık monografisinin maalesef kaderi bu anlamda önden kesilmiş oluyor. Dolayısıyla biz, ben bu kitabı yazarken Okay'la bir araya geldik. Bu takvimi Okay'a da verdik. Bu gördüğünüz her bölüm bittikçe Okay'a gönderildi. Okay tasarladı, bize geri gönderdi. Böyle oldu yani. Dolayısıyla o da hayatında ilk defa bir kitap yazılırken kitabı tasarladı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben ona başlıkları gönderdim ki çocuk ne bilsin arketiplerden sonra yazacağım anlatıların tonunun ne olduğunu. Birbirine beş benzemez şeyler geliyor önüne, puzzle gibi. Ve ilk başta da hiç böyle hiçbirimizin içine sinen de bir sonuç olmadı. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle demlendi bu iş. Ve bunun fragmente halini, parçalı halini bir arada tutmak, grafik tasarım işinin bana sorarsanız en büyük challenge'larından biri oldu. Ve bu tip parçalı bir işte olması gerektiği gibi mimarlıkta da öyle olur diye düşünüyorum. Belli alanları ucunu bırakarak, belli alanlarda da toplayarak bir ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Süreç bu anlamda ilginç, zorlayıcı. Mesela ben yazıyorum bir şey, Selçuk'a gönderiyorum. İçerikle ilgili hiçbir zaman, bunu söylemek zorundayım, çok ufak bir iki konu dışında ne müdahale etti ne de ya bu eksik anlatılmış, burada sen bunu çok övmemişsin, buraya eleştir, böyle bir tartışmamız olmadı. Ne oldu? Bu senin gibi değil. Kendi sesin yok. Çok ciddi bu. Böyle şeyler söyledi bana.
1: Oradaki kriter şu mesela, yani dinleyicilerin de başına gelmiştir, senin de. Mesela tanıdığın birisinin yazdığı bir kitap ya da metni okuduğun zaman ben de şöyle oluyor. Onun sesiyle okuyorum. Yani Banu'nun sesiyle okuyorum. Mesela yazdığı şeyi okuduğumda bazen şöyle hissediyordum. Ya o bu olmuyor değil. Yani o ses değil bu. O yüzden hep şöyle geri dönüyor. Ya bu tam sen gibi tınlamıyor.
12: Ben de böyle bir ciddiyetle bu işi yapmam lazım diye başladım. Ve çok ciddi ciddi yazılar yazmaya başladım. Sonra anladım ki bu böyle olmayacak. Sonunda bir yerde ben kendi sesimi buldum. Yani kitaba gerçekten bence bu anlamda da yani zaten yapıtlar onun yapıtları olmasının dışında benim çalışmama büyük katkısı olması açısından bu konuda cesaretlendirmesini ve beni kendime getirmesini hiç unutamam Selçuk'un. Ama tabii şöyle şeyler oldu. Benim koymak istediğim, onun koymamı istemediği bazı projeler oldu. Koyduk onları. Yani her zaman tartıştık ve sonunda bir yerde de o tasarımcı egosunu ya da ısrarını böyle şey bir yerde tuttu. Kendini bu anlamda çok şey bir yere konumlandırdığını, sakin bir yere konumlandırdığını söyleyebilirim ben.
11: Zor bir iş Selçuk, böyle bir noktada şöyle hissettiğin oldu mu? Allah, biz başladık gidiyoruz ama bu nereye gidiyor gibi hissettiğin oldu mu? Senin için nasıl gelişti?
1: Yok, ben şey birisiyim ya, çok sabırlı birisiyim.
11: Herkese zaten, lazım bu derece sabır.
1: Zaten hani o, hani başta o strüktürü görünce ben o böyle az buçuk böyle sonunu görüyordum. Banu biraz daha tez canlı.
12: Evet.
1: O bazen şey oluyordu yani. Şimdi bir yandan da tabii benim gibi değil. O yani yazıyor, resimler geliyor, görselleri seçiyor vesaire. Ben şey oldum yani sadece. Hani yani çok iyi olacak, merak etme.
12: Arada şimdi, evet, benim böyle destek oldu falan dediğim oldu. Gerçi ben de onun yerinde olsaydım sakin olurdum. Bir insanın bu denli bir sorumluluk duygusuyla bir işe bakıp kötü bir şey çıkarması ya da bir işi bitirememesi mümkün olmaz diye düşünüyorum. Evet. Ama kendimi yıprattığım bir gerçek. Ama hakikaten zaman zaman unuttuğum bir şeyi bana hatırlattı. Giriş metnimde de onu ifade etmeye çalıştım. Bu benim yazdığım ilk kitap. yazı yazmayı artık öğrendim. Kaç yaşında? 6 yaşında herhalde. Üzerinden geçti 41 yıl. Yeni bir şey öğrenmenin her gün daha az mümkün olduğu yaşlardayım ben. Ve kendi limitlerime, kendi sınırlarıma, kendi kaygılarıma, kendi korkularıma yaklaşıp yeni bir insanı eş zamanlı olarak hiç görmediğim bir yanıyla tanımak çok geliştirici bir deneyim oldu bana. Ve karşılıklı bence bu kitabın ikimizin hayatı üzerinde de bu anlamda önemli bir şey var. Uzaktan görüyorum. Belki Selçuk beni destekleyecektir. Bunu çok konuşmadık ama onun açısından da tabii o bütün bu projeleri yaptığını biliyor ama bunları bir arada görebilmenin, gösterebilmenin fragmente bir şey çünkü mimarlık üretimi de. 10 sene önce bir seni Troya Müzesi'nden bahsediliyor. Sonra bir Zonguldak'ta bütün herkes senin ne yaptığını da oturup takip de etmiyor. Bunlar bir araya geldiğinde yani bu ofisin ne ürettiği, bu insanın ne ürettiği, belki sen bile kendi kendine bir araya gördüğünde böyle hissetmişsindir, bilemiyorum. Onun açısından da böyle duygusal bir tarafı olduğunu tahmin ediyorum.
1: Evet, yani bir kere kesinlikle yani kendine aşırı derecede alternatif bir bakma biçimi geliştirmeni sağlıyor. İkincisi de hani demin söylediğini ben destekleyeyim. Zaten öyle bir şeye gerek var mı bilmiyorum ama burada söylemek lazım. Yani zaten Banu'ya bu konuyu teklif ettiğimde yani onun bunu yapabilmeyle ilgili herhangi bir hani şey olmadığını, herhangi bir sorun yaşamayacağımızdan o kadar emindim ki dolayısıyla hani ben zaten bunu veriyorsun ve bu bitiyor yani ben orada öyle bir yerde değilim yani zaten yani %100 eminim yüksek sorumluluk duygusu hareket edeceğinden mükemmel sonuca getireceğiyle alakalı zaten. Yani o güven hissiyle hareket ediyorsun. O güven varsa zaten bir şekilde o taşlar yolda diziliyor ve iyi bir şey oluyor. Ve orada da bence şunu yapmak lazım. Onu da fena yapmadığımı düşünüyorum. Yani bu masanın etrafına kim geliyorsa, hani ona güveniyorsan, o işi ona teslim ediyorsan bir yandan da böyle gidip şey yapmaman lazım yani artık. Hani arkasından ya o acaba böyle oldu mu? Yani o şeydir ya, tasarımcı hastalığıdır. Yani evet. Yapıyor işte, tamam, o iyi yapıyor. Sen de kendi işine bak kardeşim gibi bir yerden yaklaşmak bana daha iyi geliyor açıkçası. Onu yani olabildiği kadar yapmaya çalıştığımı düşünüyorum.
11: Evet, özgürleştirici ama bir yandan da alışık olmadığımız konfor alanından bizi çıkmaya zorlayan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum böyle bakmanın ve tebrik ediyorum sevgili Selçuk. Peki nelerde zorlandın bu kitap sürecinde sen? Ya da zorlandığın konular oldu mu? İllaki olmuştur da.
1: Ya biraz belki de hani bu kümeler spekülatif ya. Yani öyle de olabiliyor, böyle de olabiliyor. Bazı başlıklar, bazıları böyle aktı yani gerçekten. Bazı başlıklar hafifçe sıkıştı. Orada bazı böyle biraz kendimizi şey hissettik. Bir de böyle kendi aramızda böyle sürekli şakasını yaptığımız bir şey. Akıyor mu şu anda bu falan diye. Yani akıyor mu şu demek. Mesela atıyorum işte arketipler. Yani böyle çok iyi oldu. Böyle açıyorsun böyle pıtı pıtı pıtı işte bir tane Roma evi geliyor. Oradan avluya bağlıyor. İşte oradan daha böyle büyük nesne ile ilişkisini kuruyor. Piramitler diyor. İşte büyük form geliyor. Vesaire. Bazı bölümler böyle kendi kendine böyle güzel bir çizgisi var. Ama bazıları o kadar kolay akmıyor. O akıtmak için onu bir şey yapman lazım. Hmm. Başka bir şey. O biraz mesela bizi hafiften yani bu yeterince akıyor mu gidiyor mu? Bazı bölümleri Banu bence şeyi gibi yazdı yani. Bir kere de mükemmel mesela işte işbirliği diye bir bölüm var ki hepimizin şey oldu.
12: Favori bölümümüzün
1: oldu. Hatta bir tane daha acaba kitap olsa bunun üzerine olur falan diye konuştuğumuz. Yani şöyle bir şey, çok emek gerektiren bir şey ama onun daha çok onun emeği.
12: Sen emeği 20 yılda verdiğin için yani geriye çekilip bekleme şeyi.
1: Benim için aşırı keyifliydi. Şey gibi ya, mimari proje yapmak, yapı yapmak gibi. Ben bittiğinde üzülüyorum mesela yapılar genelde. Çünkü onlarla vedalaşıyorsun artık başka bir yolculukla. Ben bu kitap işi bittiğinde açıkçası
12: ben de
1: bir süre şey oldum ya.
12: Bir boşluk. Çünkü boşluk bizim açımızdan oldu. Da şöyle bir tarafı vardı. Her hafta ya da iki haftada bir. Ben herhalde 40-50 defa gittim.
1: 46 kez gelmişsin bak.
12: Yani bu seansların tamamı yalın mimarlık ya da Ömer Selçuk Baz'ın üretimi üzerine geçmiyor. Başlıyoruz projelerle ilgili konuşmaya ama mimarlık konuşuyoruz, hayat konuşuyoruz, kitapla ilgili konuşuyoruz, geri çıkıyoruz, tekrar dalıyoruz. Yani böyle bir haftalık mimarlık podcast'i karşılıklı yaptığımız bir ritme kavuşmuştu. Hayatımın bu anlamda önemli bir parçası değişti, yok oldu ya da bir alışkanlığımdan vazgeçmek durumunda kaldım. Önemli bir zaman birlikte geçirdik. Önemli bir zamanı birlikte paylaştık. Ve birlikte düşündük. Yani birlikte üreten ve düşünen insanlar

0: Layıkıyla yerine getirme kaygından bol bol bahsettin. Sesini bulmak, doğru bir pozisyon almak, yer yer böyle eleştirel bir tondan, yer yer mesafenin daha da kısaldığı, daha yaklaşıldığı, daha kişiselleştiği bir dil. Hani bunun arayışının zorluğundan da söz ettin. Başka ekleyeceklerin var mı? Bu süreçte nasıl
1: Açıkçası
0: gelişti senin
1: bir
0: için?
1: takvimde yazı yazma disiplini bence başlı başına güç bir şey. Yani bunu düzenli yapan insanlara büyük bir hayranlık besliyorum artık. Çünkü diğer işlerde olduğu gibi bu da ilham beklemeyen bir şey. Disiplinli bir şekilde üretmek gerekiyor. Bazıları iyi oluyor, bazıları daha az iyi oluyor ama bir noktaya varıyor. Ben o kısmını ilk başlarda biraz güç bulduğumu söyleyebilirim. Selçuk'un ifade ettiğine katılacağım. Bir iki başlık böyle benim için de daha sıkışıktı. Çünkü çok üstüne konuşmak istediğim ama çok fazla yönüyle uçucu olan projeleri içeriyorlardı. Yani çok geniş ölçekli farklı bağlamlar ya da o kadar kısaca anlatmanın mümkün olmadığı biraz daha detaya girilmesi gereken şeyler. O da benim için güç bir alandı. Ama genel olarak şunu da söylemek lazım. Belki o da burada değinmeden olmaz. Bizim danışmanlarımız var. Ama ilginç çözük bir danışmanlık ilişkisi. Bu da çok Ömer Selçuk Bastay'la bir danışmanlık kurgusuydu. Benden çıkan bir şey değildi. Böyle bir gerçekten akil adamlar topluluğu gibi hem dostluk edebildiğimiz ikimizin de hem de aklına fikrine çok güvendiğimiz, şimdi eksik saymayayım ama Hüseyin Kahvecioğlu, Cem Sorguç, Funda Uz,
2: Korkmaz.
1: Tansel Korkmaz, başka
2: Nevzat
1: kim?
2: Sayın.
1: Nevzat Sayın,
2: Ahmet Doğu İpek.
1: Ahmet Doğu İpek. Evet, bu kadardı sanırım. Her bölüm için,
2: Ertuğ Uçar.
1: ah bir de Ertuğ Uçar. Her bölüm için danışmanlarımız vardı. Ben bu bölümlerle ilgili bir sinopsis hazırlıyordum. Onun içine koyacağım projeleri, bölümün bağlamını, böyle çoğunlukla da o bağlam metni 3 aşağı 5 yukarı o bölümün girişinde gördüğünüz metne çok yaklaşık bir şey oluyordu. Belli bir takvimde bunu bu danışmanlara gönderiyordum. Sonra onları Selçuk'un ofisine davet ediyorduk. Ve gönderdiğim mailde de o projelerin linkleri de oluyordu. Sonra Selçuk'un ofisinde çok tatlı bir hanım var. Bize nefis yemekler hazırlıyordu. Biz böyle bir akşam oturup projeler üzerine konuşup benim bu o işi nasıl açtığım ve nasıl toplamaya çalıştığım üzerine konuşuyorduk. Doğrusu yazma şeklimi çok değiştiren bir veri oradan hiç elde edemediysem de çok cesaret verici ve zihin açıcı sohbetler oldu. Bizim açımızdan keyifli sohbetler oldu. Onlar da bizi kırmadılar. Her zaman vakit ayırıp kalktılar, geldiler. Ben tek başıma olsaydım böyle bir şey yapmazdım. Çünkü benim geldiğim disiplin, bu danışmanlık gibi şeyleri çok strüktüre eden, onlar bir şey söylüyorsa onun karşılığını burada görmeleri gerekir. Başka türlü bir yapı kurmak gerekir. Belki senin ifade ettiğin gibi onlardan metin istemek gerekir gibi daha böyle statükocu bir yaklaşımla ya da bir şey söyleyecekler. Ben mutabık kalmayacağım. O zaman ne olacak?
0: Evet.
1: Kafamda böyle sorular vardı. Yavaş yavaş bunlar Selçuk'un diğer kurduğu masalardaki deneyimlerinden etkilenerek kafamda dağıldı ve bunların içinde hareket edebilmeye başladım. O benim için ilk başta oldukça zorlayıcı bir deneyim oldu. Sonuna doğru da zenginleştirici bir hal aldı.
0: Peki şunu soracağım bir de sana bu süreçle ilgili. Sen işte gittin, buyur bizim arşiv bu. Sen biraz bak, 2 hafta sonra görüşelim mi oldu? 2 haftada bir düzenli buluştuğumuzdan söz ettin. Orada sen sorularla mı gittin yoksa hadi arşivden bu projeleri konuşalım gibi mi? Çünkü söylediğiniz gibi uzun yıllardır beraber çalışıyorsunuz. Bir insanın yakın olduğu, tanıdığı birisi üzerine yazması zordur. İki, sonuçta sen bu ofisi biliyor olsan da bu senin ofisin değil.
1: Değil.
0: Dolayısıyla projelerin içine girmen, sindirmen bunlar da
1: Zaman.
0: epeyce bir emek ve zaman gerektirmiştir eminim. Onu nasıl yaptınız?
2: Zaten şey yani ofisin iyi kurgulanmış bir şeyi var. Dijital bir arşivi var. Analog bir arşivi de var. Dolayısıyla o datalar çok hızlı bir şekilde setlenip zaten ona hani bakması için süzülüp sunulmuştu. Onların arasından seçilmeyenler de daha sonra tekrar tekrar hani bakılarak seçildi. Çok hani o dataların
1: Çok zor bir süreç olmadı o.
2: bağlanması o kadar hani zaten olduğu için zaten bir yani belirli düzeyde bir mimarlık ofisinin bir sistemi olması lazım. Yoksa hani yani işlerini de tamamlayamaz. Ayakta da kalamaz. Maaşlarını da ödeyemez vesaire. O önemli bir şey. Demin ama Doğu Kaptan'ı unuttuk
1: Doğu
2: danışmanlar
1: Kaptan.
2: arasında. O yüzden o aklıma geldi. Şöyle bir prensip belirlemiştik. Ben onu da anlatmak istiyorum. Aslında iş yaparken de çok kritik bir şey. Sadece o masada otur.

0: kurduğumuzda mutlu olacağımız ve seveceğimiz insanlar. Yani sadece işinde iyi olması yetmez. İyi olacaklar ama bir de şu olacak. Yani oraya geldiklerinde ya niye şimdi biz böyle bir toplantı yapıyoruz demeyeceğimiz. Gerçekten hatta onların gelişini de iple çekeceğimiz. Ya bir işe yarar ya da yaramaz yani bilmiyorum. Ama sonunda en kötü hani güzel oturup bir şeyler yiyip içebileceğimiz bir insanlar. Ve en önemlisi de dostlarımız.
1: Dostlarımız. Ben böyle hani kedilerin sert yüzeylerde tırnaklarını sivriltmesi gibi Selçuk'un fikirlerini sevdiği arkadaş ve dostlarıyla entelektüel olarak sivrilttiğine bu 1,5 senelik süreçte yakinen şahit oldum. Kendim de bu deneyimi çok besleyici bulduğumu söylemem lazım. O şimdi bu analojiyle anlatmıyor ama benim için, kendisi için bu kitaba, bu arada az önce konuştuğumuz konuda Ece Toprağ'a da burada teşekkür etmek istiyorum. Selçuk'un ofisinde çalışan genç mimar arkadaşlardan biri. Bu sürecin başından sonuna kadar bize bu anlamda destek verdi. Arşiv ve diğer konularda, sadece arşiv değil, ofisin bu anlamda bana açılması ve kitabın geliştirilmesi sürecinde çalıştı. Selçuk'un şöyle bir çabası var. Arada benim daha yönetici kimliğimle bazen ket vurduğum, geçmişten getirerek, benim bir fikrim var, onun bir fikri var ve Okay'ın bir fikri var. Uzlaşmak ama hiç kimsenin fikrinden vazgeçmemesi. Hı-hı. Herkesin kendi kalitesini ve kendi bakış açısını koruyarak o işin içinde yer alması ve bununla bir şey yapmaya çalışmak. Bazen bu benim için takvimde kayma, bazen işte verimsiz bir çalışma, bazen işte kitabın baskı maliyetlerinde artan bir bütçe nedeniyle kısılabilir bir ayar oluyordu. Ama o böyle sonuna kadar bunu masada tutmaya, vazgeçmek zorunda kalacak olsak bile gayret ederek, herkesin oradaki çabasını işin sonunun iyi çıkması adına, hani optimize ederek değil, maksimize ederek ama kimliği koruyarak ama gene de bütünlük bir hale getirerek çalışmak yönünde benden daha deneyimliydi. O anlamda bu benim için çok ilham verici bir süreç oldu diyebilirim.
2: Evet, evet var mı?
0: Yani bu şey bence önemli. Bu çok olan bir şey. Yani tasarım yaparken de olan bir şey. Yani mesela iyi bir fikir varsa masada, çoğu zaman böyle çoğul bir masa, uzlaşma sonunda o iyi fikrin çok böyle keskin, en böyle tatlı yanlarını törpüleme yönünde bu eğilimi kullanır. Neden? Çünkü yani şurada 4 kişi otursak, bir fikir üzerine, bir metin üzerine uzlaşmaya kalksak şöyle bir yere gider. Hepimizin evet diyeceği metin sonunda o böyle böyle bütün o kontürlerinden, keskinliklerinden biraz daha azade bir hale gelir. Yani ama mesela bu tasarım masasında çok da böyle sevmeyeceğimiz bir şey normalde. Dolayısıyla keskinliğini korumasını sağlamanın da bazı yolları var, yöntemleri var. Yani her zaman neden vazgeçeceğini ya da neden vazgeçmeyeceğini biraz da nasıl söyleyeyim, hani içgüdüsel olarak, tabii, sezgisel olarak da kestirebiliyor olmalısın.
1: Bazen sonunda vazgeçtik ama ilk engelle karşılaştığımızda optimize etmek yönünde olmadı. Sonunda gerçekten ana kurgudan ya da duygudan bizi uzaklaştırmayacak fedakarlıklarda bulunduk diyeyim. Yani her şey en baştaki rafine haliyle kalmıyor realize olduğunda. İlginç bir deneyimdi, çoklu bir deneyimdi. Okay da bu anlamda bence birlikte çalışması çok keyifli birisi. Onun için de farklı oldu. Biraz grafik tasarımdan bahsedebilir miyim bilmiyorum,
2: evet,
1: ama
2: lütfen. Çok çok hoş, böyle hem malzemesi hem görsel dili kitabın, dokunmamışlar için ya da görmemişler için bunu da söyleyelim. Okay'a da buradan selam gönderelim.
1: Çok sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum Okay'a. Okay çılgın bir insan. Kitabın içine gizler falan gizledi. İlerleyen yıllarda işte Okay'ın 7 sırrı falan diye grafik tasarım tarihinde bunun içine gizlenenleri bulanlara büyük ödüller verilebileceğini düşünüyorum. Gerçekten metnin ruhu, yapıların ruhu ve bölüm başlıklarının ruhuyla tasarlandı. Her bir bölüm farklı bir fontla, farklı bir layoutla tasarlandı. Biz kamusal alandan bahsediyorsak çeşitli indentlerle küçük avlular oluşturmuş. İşte her bölümün ara kapağını o bölümün ruhuna, içeriğine uygun şekilde düzenlemiş. Bazılarını biz dahi anlayamıyoruz. Mesela işte örüntüler, ler falan diye altında devam eden böyle bir şeyler silsilesi vardı sayfalar. Ya Okay, burada yanlışlık mı oldu falan dedim. Şöyle bir dönüp bakmıştı omuzundan bana. Dolayısıyla o da çok çaba gösterdi bunun özgün halini koruyabilmek için. Ben arada ya olmayacak bu iş, bunu vazgeçelim, düzgün bir tasarım yapalım, gözünü sevdiğim falan dediğimde ikisi birden yok, hayır tamam olacak, söz veriyoruz dediler. Böyle karşılıklı çarpışmalarla lava lamp gibi dağılarak toplanarak falan bir noktaya geldi. Ama Okay'ın bizimle ilk günden çalışmaya yani ben kitabı yazmamıştım. Daha başlığı vardı. Selçuk'un niyeti vardı. Okay ekipteydi. Ve yazdıkça gönderdiğimiz ve öyle gelişen bir süreç oldu. Yani hala şaşkınım bitmesinden dolayı.
2: Evet, bir yandan da burada hep farklı işbirlikleri, birbirine alan açma, birlikte keşfetmek, birlikte üzerine düşünmek, bunlardan konuştunuz. Yalın mimarlığın da çok pratiğine içkin olduğuna ve bunu kitap sürecinde de yapmayı çok gözettiğinizden bahsettiniz. Şimdi az önce de Selçuk demişti ya, projelerle vedalaşırken zorluk yaşıyorum çünkü o zaman bitmiş oluyor diye. Bu kitap pek öyle değil benim anladığım kadarıyla. Çünkü Yalın Şeyler daha önceki programlarda da bahsettiğimiz bir sergisi de var. Etkinlikleri, kitapta bunun bir parçası Yalın Şeyler evreninin diyelim. Kitap basıldıktan sonra aslında kitabın bir de afterlife'ı olduğunu belki de söyleyebiliriz. Haziran'ın ilk günlerinde Yalın Şeyler'in ilk etkinliği olarak müthiş keyifli bir geziye ben de teşekkür ederim. Sayenizde dahil oldum. Beraber Çanakkale'ye gittik. Kitap da çıktıktan sonra Troya Müzesi'ni gezdik. Orada başkaları dahil oldu. Bengü hocamız bizlere Troya mitolojisinden bahsetti. Sevgili Ahmet Doğu İpek şehrin panoları olarak bizim de daha önce programda kayıt yaptığımız sevgili ekiple birlikte başka türlü kitabın veçelerini ya da Çanakkale'nin yerlerini, hikayelerini konuştuk. Böyle tam da sizin bu danışmanlarla birlikte üzerine yiyip içip sohbet edip düşünüp biraz yatıp tekrar buluşup konuşmanız gibi oraya gittik. Yine bir yalın mimarlık yapısı olan Gazi Evi'nde kaldık. Sonrasında yine otobüsleri doluştuk. Okul gezisi gibi gittik. Yani o böyle bahsettiğiniz evreni birebir bedensel olarak iki gün boyunca yaşamak bana çok özel ve çok çok keyifli geldi. Biraz belki bu etkinliklerle de birlikte kitabın afterlife'ını konuşabiliriz. Nasıl bir şey düşündünüz ya da nasıl bir şey gerçekleşti ve bunun devam edeceğini de düşünerek nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?
0: Şöyle bir yerden belki başlamak iyi olabilir. Böyle masaya davet edilen insanlar sadece hani kendi alanında yetkin değil, başka yetkin insanları da tanıyorlar ve işte hakikaten Banu da hani çok özel birisi benim için, hayatımda da, ama mesela daha özel, onun kadar özel birisinde bizim aslında ekibimizde kitabın herhalde sonlarına yaklaşmıştık. Sibel, yani Sibel Keyvan'ı ekibimize dahil etti iletişim danışmanı olarak ve biz zaten niyet ettiğimiz kitabın çıkmasından sonra aslında bizim yaptığımız yapıların olduğu coğrafyalar, özel coğrafyalar ya da bir şeyler yapmakta olduğumuz coğrafyalarda kitapla ilgili konuşmalar, işte bir kısım etkinliklerle devam edecek bazı seriler düşündük, hayal ettik. Hı-hı. Onlar da onları tasarladılar. Bu senin de hani geldiğin Çanakkale gezisi de aslında onlardan ilkiydi. Bunlar işte Gaziantep, Manisa, belki başarabilirsek gelecekte Konya olarak da devam ettirmek istiyoruz. Bunu biraz da şöyle de açmak iyi olabilir. Yani zaten kitabın içinde geçen bu fikirleri, temaları gerçekten yerinde test etmek, o coğrafyayla temas halinde bakmak, mimarlıkla ilgili olanlar ve kültür sanat ortamında olanlarla da aslında bunu deneyimlemek bize değerli geliyor. Yani sadece bir hani yazılı bir metin değil, aslında gerçekten fiziksel dünyada da büyük bir karşılığı olan bir mekan düzeni olarak da aslında buna bakmak iyi olur diye düşündük ve öyle yola çıktık.
1: Aslında beni eskiden tanıyanlar beni etkinliklerle tanıyorlar. Ben Yapay Endüstri Merkezi'nde çok uzun yıllar etkinlik koordinatörü olarak çalıştım. Bir dönem yani orada düzenlediğim etkinliklere yılda 12 bin kişi falan geldi olmuş. İstanbul, Türkiye böyle bir yerdi. Ben aslında kitabı yazarken hep bir kitabın bir vesile olmasını umdum. Bir kendi çapını genişleterek. O yüzden de aslında mimarlığın temel kavramları üzerine düşünerek bu projeleri okumayı tercih ettim. Ben böyle gördüm. Bu ofisin üretiminde bu kavramlar böyle yer alıyor ama bu kavramların mimarlık dünyasında, Türkiye'de ve ulusal arenada da bir karşılığı olabilir. Bir de şunu çok senin geldiğin gezide de azıcık değinmeye çalıştım. yaratıcı insanlar, üretmek isteyen insanlar bir arada olduklarında bambaşka şeyler de çıkabiliyor oradan. Birbirimizi görmeye, dokunmaya, sadece aynı metni okumaya değil, bir arada düşünmeye, aynı sofralarda oturmaya, iş gündemi olmadan birlikte vakit geçirmeye, iletişim kurmaya, tartışmaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani işte evet, sosyal medya, Instagram, dijital çağ vesaire, hepsini biliyorum birleştiriciliğini, ama bir diğer taraftan da fiziksel teması çok dışlayan da bir tarafı var bu dünyanın. Ben bunu çok özlüyorum. Dolayısıyla bu etkinliklerin böyle bir vesile, bahsettiğin Bengü'yü tanımamız gibi yaratmasını umut ediyorum. Ve benim için mimarlığın gücü biraz da burada yatıyor. Yani Troya'daki etkinliklerde mekanın ruhunu içselleştiren temalar, konular ve konuşmacılar vardı. Orada oturup işte biz sadece mimarlık yarışmalarını ya da Troya Müzesi'nin mimarisini konuşabilirdik, ama mitolojiyi, yeri, tarihsel katmanları, kültürel belleği konuşmak istedik ve etrafımızda birden sadece mimarlardan çok daha fazlası oluştu. Ama aynı yerden bakabileceğimiz insanlarla buluştuk. Bu vesileleri çok arttırmayı arzu ediyorum. Benim böyle bir projenin içinde olmaktaki en önemli motivasyonlarımdan biri, Selçuk'un bahsettiği gibi, bu etkinlik içeriklerini tabii ki onun da katkılarıyla ben tasarlıyorum. Birlikte hayal ediyoruz. Biraz benim geçmişe rücu edişim oluyor. Özlediğim şeyleri tekrar yapma fırsatı buluyorum. Ama Sibel bahsettiği gibi, Selçuk'un, Sibel Keyvan, hepimizi çekip çeviren, bu işleri gerçek anlamda strüktürel bir biçimde yapmamızı sağlayan ve eforsuz gösteren kahramanımız. Oldukça ciddi bir efor gerektiren bir süreç. Dolayısıyla Selçuk'un ifade ettiği gibi, kitap basılmadan hemen önce Sibel ekibimize katıldı. Ama ben bu kitap projesinde Selçuk'un niyet mektubunu aldığım andan itibaren masaya oturduğumda, bunun bir yayıncısı olması lazım ve çıkmadan önce tanıtım sürecinin planlanması lazım mı koymuştum ve bu konuda mutabıktık. Ve böyle devam etmesinin olumlu taraflarını da ikimizin de yaşadığını düşünüyorum.
2: Harika. Sevgili Sibel Keyvan'a da ellerine sağlık diyorum. Ben kendi adıma unutamayacağım anılar biriktirdim ve bir kitabın, bir mimar projenin maddeselliğinden ya da hani belli biçimlerde alımlanmasından çok öte, başka türlü düşüncelere, birlikteliklere vesile olduğunu düşünüyorum ve tam da ihtiyacımız olan bu tür birlikteliklermiş. İstanbul'un ya da iş hayatının koşturmasından daha farklı türde, biraz böyle zamanın yavaşladığı, tatlı tatlı böyle Poyraz'ın geldiği, uykusuz uykusuz otobüslerden inip orada böyle buradaki detay şöyleymiş diye bir şeye takılıverdiğimiz oradaki yapıda gerçekten keyifli anlardı ve eforsuz göstermek konusunda çok çok haklısın, kesinlikle kolay bir işte değil. Güzel birliktelere vesile olmuş bu kitap. Biraz sonuna geliyoruz ama şunu da belki bir son 5-6 dakika konuşmak önemli. Mimarlık kitabı yapmak sizce niye önemli? Çok geniş ve belki klişe bir soru ama bir yandan da çok tartışılıyor. Halen kitaplar basılmaya devam ediyor. Burada sevgili Yem Yayınları'yla da epeyce konuştuk. Sevgili Binat'la da bunu konuştuk. Bir yandan kitaplar basılıyor. Artan maliyetlere rağmen basılıyor. Sosyal medya çağı, yapay zeka ya da Z kuşağının düşen odaklanma süresi konuşulsa da aslında bunlar belli verili olan gerçekleri çok da göz ardı ederek aslında bir şeyler öneriyorlar. Dolayısıyla hani kitap kitaplığını koruyor. Evet, yine önemli ama sizce niye önemli? Ya da bugünün dünyasında gerçekten değişen bir şeyler var mı? Ya da pek de değişmiyor mu?
1: Ben bugünün dünyasının en önemli gerçekliğin her şeyin eş zamanlı olarak yaşanması olduğunu düşünüyorum. Bu söylediklerin hepsi doğru. Evet, yapay zeka da var. Ama hepimiz görüyoruz ki edebiyatın altın çağı yaşanıyor. Her köşede bir kitap kulübü var. Dua Lipa'nın bile kitap kulübü var.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla neredeyse sinemanın alanının daraldığı, edebiyatın, yazılı basının, basılı malzemenin tekrar yükselişte olduğu bir açıdan bir dönemi de yaşıyoruz eş zamanlı olarak. Mimarlar açısından bakıldığında tabii bu işin önemi çok açık. Kitabı olan bir ofis olmanın hani hem bir prestiji hem de şahsi bir gururu var. İnsanın retrospektif olarak bütün hayatının gözlerinin önünden film şeridi gibi geçmesi gibi bir şey. Ama benim açımdan ben bunu romantik bir nesne olarak görmüyorum. Bir ihtiyaç olarak görüyorum. Çünkü bu kayıt bırakma, bunun dijital izleri zaten var. Yani bu kitapta var olan her şey web sitelerinde var. Bir sürü yerde de yayınlandı. Ama belli bir bakış açısını, belli bir özgünlüğü ve tarihin bir dönemini sabitleme açısından bakıldığında hepimizin hemen hemen her zaman döne döne kitaplara ihtiyaç duyacağımızı, formatı ne olursa olsun, hani belki bir gün tamamen dijital olacak onu bilemeyeceğim ama düşünsene Tekeli Sisa'nın ilk dönem yapılarının kitabı olmasaydı, aslında biz o yapıların her birini bilecek olsak da ne kadar çok şey eksilirdi hepimizin hayatından, sadece Tekeli Sisa'nın hayatından değil, bir dönemi anlamak ve bir şeylerin nasıl anlatıldığını görmek adına bile. Dolayısıyla ben bunun hem tarihsel bir anlamı olduğunu düşünüyorum, hem ofisin kendine bir çeki düzen verme ve kendini başka bir gözle görmeye ilişkin bir şey olduğunu düşünüyorum ki Doğan Tekeli de aynı şeyi anlatıyor kendi anılarında. Şimdi bugün de çok anmış oldum kendisini ama sonuçta hani bu mimarlık monografisi anlamında Türkiye'de öncülerden öncü bir isim olduğu için. Ve bunun böyle çağının, döneminin geçtiğini de hiç düşünmüyorum. O yüzden bence devam edecek, bence ihtiyaç var.
2: Evet sevgili Selçuk, son sözlerini alalım senden de.
0: Yani aslında söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum ama iki şeyin önemli olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyi yaparken. Birincisi senin kendine bakıyor olma biçimim. İkincisi de aslında böyle parça parça yapılmış olan her şeyin sadece böyle görünür, böyle suyun üzerindeki aksinin ötesinde başka gerçeklikleri de barındırıyor ve kümülatif olarak bunların bir aradalıklarını böyle bir hani kendi fiziksel nesnesi de olan açtığında bakıp farklı bağlantıları da kurabileceğin, dokunabileceğin bir şey olarak, nesne olarak var olabiliyor olması, biz üretenlerin dışında bize bakmak isteyenler için de aslında bir şey sunuyor. Yani onun dijital bir içerikle bu kadar temas edilebilir ve bu kadar kavranabilir bir şey olabileceğinden çok emin değilim. Yani süper analog birisi olarak haliyle. O yüzden yani onun yerine bir şey konulabilir mi sorusu bence hayır, konulamaz.
2: Ellerinize sağlık. Yalın şeyleri konuşmaya ben doyamadım. Daha konuşmaya başka vesileler olacak diye hissediyorum. Şahane, verimli birlikteliklerle ortaya çıkmış olan bir kitap Yem Yayınları'ndan yayımlandı. Kitabın yazarı sevgili Banu Uçak ve Yalın Şeyler'in Ömer Selçuk Bazı'yla birlikteydik. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler ve tebrikler diyorum. Bir yandan da parça verecektik. Ben Banu'ya diyordum, yazarken ne dinliyordum? Belki onu veririz diye. David Bowie çok dinledim dedi. Ama süremizi açtık. Belki böyle tadımlık bir Banu'nun yazma seyrindeki zihnine girip çıkıp biraz Bowie'ye kulak veririz ve sonrasında da programı tamamlarız. Sevgili Ferrar Kabil, Teknik Masa'da bizlerle birlikteydi. Açık Mimar'da dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Very good spirit.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Akın Nalça'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
11: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Göksel Güzel'e teşekkür ederiz.
12: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Merhabalar herkese. Biz Funkmatik. Yine bir perşembe günü saat 12'yi gösteriyor. Sizlerle beraberiz. Apaçık Radyo'dan sizlere sesleniyoruz. Bugünün konusu sosyal medyalarda da bahsettiğimiz gibi P-Funk. P-Funk Okan geldi. P-Funk olacak bu hafta dedi. Ve P-Funk üzerine sizlere güzel bir liste hazırladık. Öncesinde tabii Okan'a sormak istiyorum. Okan, P-Funk hakkında bize ve dinleyicilerimize böyle güzel tatlı bilgilerin var mıdır?
1: Merhabalar herkese. Şimdi konumuz P-Funk. Nedir bu P-Funk? P-Funk aslında açılımı parlament ve funkadelikten geliyor. Felsefi olarak da pure funk olarak adlandırılıyor. Ama işin özünde, formülünde James Brown funk'ını alıyor. İçine psychedelic rock gitarları, kilise korosu kıvamında vokaller, aynı zamanda synthesizer basslar ekliyor. Buradaki konulardan en önemli olan synthesizer bass diyebiliriz. Bu biraz daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz slap bass'ın değişimi ve biraz daha elektroniğe geçmek anlamına geliyor. Bu da şimdi P-Funk'ın özü olan uzay funk'ı dediğimiz yere çıkarıyor P-Funk'ı.
0: Anladım. Gayet güzel, gayet tatlı bir bilgi. Ben de ufak bir kuple vermek istiyorum Okan izninle. İşin bir de mitoloji kısmı var. Sadece hani müzik değil bu. Siyahi insanların dünya üzerinde uğradığı ırkçılık ve işte dertlerden kaçıp uzaya sığındıkları bir noktayı temsil ediyor aslında bu şarkı türü. Hani bu tarz karakterlerin olmasını da anlayışla anlıyoruz, biliyoruz, hani görüyoruz. Ve hani bir diğer bilgi olarak da şunu söyleyebilirim. Tarihin en çok sample'lanan bir müzik tarzı. Özellikle 90'lardaki West Coast hip-hopçıların işte Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube tamamen P-Funk soundlarından yararlanıyorlar. Buradaki parçalardan alıyorlar. Hatta dinlerken birazdan dinleyeceğiniz parçalarda tanıdık sample'lara, tanıdık tonları çokça duyacaksınız. Diyeceksiniz ki aa ben bunu bir yerden biliyorum ya diyeceksiniz. Dolayısıyla güzel bir liste bekliyor bizi diyebilirim Okan.
1: Yunus, şarkılara geçmeden önce bir bilgi vereyim. Bundan sonra dinleyeceğimiz şarkılar çoğunlukla ilk 5 tanesi özellikle parlament ve funkadelikten gelecek. Fakat bunlar aslında aynı kadro. Bunların farklı gruplar olmasının nedeni plak şirketleriyle sözleşmelerinin farklı olması. Ama parlamentte özellikle vokal ve trompet çok ön planda. Funkadelik'te ise göreceksiniz ki gitar ve psikodelik yeraltı müziği tarzında bir müzik tarzı var. Dinleyicilerimiz bunu zaten fark edecektir.
0: Bu anlattığın şeyde de sanki birazcık böyle bir dedikoduluk bir pay var gibime geliyor. Hani orada bir anlaşmazlık olmuştur da bölünmüştür hissiyatı var. Neyse, araştırılabilir. O zaman başlıyoruz bu uzay akımına. Füzeler ateşlenecek, uzay gemisi yavaştan kalkışa geçiyor. Parlament'ten gelecek ilk parça, Flashlight adlı parça. Burada ufak böyle bir bilgi vermek isterim ki aslında burada dinleyeceğiniz bas, hani synth bas ve bayağı dünyada dillere pelesenk olmuş, kulakların aşina olduğu çok tatlı bir synth bas. Ve hatta şey diye de geçer yani bu tarihteki ilk synth bas hitlerinden bir tanesidir. Dinleyelim bakalım Okan.

Evet Yunus, müthiş bir şarkıyla açılışı yaptık. Şimdi yine müthiş bir şarkıyla devam ediyoruz aynı gruptan. Bu şarkı Mothership Connection albümünün incisi diye gösteriliyor. George Clinton bu konserlerde devasa bir uzay gemisi, The Mothership kullanıyor. Hatta dedikodulara bakarsan da şöyle bir durum var. Bütçesi o kadar çok yüksek ki bu şovun, grup neredeyse batıyormuş. Öyle söyleyebilirim. Öyle bir şovdan bahsediyoruz. Şimdi Give Up The Funk sizlerle.

Güzel bir parça dinledik ve yine çok tatlı bir parçayla devam edeceğiz. Öğle arasına yakışacak Okan. Sıradaki parça James Brown'un yanında pişen, sonrasında George Clinton'ın sağ kolu olan yıldız basçı Bootsy Collins'ten gelecek. Bu parça onun aslında solo bir projesi ve gerçekten çok tatlı bir projeymiş. Bootzilla adlı parça şu an sizlerle. Yeah, but them are dudes, come on. Created by Funk Attack Incorporated. Makers of funky vibes to play with. What?

Sıradaki parçamız da yine Parlament'ten geliyor. Şarkıda geçen bazı sözler eski ilahilerden, köle ilahilerinden gelme. Burada George Clinton abimiz de aslında kölelerin özgürlüğe kaçış fantezisini alıp daha önce bahsettiğimiz uzay funk'ı, yani uzaya kaçış metaforuna çevirip böyle sosyolojik bir ters köşe yapıp çok müthiş bir sanat ortaya çıkarıyor. Sırada Star Child sizlerle. Star Child, citizens of the universe, recording angels. We have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership, I am the mothership connection. Get down in 3D.

Doing it in 3D. So good is good to me.

Her ne kadar böyle hani hareketli desek de aslında P-Funk'ta gerçekten çok böyle farklı altyapılar eşliğinde çok farklı hissiyatlar sevk edilmiş. Dinlerken bunu hani anlayabiliyoruz Okan. Demin de onu dinledik. Yine aynı tarz bir müzikle, yani daha yine aynı tarz bir yakarışla devam edebiliriz gibime geliyor. Sıradaki parça Funk Delik'ten gelecek Okan. Cosmic Slop adlı parça. Bu da yine aslında P-Funk evreninde karanlık ve hüzünlü şarkılardan bir tanesi. Yine aynı şekilde o dönemin insanların yaşadığı o ırkçılık ve dünyadaki o dertlerden kurtulup bir şekilde o farklı evrende, farklı bir paralel evrende artık var olma çabası. Dinleyelim bakalım, hani sözlerden zaten anlaşılıyor her şey.

George Clinton abimizin açtığı yoldan izinden ilerleyen diğer gruplara bakalımıyoruz şimdi de. Sırada Zeppelin Roger var. Burada grubun lideri Roger bu şarkıda sesini robot gibi yapan bir alet kullanıyor. Talk box deniyor buna. Adeta ortalığı yıkıyor. Bu şarkıyı destekleyen, prodüktörlüğünü yapan bizzat eskiden bahsettiğimiz yine aynı şekilde Bootsy Collins ve George abimiz bunu destekliyor. George abimiz hatta grubu o kadar çok seviyor ki bunu yapımcılara öneriyor. Diyor ki yürüyün. Şimdi sırada More Bounce to

Wow Okan, ne parçaymış be. George Clinton abi boş yere yürüyün dememiş. Yine aynı tatlı, aynı kıvamda güzel bir parçayla devam edeceğiz. Ama bu parça P-Funk evrenin kadın kolları diyebileceğimiz bir gruptan gelecek. Rites of Funkenstein adlı gruptan geliyor. Disco to Go. Bu parçada çok tatlı kadın vokaller duyacaksınız. Çünkü bu kadın vokaller zaten zamanında parlamentin arkasında vokallik yapan hanımefendilerin kurduğu ve George Clinton'ın yine desteklediği bir gruptur. Bakalım, güzel tatlı bir sound bizleri bekliyor.

Yine çok güzel bir parçayla, ikonik bir parçayla devam ediyoruz Okan. Öğle arasına yakışacak diyebilirim. Ayrıyeten bu parça benim favori parçamdır. Ohio Players'dan gelecek Love Roller Coaster adlı parça. Bu parçada ağır baslar ve çığlıklar duyacaksınız ki bu zaten tamamen bir P-Funk kafasıdır. Bakalım siz de beğenecek misiniz?

0: Ohio Players'tan müthiş bir şarkı dinledik Yunus. En sevdiğin şarkıymış bu listedeki. Şimdi benim en sevdiğim şarkıyı geçelim. Gap Band'den gelecek bu da. Burn Rubber On Me.
1: Bu parça aynı zamanda Okan bizim kapanış parçamız. Yine güzel bir haftayı geride bıraktık. Buradan bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yine Perşembe günü aynı saatte saat 12'de sizlerle beraber olacağız. Gelecek hafta da çok güzel konularımız olacak Okan. Dolayısıyla buradan dinleyicilerimize ufak böyle bir kuple vermek isteriz. Gelecek hafta soul ve funk kardeşliğini konuşuyor olacağız. O yüzden şimdilik sizlere kibarca bir bay bay. Kendinize çok tatlı cici bakın diyorum.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Göksel Güzel'e teşekkür ederiz. There's going to be a very hot session this afternoon.
1: This session is about to begin. Apaçık Radyo.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Fakat kendi deneyimim beni şu inanca yöneltti. Böyle korku ve düşüncelerden apayrı olarak, dini duygular biz yaşlandıkça gelişme eğilimi gösterirler. Çünkü ihtiraslarımız ateşini yitirdikçe, hayal güçlerimiz ve duygularımız köreldikçe, aklımız daha rahat işler hale gelir. Bir zamanlar aklımızı çelen imgeler, arzular ve heveslerden arındıkça Tanrı, gizlendiği bulutların arkasından görünür. Ruhumuz bütün aydınlıkların kaynağı olan bu varlığı hisseder, görür ve ona yönelir. Bu yöneliş doğal ve kaçınılmazdır. Duygular dünyasına canlılığını ve cazibesini veren her şeyi artık yitirmekte olduğumuz için, o muazzam varoluş artık içsel ya da dışsal etkilerle desteklenmediği için, kalıcı bir şeye, bizi asla yanıltmayacak bir şeye tutunma ihtiyacı hissederiz. Bir gerçekliğe, mutlak ve ebedi bir gerçeğe tutunmak isteriz. Evet, kaçınılmaz bir biçimde Tanrı'ya yöneliriz. Bu dini duygu, doğası gereği öyle saftır ve bunu yaşayan ruha öyle bir mutluluk verir ki, diğer bütün yitirdiklerimizi telafi eder. Mustafa Mont kitabı kapattı ve sandalyesinde arkaya yaslandı. Bu düşünürlerin, yeryüzü ve gökyüzünde hayalini kurmadıkları birçok şeyden biri işte bu. Elini salladı. Bizler, modern dünya. Yalnızca gençken ve refah içindeyken Tanrı'dan bağımsız olunabilir. Bağımsızlık insanları güven içinde sona taşıyamaz. Evet, şimdi sonuna kadar genç kalıyoruz ve refah içinde yaşıyoruz. Sıra neye geliyor? Şurası kesin. Tanrı'dan bağımsız olabiliriz. Dini duygular tüm yitirdiklerimizi telafi edecektir. Ancak telafi edilecek bir kaybımız yok. Dini duygular gereksiz. Gençlik arzuları asla körelmezken, niye gençlik arzularının yerini alacak bir şeylerin peşinde koşalım? Bütün eski maskaralıkları sonuna kadar yaşayabiliyorken, niye heveslerin yerini alacak bir şey arayalım? Zihinlerimiz ve bedenlerimiz yaşamdan zevk almayı sürdürürken, niye tutunacak bir şeye gereksinim duyalım? Teselliye niye ihtiyaç duyalım, somamız varken? Kalıcı bir şeye ne hacet, sosyal düzen varken? Öyleyse Tanrı'nın olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hayır, büyük olasılıkla bir tane var. Öyleyse niye? Vahşinin sözünü kesti. Fakat farklı insanlara farklı gösteriyor kendini. Modernlik öncesi çağlarda kendini bu kitaplarda tarif edilen biçimde gösteriyordu. Şimdi ise, şimdi nasıl gösteriyor kendini? Dedi Vahşi. Kendini yokluk şeklinde gösteriyor. Sanki hiç yokmuş gibi. Bu sizin suçunuz. Uygarlığın suçu diyelim. Tanrı makinelerle, bilimsel tıp ve evrensel mutlulukla uyuşamaz. Kendi seçimini yapman gerekir. Bizim uygarlığımız makineleri, tıbbı ve mutluluğu seçti. İşte bu nedenle bu kitapları kasada kilitli tutmak zorundayım. Müstehcen şeyler bunlar. İnsanlar şok olurdu eğer. Vahşi sözünü kesti. Ama Tanrı'nın varlığını hissetmek doğal değil midir? Denetçi alaycı bir biçimde, insanın pantolonunun fermuarını çekmesi doğal mıdır diye de sorabilirdiniz, dedi. O eski adamlardan adı Bradley olan bir diğerini hatırlatıyorsun bana. Felsefeyi, insanın içgüdüsel olarak inandığı şeyler için kötü nedenler bulmak olarak tanımlamış. İnsan herhangi bir şeye içgüdüsel olarak inanırmış gibi. İnsan bir şeylere inanır, çünkü onlara inanmaya şartlandırılmıştır. İnsanın kötü nedenlerle inandığı şeyler için başka kötü nedenler bulmak. İşte felsefe budur. İnsanlar Tanrı'ya inanırlar, çünkü öyle şartlandırılmışlardır. Yine de, diyen Vahşi ısrarını sürdürdü. Tek başınayken Tanrı'ya inanmak doğaldır. Yalnız başına, gecenin bir yarısında, ölümü düşünerek. Fakat şimdilerde insanlar hiç yalnız kalmıyorlar, dedi Mustafa Mont. İnsanların yalnızlıktan nefret etmelerini sağlıyoruz ve yaşamlarını hiç yalnız kalmayacak şekilde düzenliyoruz. Vahşi kederli bir ifadeyle başını salladı. Malpais de acı çekmişti çünkü kendisini köyün toplumsal olaylarından soyutlamışlardı. Uygar Londra'da acı çekiyordu çünkü toplumsal olaylardan kaçma şansı yoktu. Huzurlu ve yalnız kalamıyordu. Sonunda Vahşi, "Kral Lear'deki o bölümü hatırlıyor musunuz?" dedi. "Tanrı adildir. Tensel günahlarımızı ayağımıza dolarlar. Seni bulduğu o karanlık uğursuz yer gözlerine mal oldu. Ve Edmund yanıtlar, hatırlarsınız, yaralıdır, ölmek üzeredir. Gerçeği söyledin, doğru, işte yine buradayım, başladığım yerde. Ya buna ne diyeceksiniz? İşleri idare eden, cezalandıran, ödüllendiren bir tanrının varlığını göstermiyor mu bu?"

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo. Sail Express. Let's go.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların Kore popuna karşı gördüğü önyargının önüne geçmeye çalışacağım. K-pop yani Kore pop müziği çoğunlukla Korece şarkılardan oluşan bir müzik türü. Bununla birlikte son yıllarda tamamen İngilizce sözlere sahip K-pop şarkıları da oldukça artmıştır. K-pop içerisinde adı üstünde pop, rap, hip-hop, elektronik ve R&B gibi birçok farklı müzik tarzı bulunur. K-pop sanatçılarının çoğu JYP, YG, SM ve HYBE gibi eğlence şirketlerinin düzenlediği seçmelere katılarak kariyerlerine başlar. Seçmelerde adaylar şarkı söyleme, dans etme, rap yapma veya enstrüman çalma gibi yeteneklerini sergiler. Başarılı olanlar stajyer olarak kabul edilir. Stajyerler çıkış yapmadan önce uzun bir eğitim sürecinden geçerler. Bu süreçte dans, vokal, sahne performansı, yabancı dil ve medya eğitimi alırlar. Şirketler düzenli değerlendirmeler yaparak hangi stajyerlerin çıkışa hazır olduğuna karar verir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan stajyerler bir grubun üyesi olarak ya da solo sanatçı şeklinde çıkış yapar. Çıkıştan sonra albüm yayımlar, konserler verir, televizyon programlarına katılır ve hayranları için çeşitli içerikler üretir. Sanatçılar genellikle şirketleriyle yaptıkları sözleşmelere bağlı olarak çalışırlar. Bazı durumlarda eğitim ve yaşam giderleri gibi masrafların karşılanması gerektiğinden kariyerlerinin ilk yıllarında yüksek gelir elde etmeleri zor olabilir. Evet, eğitim de dedim. Çünkü bu sanatçılar arasında hala liseye giden eğitimini bitirmemiş çocuklar da var. Buna rağmen başarılı olan idoller zamanla kariyerlerini geliştirerek uluslararası tanınırlığa ulaşabilirler. Her neyse, parçalarımıza geçelim. İlk şarkımız TXT yani Tomorrow by Together grubunun Chasing That Feeling parçası. TXT 5 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Subin, Yeonjun, Bumgyu, Taehyun ve Hyuninkai. Grup 4 Mart 2019'da çıkış yaptı. Chasing That Feeling grubun The Name Chapter Free Fall albümünde yer alıyor ve albüm 13 Ekim 2023'te yayımlandı. Şarkı 80'ler esintili sesi ve etkileyici müzik videosuyla büyük ilgi gördü. Tomorrow by Together'dan Chasing That Feeling.

Tomorrow by Together'dan Chasing That Feeling'i dinledik. Sıradaki parçamız aespa grubunun güçlü hitlerinden Drama. aespa 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning. Grup 17 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Drama aynı isimli Drama mini albümünde yer alıyor ve albüm 10 Kasım 2023'te yayımlandı. Şarkı, güçlü konsepti, etkileyici koreografisi ve viral performansları sayesinde oldukça popüler oldu. aespa'dan Drama geliyor.

0: 什么？呀
1: 呀，너로시작될마？
0: 什么？
2: Aespa'dan Drama'yı dinledik. Şimdi sırada NIPE'ın erkek grubunun Teeth şarkısı var. NIPE'ın üyeleri Jungwon, Jay, Jake, Sahun, Sanu ve Nikki. Grup bu senenin başında aslında 7 kişiydi. Hee-sung 7. üyeleri olarak. Ancak maalesef biraz da şirketinin kötü işletim sisteminden dolayı gruptan ayrıldı. Bu birçok hayranın bunu protesto etmesine ve kötü hissetmelerine sebep oldu. Şu an Hee-sung, Sola ismi olarak Evan olarak biliniyor. Tabii Hee-sung'un bu parçada hala bir yeri var. Grup 30 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Teeth, grubun Romance Untold albümünde yer alıyor ve albüm 12 Temmuz 2024'te yayımlandı. Şarkı, karanlık atmosferi ve güçlü performanslarıyla hayranların dikkatini çekti. NIPE'ndan Teeth geliyor.

Enipe'ın grubundan Teeth şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız Islet grubunun Bam Sopung şarkısı. Islet 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Yuna, Minju, Moka, Woni ve Iroha. Grup 25 Mart 2024'te çıkış yaptı. Bam Sopung grubun genç ve enerjik tarzını yansıtan parçalarına biri olarak öne çıktı. Sosyal medyada yapılan editler ve performans videoları sayesinde şarkı ilgi topladı. Islet'ten Bam Sopung geliyor.

Islet'ten Bam Sopungu dinledik. Şimdi sırada Seventeen erkek grubunun Maestro şarkısı var. Seventeen 13 kişilik bir grup. Üyeleri S-Coups, Jonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woojie, DK, Mingyu, D8, Sungkwan, Vernon ve Dino. Grup 26 Mayıs 2015'te çıkış yaptı. Maestro grubun Seventeen Is Right Here adlı Best Album'unda yer alıyor ve albüm 29 Nisan 2024'te yayımlandı. Şarkı etkileyici koreografisi ve güçlü sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Seventeen'den Maestro geliyor.

Seventeen grubundan Maestro'yu dinledik. Sıradaki parçamız The Seraphim'in dünya çapında ses getiren şarkılarından Perfect Night. The Seraphim 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Sakura, Chaewon, Hyunjin, Kazuha ve Enchae. Grup 2 Mayıs 2022'de çıkış yaptı. Perfect Night grubun aynı isimli dijital single çalışması olarak 27 Ekim 2023'te yayımlandı ve özellikle Overwatch 2 ile yapılan işbirliği sayesinde büyük ilgi gördü. Şarkı, rahat pop sesi, akılda kalan nakaratı ve sosyal medyada viral olan videolarıyla The Seraphim'in en başarılı parçalarından biri haline geldi. The Seraphim'den Perfect Night geliyor.

The Seraphim grubundan Perfect Night şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeni nesil kız gruplarından IFI'ın Are You Okay şarkısı. IFI 6 kişilik bir kız grubu olarak K-pop sahnesine yeni giriş yaptı. Grup taze konsepti ve genç enerjisiyle dikkat çekiyor. Are You Okay yayımlandıktan sonra özellikle sosyal medya platformlarında keşfedilmeye başlandı. Grup yeni olmasına rağmen kısa sürede bir hayran kitlesi oluşturdu. IFI grubundan Are You Okay'i dinliyoruz.

0: FI grubundan Are You Okay şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız K-pop denince akla ilk gelen grup olan BTS'in Run BTS şarkısı. BTS, çoğu kişinin de bildiği gibi 7 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook. Grup 13 Haziran 2013'te çıkış yaptı. Run BTS, grubun Proof antoloji albümünde yer alıyor ve albüm 10 Haziran 2022'de yayımlandı. Şarkı, güçlü rap bölümleri, yüksek enerjili performansları ve BTS'in kariyer yolculuğuna gönderme yapan sözleri sayesinde hayranlar tarafından çok sevildi ve konserlerde en çok beklenen sahnelerden biri haline geldi. BTS'den Run BTS geliyor.
1: Yeah.

BTS grubundan Run BTS şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız ITZY kız grubunun lideri olan Yeji'nin solo şarkısı Air. Yeji, daha demin bahsettiğim gibi ITZY adında 5 üyeli bir kız grubunun lideri. Grubun asıl üyeleri Yeji, Lia, Ryunjin, Chaeryeong ve Yuna. ITZY 12 Şubat 2019'da çıkış yaptı. Air, Yeji'nin ilk solo albümü Air'in başlık şarkısı olarak 10 Mart 2025'te yayımlandı. Şarkı, güçlü performansı ve Yeji'nin karizmatik sahne duruşuyla büyük ilgi gördü. ITZY grubundan Yeji'nin Air şarkısı geliyor.

Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Sungmin ve Ayan. Ancak bu şarkıyı sadece Bangchan, Changbin ve Ayan söylüyor. Grup 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Bu şarkı grubun en genç üyesi Ayan'ın merkezde olduğu özel bir Skiz Player çalışması olarak yayımlandı. Mangne, Korece'de en genç demek. Ayan ise grubun en genci olduğundan şarkı aslında ona adanmış. Mizahi sözleri ve eğlenceli müzik videosu sayesinde hayranların en sevdiği Stray Kids içeriklerinden biri haline geldi. Bangchan, Changbin ve Ayan'ın söylediği Mangne on Top şarkısı geliyor.

Yeji'nin Air şarkısını dinledik. Şimdi sırada Stray Kids'in eğlenceli ve unutulmaz parçalarından Magne on Top var. Stray Kids 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Bang Chan,

Stray Kids grubunun üyeleri olan Changbin, Bangchan ve Ayen'in söylediği Magne on Top şarkısını dinlemiş olduk. Sıradaki parçamız Red Velvet'in efsaneleşmiş hitlerinden Bad Boy. Red Velvet 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Irene, Sogi, Wendy, Joy ve Yeri. Grup 1 Ağustos 2014'te çıkış yaptı. Bad Boy grubun The Perfect Red Velvet Repackage albümünde yer alıyor ve albüm 29 Ocak 2018'de yayımlandı. Şarkı, şık R&B tarzı, güçlü konsepti ve unutulmaz nakaratıyla grubun en sevilen şarkılarından biri oldu. Red Velvet'tan Bad Boy geliyor.

Red Velvet'tan Bad Boy dinledik. Şimdi sırada Zero Base One'ın Doctor Doctor şarkısı var. Zero Base One 9 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Hanbin, Jiwoong, Sanghao, Matthew, Tere, Ricky, Yuvin, Gunwook ve Yujin. Grup 10 Temmuz 2023'te çıkış yaptı. Ancak bu yılın Mart ayında grubun sözleşmesi sona erdiği için grubun birkaç üyesi gruptan ayrıldı. Doctor Doctor, grubun duygusal yönünü gösteren dikkat çekici çalışmalarından biri olarak öne çıktı. Şarkı yayınlandıktan sonra hem hayranlardan hem de müzik eleştirmenlerinden olumlu yorumlar aldı. Zero Base One'dan Doctor Doctor geliyor.

Zero Base One grubundan Doctor Doctor şarkısını dinledik ve bu saatin son şarkısı New Jeans'in sevilen parçalarından Cool With You. New Jeans, 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Minji, Honey, Danielle, Helen ve Hyein. Grup 22 Temmuz 2022'de çıkış yaptı. Ancak son yıllarda grubun şirketleriyle yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle aktif değiller. Ve bu sorunlar nedeniyle de Danielle gruptan atıldı. Cool With You grubun Get Up EP'sinde yer alıyor ve albüm 21 Temmuz 2023'te yayımlandı. Şarkı, sade ama etkileyici melodisi, sanatsal müzik videosu ve zarif koreografisi sayesinde dünya çapında büyük ilgi gördü. New Jeans'den Cool With You geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak New Jeans grubunun Cool With You şarkısını dinlemiş olduk. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go!

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
4: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
5: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatı programında bugün kent, kültür ve bellek meselesine odaklanacağız ve biraz sinema konuşacağız. Konuklarımız Nurşah Ferah Çağlar ve Ali Gençoğlu. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, bu konuşmanın ilham kaynağı geçtiğimiz günlerde Bağlam Yayınları'ndan çıkan ve Kutay Yılmaz ile Ali Koray Cengiz'in birlikte derledikleri Kent, Kültür ve Bellek kitabı. Bu kitap içerisinde konuklarımızın da birlikte yazdıkları bir kent deneyimleme biçimi olarak sinema, hafıza, mekan ve yürüyüş yazısına odaklanacağız birlikte. Şimdi ben tabii bu yürüme meselesi benim için de ayrıca önemli. Onu konuşuruz sonra ama bu üç kavram, hafıza, mekan ve yürüyüş. Bunları neden özellikle birlikte düşünüyorsunuz? Neden birlikte düşünülmesi gereken kavramlar bunlar?
3: Ben başlayayım istersen Nurşah. Hafıza, mekan, yürüyüş ve sinema aslında. Bunu böyle dört olarak düşünebiliriz. Öncelikle şöyle söyleyelim. Hafıza, özellikle kolektif hafıza, insanların da içine dahil olduğu ve hani bir anlamda toplu şekilde deneyimlenen kentin bir kısım, yani bir belleğine ait yürüyüşün kendisi hala daha özellikle bir kenti alternatif bir şekilde deneyimleme biçimi olarak çok önemli. Bu bizim zaten ilk başlarkenki hedeflerimizden bir tanesiydi. Bu arada şeyden de bahsedelim. Aslında bütün bu olay kendisini bizim Instagram'da açtığımız bir kolektif olan o film.root hesabına dayanıyor. Film rotaları ve film rotalarının ortaklaşa deneyimlenmesi üzerine bir kurgu. Sinema filmleri tam burada devreye girdi. Aslında bir rota oluşturma, bir alternatif rota oluşturma. Aslında sadece günümüzü ve günümüzde bir anlamda ticarileşmiş mekanları hedef alan turizm rotaları veya tarz rotalara karşı bir anlamda alternatif tabandan gelen ve bir sanat eserini temel alan bir rota oluşturma durumuydu. Ve bunun kendisi aynı zamanda en iyi görsellerle ve en iyi hikayelerle şehri tekrardan kurgulayan sinema filmlerinin kendisine karşı, yani kendisinden hareket ederek şehre karşı yeni bir kurgu aslında ortaya koyma ihtiyacıydı bizimki. Bunu hem sosyolojik temelleri hem de bir miktarda aslında alternatif politik temelleri var. Başta da belirttiğim gibi. Haliyle bu üçü böyle bir araya geldi. Özellikle hafıza ve mekan bağlamı. Sinema filmlerinin burada önemi çok fazla. Özellikle kurgu sineması dediğimiz, yani belgesel değil de kurgu sineması. Çünkü bir kenti deneyimleme biçiminin duygusal yükünü veya duygusal olarak nasıl işlenebileceğini bize en iyi anlatan şeyler aslında baktığınızda kurgu sineması. Yani bir hikayeye bağlı, bir giriş gelişme sonucu olan diyelim, hikayelerin kendisi. Biz de bir anlamda aslında yürüyüşü buraya ortaya koyarken filmden yola çıkan rotalara, bunu ortaklaşa deneyimleme hallerine bir anlamda gönderme yapıyoruz. Ve aslında yürüyüşün başından sonuna doğru oluşturduğumuz rotanın içerisinde aslında bir yeni hikaye oluşturuyoruz. Ve bu hikaye aslında bir kent hikayesi oluyor. Kent mekanlarına dair bir hikaye. Ancak filmden yola çıkan, yalnız sadece filmde kalmayan, kentin kolektif belleğine, kent hafızasına dair anekdotlar içeren bir rota. Ve her defasında ortaklaşa bir şekilde ekibin hem de bireylerin teker teker tıpkı bir kurgu sineması gibi karakterin oluşumunu takip ettiğimiz, yani başından sonuna doğru aslında bir anlamda bir çizgiyi takip ettiğimiz bir hat oluyor. Bu üçünü birleştirme fikri, dediğimiz gibi, öncelikle bizim tabii hep beraber daha önce de yaptığımız gibi bir yürüyüş, bir eğlence aslında, bir zevk. Onun dışında da kentin mevcut durumuna karşı alternatif bir aslında yeniden kurgu ihtiyacından doğdu diyebiliriz. Böyle bir giriş yapabilirim.
1: Peki bu deneyim nasıl oluyor? Yani önce filmi mi seyrediyorsunuz birlikte bu katılımcılarla? Sonrasında bunun değerlendirmesini yapılıyor mu? Bu hikayeyi kurarken başka hikayeler ortaya çıkıyor mu? Ya da onların bunları alımlama şekli, mesela yaş grupları da değiştiriyor olabilir muhtemelen alımlama ve bu pratiği. Bu nasıl oluyor? Biraz onu da açsak. Çünkü bu Yani şeyin ötesine bu geçen bir şeye dönüştü artık bu yürüme pratiği dediğiniz gibi bir de dayatılan bir işte tarihsel ya da daha politik bir şeyin ötesine başka bir hikaye kurma, başka şeyler arama ve bunu kolektif bir şeye dönüştürme. Ya bu kolektif nasıl işliyor? Yani orada ne gibi parametreler var? Onları nasıl takip edebiliyorsunuz? Biraz onu da merak ediyorum.
3: Ben yine birazcık hızlıca devam edeyim. Sonra topu Nurşah atayım isterseniz. Aslında biz bunu ilk başta yürüyüşlerimizde de söylüyoruz. Meşhur Türkan Şoray'ın oynadığı Sultan filmi vardır. 1978 senesi veya 79 senesi olsa gerek. Aslında kafamızda o hep o şaşa vardı. Yani nasıl deneyimleniyor sorusuna gelirken. Hani orada sinema filminin deneyimlenmesinin o kolektif hali. Yani her şeyin çok karşıdan gelen sinema filminin çok yüce ve inanılmaz mesajlar içeren bir halinden ziyade alımlamanın kendisinin kolektif oradan çıkan enerji ve anlamla bütünleşen şaşalı birbiriyle konuşan bağıran aslında bir anlamda kolektif o hazda dahil olan bir hat. Aslında biz yürüyüşlerde temelde bunu hedefledik. Önceden filmi izliyoruz. Bu bizim için aslında bir akademik bir dert ama biz aramızda konuşurken de bundan bahsettik sıklıkla. Akademisyenler olarak çok içimize kapandığımızı ve aslında birbirimizi anlatıp birbirimizi dinlediğimizi düşündük. Bunun bir şekilde o kamusallığını biraz unutmuş gibiyiz. Haliyle aslında düşündüğümüz şuydu. Biz bir akademik çalışma yapıyoruz aslında burada. Yani bir ortak deneyim nasıl kurgulanır, nasıl işler, alımlama nasıl ilerler? Bunun kendisini bir şekilde aslında bilim üretmenin gerçek hedefi olan sinema izleyicisine ve halka yaymak lazım. Haliyle önce bir film izlememiz lazımdı. Bununla ilgili sinema salonları ve aslında festivaller bize yardımcı oluyor diyebiliriz. Sonuçta film izleme pratiği bir salona ihtiyacı var, izinlerin alınması lazım falan. Filmi izledikten sonra çıkıyoruz ve yine bir film süresince yani 1-1,5 saat kadar filmden oluşturduğumuz rota yürüyoruz hep beraber. Burada tabii bazı aksiyonlarımız var. Yani işte frame in frame gibi aksiyonları yani kadraj tamamlama aksiyonlarını bir kenara bırakırsak bunu deneyimlerken herkes aslında kendinden bir şeyler katıyor. Yani o mekanı daha önce yaşamış, bunu Ankara'da çok yaşadık mesela, keza İstanbul'da. O mekanla ilgili anılar olan insanlar var. Filmden yola çıkarak çok başka yerlere gidiyoruz. Örneğin mesela Her Şey Çok Güzel Olacak filmini yürüdüğümüzde aslında bir anlamda 90'lar İstanbul'unun o karmaşık halini, biz ergenlik dönemi diyoruz buna. Hani bir anda pavyonların olduğu, bir anda kapkaç çetelerin olduğu ama öbür tarafta da artık kadınların daha fazla katılabildiği o yeni yeni açılan ve bugünlerde bazılarının kapandığı, bazılarının başka bir yere evrildiği gece kulüplerinin ilk versiyonları gibi bir durum var. Mesela bununla ilgili birçok anısı olan işin içine dahil olabiliyor. Bununla ilgili yorumlarını yapıyorlar. Bir aslında şey gibi, kolektif belleğe dahil olma hali gibi kent üzerinden ve mekanlar üzerinden. Sonrasında ise tabii bir aksiyonumuz daha var. Aslında bu da bir anlamda gezilerimizin çıktısı gibi. Bu da duygu haritaları. Mekanlara gelmeden önce ve mekanları ziyaret ettikten sonra yani filmden genellikle böyle oluyor. Filmden yola çıkarak ilk hisleri o mekanlara dair ve daha sonra biz rotayı yürüdükten sonraki hislerini karşılaştırıyoruz. Bunları bir anlamda topluyoruz anlık olarak bir geri bildirim alıyoruz. Bunların ortalamasını alıp o haritayı tekrardan renklendiriyoruz. Yani bir anlamda bir kentin mekanları var. Buraya filmden yola çıkarak alternatif bir rota oluşturmuş oluyoruz. Bu rotanın üzerine de kolektif olarak deneyimleyerek bir başka rota daha, bir duygu rotası, bir katman daha ekliyoruz. Ve tabii o sırada bütün yaşadıklarımız, yoldan geçen insanlarla karşılaşmalarımız, bunun deneyimleri, bazen yoldan karşılaştıklarımızı, aa böyle bir şey mi varmış deyip onların dahil olması gibi bir anlamda yarı akademik ancak kültürel bir etkinliği sokakta hep beraber yürüyerek deneyimlediğimiz bir dediğim gibi şaşaya dönüşüyor diyorum, öyle değil.
1: Evet, şaşa bence güzel bir kelime oldu bunun için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonra Nurşah Hanım'la devam edeceğiz ama bir ne çalalım, ne istersiniz bugün? Yürümeye ne eşlik etsin?
3: Bunun için aslında Her Şey Çok Güzel Olacak filminin bir soundtrackinden bir parça benim hala umudum var. Çok uygun düştü diyelim. Bizim de rotalarımızda yeri olan bir şarkı. Onu seçelim.

0: Merhaba tekrar, ben Seval Şahin. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuklarımız Nurşah Ferah Çağlar ve Ali Gençoğlu ile birlikte bir kent deneyimleme biçimi olarak sinema, hafıza, mekan ve yürüyüşü konuşuyoruz. Yürüyüşün bir pratik olarak sinemayla, kolektifle ve kentle ilişkisine kısaca değindik programın ilk kısmında. Ve şimdi biraz psikocoğrafya kavramı. Bu sizin makalenizde de geçiyor. Nedir bu kavram ve hala işlevsel mi bu?
1: Aslında yaptığımız bu yürüyüşlerin temeli, ilhamı ya da işte kuramsal çerçevesi, Siyonistlerin kapitalist haritalara karşı koymak için bir kenti deneyimleyebilmenin en iyi yolunun bize dayatılan o haritalar değil, bilmediğimiz sokaklarına sapmak, yerli halkın nasıl yaşadığını görmek olduğu üzerine bir şeyleri var, bir haritalandırma çeşitleri var. Burada onların haritalandırma çeşidi, şekli bilmediğin bir sokağa girersin ve o sokağın sana nasıl hissettirdiğine bakarsın. Ve bu haritalandırmayı da ok işaretleriyle yapıyorlar. İsmine de çıplak şehir demişler. Bizim yaptığımız şey de burada Siyonistler için rastgelelik önemli. Bizim yaptığımız şey çok rastgelelik değil. Ama sinemayı merkeze koyan bir rastgelelik belki. Bu şekilde biz yürüdüğümüz rotayı sinematik olarak tamamlıyoruz. Burada yürüyüş neden önemli? Şehir yukarıdan kurulan bir şey. Hep bir krokisi olan, işte haritayı da hep yukarıdan görüyoruz ama yürürken biz aşağıdayız. Aşağıdan bakıyoruz. Filmi izleyip yürümek şöyle bir şeye sebep oluyor. Filmi izlemeden önce kenti deneyimleyen ben, filmi izlediğimde karakterin içine giren ben yürümeye başlıyorum. Şehirdeki anılarım, karakterin anıları ve şimdi bu şehre dair bu yürüyüşle öğrendiğim şeylerle yeni bir ben var. Personalar arası geçiş diyoruz biz buna. Hangisine tutunacağınız size kalmış. Duygu haritalarında bu ifşa olan bir şey. Hala insanlar o karakter üzerinden mi o şehri alımlamaya devam ediyor? Bu çok sık oluyor. Kendi aramızda şey konuşuyoruz. Allah Allah, bunu onun adına mı söyledi? O karakter adına mı cevap verdi acaba diyoruz mesela çıktılara baktığımızda. Burada da önemli olan şey Siyonistlerin bu başlattığı rastgele haritalandırma şeklini duygu haritalarıyla daha bilimsel ya da daha başka alanlarda genişleten insanlar da var. Ama sinema bir duygu alanı ve algılanım, duygulanım hepsinin içine girdiği, işte etkisinin üzerinizden bir süre geçmediği bir şey. Önemli olan şey bizim için AVM sinemasında izlememek, sokağa çıkmak. Filmleri de genelde o sinemanın yakınındaki lokasyonlarda belirliyoruz. Ve buradan şu da çıkıyor. Yönetmenlerin, Ali bunu açar birazdan. Yönetmenlerin nasıl düşündüğü, yani hangi yönetmenin mekan yönetmeni, hangisinin kurgu yönetmeni olduğu ortaya çıkıyor. Mesela Ezel Akar'la bir konuşmamızda şey demişti. Ben tarla başını merkeze aldım çünkü ekipman taşımak istemedim. Orayı çiz, oradan bir daire çiz, o sokaklar arasında gezindim. Çünkü işte ekibi taşımak, ekipmanı taşımak maliyetli ve zaman kaybıydı. Bu da çok şey söylüyor. Hem filme dair, İşte hem o mekanın nasıl tasarlandığına dair çok fazla şey söylüyor. Bunlar bizim normalde bir izleyici olarak bilmediğimiz şeyler ama biz o mekana gittiğimizde bütün senaryonun alt şeylerini öğrenmiş oluyoruz, arkasını öğrenmiş oluyoruz bu şekilde. Siyonistlerden bu şekilde etkilendik şey olarak. Yürümenin temeli de filozoflardan geliyor aslında. Çünkü mesela Rousseau diyor ki sanki zihnimle bacaklarım birbirine bağlı. O durduğunda, bacaklarım durduğunda zihnim de duruyor. İşte Aristoteles'e gidiyoruz. Peripatetik okul. Aslında yürüme esnasında verdiği dersler. Nietzsche ızdırabını bastırma yöntemi olarak görüyor. Kierkegaard çok asosyal bir filozofmuş. Evden çıktığında bunu hem bir yabancılaşma hem de bir sosyalleşme olarak görüyor ama o ikisi de ızdırap verici onun için. Burada önemli olan şey şu. Biz normalde film izlerken sürekli mekanların aktığını ve kendi içinde bir hareketin olduğunu görüyoruz. Bu hareketi devam ettiriyoruz filmden sonra da. Biz de hareket ediyoruz. Şehri bir manzara gibi kat ediyoruz. Zihnimizde de öyle, düşünceler bir manzara kat ediyor. Ve bu şekilde düşüncenin daha da pekiştiği, yeni düşünceye yol açtığına dair de işte birçok filozof ve birçok bilimsel çalışma aslında ortaya konmuş. Biz de bunu hem yönetmeni hem filmi hem de kendimizi anlamak adına yapıyoruz.
0: Peki mesela bu yürüyüşlerde yönetmenleri, oyuncuları ya da senaryo yazanları davet ediyor musunuz? Onların katılımı gerekli mi sizler için? Bu da önemli bir nokta mı?
1: Katılım, bilmem, bence yönetmenin kendi bakış açısına göre, izleyicisi için yapan yönetmen belki onlarla yürümek ister. Ama ben sinemanın çok kişisel bir dert olduğunu düşünüyorum. O hikayesini anlattı ve attı. Şimdi sıra bizde. Hani bu yürüyüşte çok gerekli mi? Bence değil. Şey güzel ama, hani olsa güzel olur. Neden seçtiğini anlatabilir. Çok gerekli mi? Değil. Ali ne der bilmiyorum.
0: Evet, ne dersiniz Ali Bey?
1: Gönül ister ki hepsi gelsin tabii.
2: Ya bunu biz aslında aramızda da tartışıyoruz. Tabii ki aslında demin Ezelak örneği de çok şeydi. Hani bazı şeyler olası, bazı şeyler olamıyor. Ama bunun dışında zaten şöyle bir düşüncemiz vardı. Hani hep aslında en baştan beri söylediğimiz gibi bir otoriter şeye karşı, bir haritalandırmaya karşı alternatif bir haritalandırmaysa, yönetmen, sonuçta çok seviyorum Metin Akşener'in söylediği Tanrı Kral der yönetmen için. Yani aslında Tanrı Kral'ın yaptığı işe karşı bizim ne hissettiğimize dair bir yürüyüş olması önemli. Biz zaten yönetmenlerden zaman zaman işte onların kaleminden istiyoruz hani mekanla ilgili ilişkilerini falan, ama hani yürüme deneyiminin daha tam o ana özgü, hani hep beraber kurguladığımız ve biraz da o filmi üreten insanların dışında olacak yeni bir üretim olması telaşı var. Ancak tabii zaman zaman yönetmenliği, yani yönetmenliği hiç şey yapmadık ama bilgileri yönetmenlerden aldığımız oldu. Genelde tercihimiz şey oluyor: biz birlikte yapalım bunu, birlikte yürüyelim.
0: Evet, bu biraz manipülasyon da olabilir. Yani yönetmen şey de yapabilir. Çünkü yazarlarda çok var o, biliyorsunuz. Metin, edebi metinler üzerinden de yürüyüşler yapılıyor. Aslında oradaki sizin ki çok önemli bir şey, yani o duygusallık hali. O duygu durumunu gösterebilmek çok önemli. Yoksa turistik bir geziden farkı kalmıyor bunun. Yani turistik gezinin ötesinde sanat bize ne veriyor, yani bizi nasıl kolektifleştiriyor tartışmak ve tam da o dayatılanın dışındaki imgeleri görebilmek. Yani başka türlü, çünkü kaçan bir sürü imge var ya da bize gösterilmeyen, artık yok olmuş, onları görebilmek için de çok önemli. Bir şey merak ediyorum, belki dinleyicilerimiz de merak eder. Yani size nasıl katılabilirler o film nokta, yani rota nasıl katılabilirler? Sizi nasıl bulabilirler? Bir de tabii gelecek planlarınız neler? Gelecek neler yapacaksınız?
2: Yani katılım şöyle oluyor. Biz genelde zaten hani katılım olayları bizim dışımızda gerçekleşiyor. Şöyle, biz sinema salonlarıyla anlaşıyoruz veya işte bazen festivallerde oluyor. Mesela en son İstanbul Film Festivali'nde Acı Hayat filmini yapmıştık. Keza Ankara Film Festivali, Adana'da yaptık. Sinema salonları Beyoğlu'nda, genellikle Atlas Sineması'na biz hani diyoruz ki şöyle şöyle bir rota yürümek istiyoruz. Biz aynı zamanda tabii bizim akademik çalışmamızın bir parçası. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oluyorlar, filmi buluyorlar falan. Onların sistemi üzerinden genelde katılabiliyor insanlar. Ama biz tabii duyurularını yapıyoruz. Yani bizim Instagram sayfamızı takip ettikleri müddetçe duyuruları
0: Evet.
2: görebilirler.
0: Onu bir tekrar edelim mi? Instagram sayfanızın.
2: o.film.route,
0: Evet,
2: rota olarak İngilizce
0: buradan
2: o.film.route.
0: takip edebilirler
2: Evet.
0: yaptığınız her şeyi.
2: Evet. Çıkardığımız rotaları da ayrıca oradan takip edebilirler. Tabii gelecekle ilgili bizde çok fazla plan var. En yakınlardan bir tanesi aslında şöyle, kurgu sineması üzerinden bir semt tarihi yazmak. Bununla ilgili projelendirmemizi yaptık aslında. Birkaç yerle de görüştük, bir ön onayı aldık. Ancak tabii araya çok fazla iş girdi. 1980 ve 2010 arası, hatta demin konuştuk, New York her 30 senede bir yeniden kurulurmuş. Beyoğlu da öyle. Gelişen şeylere göre 30 senede bir kurulan bir yer. Biz de 1980-2010 arasını aldık. Buradan da bir 10 film seçtik. Aslında bir anlamda İstanbul kentinin vitrini olan Beyoğlu'nun böyle uluslararası sermayenin iştahına açıldığı ve aslında 2010-15 arasında da kapandığı o dönemi, o aslında bir önceki Beyoğlu'nu bir anlamda orada çekilen filmler üzerinden anlatma gibi planımız var. Bunun dışında tabii birçok dijital hedeflerimiz var. Uluslararası festivallerde yine yer alma gibi. Daha Nurşah'ın hatırladığı ve şey
0: Ne?
2: yaptığı başka şeylerimiz varsa o söylesin.
0: Evet, buyurun.
1: En
0: Buyurun.
1: güncel problemimiz şu aslında ve isteğimiz. Rota çıkaracak çok fazla insan istiyoruz. Yani büyümek istiyoruz.
0: Güzel. Hı.
1: Bilemediğimiz yerler oluyor. İşte
0: Hı.
1: o filmi seven, o filmin geçtiği mekanda yaşayan,
0: Hı.
1: belki çekildiği zaman şahit
0: Hı.
1: olan insanların o
0: Hı.
1: filmleri rotalayıp bize yollamasını istiyoruz. En çok istediğim
0: Tamam.
1: şey.
0: Bunun
1: Şu
0: içinde
1: günlerde bu.
0: yine size Instagram hesabınızdan
1: Evet.
0: ulaşabilirler,
1: Bir
0: değil mi?
1: form da yayınladık. Oradan da doldurulabilir. Çok
0: Evet.
1: isteriz, bekleriz. Kapımız açıktır.
0: Evet, buradaki çağrıları dinleyicilerimiz de duyuyorlar. Ben eminim size başkalarının da bu hevesle
1: İnşallah.
0: ulaşmak isteyeceklerine ve bu kolektifin bir parçası olmak isteyeceklerine. Çok şahane bir iş. Umarım ben de bir tanesine katılma fırsatı bulurum burada
1: Buyurun gelin.
0: Erzurum'da.
1: Tabii ki.
0: Çok teşekkürler konuğum olduğunuz için. Zaten bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Kutu Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu kitapta
0: Evet.
1: yer verdiği için bize. Onun
0: Evet,
1: dışında
0: tekrar edelim. Onu
1: da
0: da Kutay Yılmaz ve Alim Koray Cengiz'in Kent, Kültür ve Bellek kitabında yayınlanan bir çalışma bu. Evet, çok teşekkürler.
1: teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür
1: Görüşmek
0: ederiz.
1: üzere. Hoşçakalın.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
2: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Charles Bukowski.
5: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
0: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
6: Reklamlar.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
8: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
7: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
9: 1-1-2.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklamlar bitti.
16: Music of the World, İstanbul.
17: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
2: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeniden birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta seçtiğim eserler ile sizleri 1800'lü yıllara, şık salonlara, insanların güzel müzik eşliğinde geçirdiği zamanlara götüreyim dedim. İlk eserimizin bestecisi size programlarımda detaylı anlattığım Alman bestecilerden. Ustaların ustası ya da onların önlerini açan bilge müzisyen. Baba Haydn'dan bir korno konçertosu dinleyeceğiz. Sade, net, dingin, derinden gelen tınısıyla bütününde keyifli bir eser. Haydn'ın anlatımı, tarzı, enstrümanı kullanımı, kornonun anlamı ve kapasitesini çok net aktarmış. Kornist Adrian Van Woudenberg'e Zizimond Goldberg yönetiminde Hollanda Oda Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Haydn Usta'nın ince ince dokuduğu korna konçertosunu Adrian van Woudenberg ve Simon Goldberg yönetiminde Hollanda Oda Orkestrası'ndan dinledik. Enstrümanların kendine özgü söz hakkı olduğu eserde sağlam ne dediğini ve ne istediğini bilen ve kendini gayet sade ve net ifade edebilen Haydn Usta ile buluştuk. Sıradaki eserimiz Norveçli bir besteciye ait. Müziğiyle ülkesini, ülkesinin doğasını, insanını, melodisini bize anlatan sade, sakin bir başka bilge besteci Edvard Grieg. Bugün ondan dinleyeceğimiz eser Holberg Süveti. Hümanist yazar Ludwig Holberg'in 200. yıl kutlamaları için bestelenmiş. Eski tarz bir süit. Zaten 200 yıl geriye Holberg'in yaşadığı dönemlere gitmemizi sağlamak için düşünülmüş. 5 bölümü var. Preludium, Saraband, Gavot, Er ve Rigaudon. Salt piyano için yazılmış, bir sene sonra Grieg kendisi Yaylılar Orkestrası'na uyarlamış. Güzel, farklı bir dinamizmi olan bir bestedir. Çok bilinir ve çalınır. Ünlü şef Sir Neville Mariner, Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası'nı yönetiyor.

Gregin Holberg'de süvitini Sir Neville Mariner yönetiminde Academy of St. Martin in the Fields orkestrasından dinledik ve bir kez daha Sir Neville Mariner'in orkestrasından nasıl bir tını elde ettiğine, eseri nasıl da özüne sadık yansıttığına tanık olduk. İddiası sade, sıcak, içten ve net müziğiyle gönlümüze giren bir bestecidir Grieg. Huzur verir, ifadesi güçlüdür. Anlatır, şarkı gibidir onun müziği. İnsana yaşama bakışını sorgulatır, öyle değerlidir. Son eserimiz 20. yüzyıldan gelecek. Film müziği dendiğinde besteleriyle filmlerin başarısını arttırmış ünlü İtalyan Ennio Morricone'yi dinleyeceğiz. 54. İstanbul Müzik Festivali'nde 16 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bir konserini Morricone'ye ayırdı. Festivalin bu seneki teması anın içinde olarak belirlenmiş. Dolayısıyla Ennio Morricone müziklerine bir konser düzenlemek çok anlamlı. Zira Morricone her yaptığı film müziğinde bizi tam da olayın oluştuğu anda buluşturması ve orada tutmasıyla ünlü. Morricone kendisine sunulan bir konunun 4-5 adım ilerisini görme becerisine sahip olması nedeniyle o anı betimleyen, gördüğünü gerçekçi bir biçimde en uygun enstrümanlarla bize aktaracak en doğru müziği yapmış. YouTube'da Morricone'nin müziğini, tarzını, yaşamını anlatan The Glance of Music adında bir belgesel var. İzlemenizi öneririm. Bestecinin bilmediğiniz yanlarını da görerek etkileneceksiniz. Ennio Morricone'den iki parçamız var. İlki Bir Zamanlar Batı'da filminden. Diğeri ise Bir Zamanlar Amerika'da filmindeki Deborah'ın teması. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellisti seslendiriyor. Arp solo Marie-Pierre Langlame, o da Berlin Filarmoni'den arp grup şefidir. Dinliyoruz efendim.

0: Morricone'nin anlatan müziğiyle programı kapatırken tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
3: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
4: High time.
3: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağ'daki bina herhalde.
2: Evet, 6. 7. katta.
1: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la Caz Saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım, küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani.
2: Korkunç bir şey.
1: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık, oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
2: Elbette yani senin de...
1: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
2: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bir de getiriyoruz.
1: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
2: Elbette.
1: Bu destektir.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
0: Sevgili dinleyiciler, Hukuk Güvenliği programında bu hafta 28 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
5: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
6: 28 Mayıs 2026 Apaçık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında bugün bayram gününe rastladı. Bir konuğumuz var, Profesör Doktor Adem Sözüer. Zaten birçok dinleyicimiz kendilerini tanırlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda orada ceza hukuku ana bilim dalı başkanlarıydılar. Ayrıca Bilgi Üniversitesi'nde de yine aynı öğretim üyeliğini yaptılar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum ama öncelikle gerçekten hem Türkiye hem dünya hem bütün dinlerden, bütün soylardan, bütün renklerden ve bütün inançlardan olan insanların bu bayram vesilesiyle kalplerine, yüreklerine, vicdanlarına değsin bayram ve adaleti, özgürlüğü, barışı getirmeye vesile olsun hem ülkemize hem dünyaya ve hem de hanelerimize diyelim. Ve şimdi hocam tekrar hoş geldiniz diyorum.
7: Hoş bulduk. Aynı dileklere ben de bütün kalbimle iştirak ediyorum.
6: Sağ olun hocam. Şimdi bugün Profesör Doktor Adem Sözüer hocamızla kendilerini doğrudan ilgilendiren ve birçok konuda da detaylarını çok özel olarak, özel nedenle bildikleri iki konuyu konuşacağız. Bunlardan birincisi Bilgi Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın 21 Mayıs 2026 tarihli Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin, yani eğitim öğretim izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve arkasından da 25 Mayıs 2026'da 33.264 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bu önceki kararı bir anlamda geri alan bir karar. Bunların önemini özellikle de Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptığı için Adem hocamızdan bunu konuşacağız. Ne anlam ifade ediyor bu faaliyetin kaldırılması, durdurulması, iptali ve sonradan bunun iadesi. İkinci konuda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bütün kamuoyunun bildiği 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar. Birincisi 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurul kararının hukuka uygun olmadığının tespiti, bu nedenle bunun iptali, 4-5 Kasım 2023 tarihli bu genel kurulun iptal edilmesi nedeniyle de ondan sonra yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul kararlarının iptali. Bu arada yine İstanbul il yönetiminin 8-10-2023 tarihli il kongresinin iptali ve nihayet tabii bu iptalin sonuçları nedir? Bu iptalin sonuçları eski yönetimin yani İstanbul'da eski il başkanının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulu açısından kurultay açısından da Cumhurbaşkanı Özgür Özel'in yerine eski bu kongreden önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda işte Merkez Yönetim Kurulu'nun merkez organlarının, disiplin organlarının da iptaliyle bu tarihten önceki 4-5 Kasım 2023 tarihinden 38. Genel Kurul'dan önceki bu organların görevlerine iadesi. Bu görevlerine iadesi evet bir karar verildi. Bu hukuk yargılamaları usulüne göre inşai bir karar. Kurucu bir karar. Yani boşanma davası gibi. Bir şirketin genel kurulu davası gibi, bir derneğin genel kurulu davası gibi iptal kararlarına inşai kararlar diyoruz, kurucu kararlar diyoruz. Ve bu kararlar tıpkı gayrimenkulün aynına ilişkin, gayrimenkul mülkiyetine ilişkin, yani bu mülkiyet olabilir, ipotek olabilir, bunlara ilişkin kararlar gibi bu tür inşai kararlar aslında kesinleşmeden yürürlüğe girmez veya infaz edilemez. İcra hukuku açısından infaz edilemez. Kanunlarda bunlar açık olarak yazıyor. İkinci konuyu tamam yani bu kararlar kesinleşmeden yürürlüğe girmez, infaz edilemez, hukuken sonuç doğurmaz. İşte temize gidecek, temizden sonra bu verilecek karara göre durum değişecek denilebilir. Ama bir de tedbir kararı var. Şimdi bu tedbir kararı açısından da belki hocamla burayı konuşuruz ama çok daha özel davaların konularını konuşacağız. Tedbir kararı açısından da şöyle bir şey var. Hukuk yargılamaları usulü yasası veya yeni adıyla hukuk usulü mahkemeleri kanunu tedbire ilişkin düzenlemelerde diyor ki bir karar yani ihtiyati tedbir kararları verilip kesinleşecek nihai hükmün sonuçlarını doğuracak şekilde ihtiyati tedbir kararı

0: hukuken bana göre geçersiz. Bunları konuşacağız hocamızla. Böyle bir hukuki çerçeve içerisinde. Şimdi ilk konu hocam tekrar Bilgi Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın 21 Mayıs 2026 tarihli kararı ve sonra 25 Mayıs tarihli kararı. Bu kararlar ne anlama geliyor? Siz Bilgi Üniversitesi'ni bilen bir öğretim üyesi hoca olarak bu kararı ve değişen kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Öncelikle şunu belirtmem lazım ki yani elbette ki 3 yıldır Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Benim bu konuya yaklaşımım sadece oranın bir mensubu olmaktan dolayı değil. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenler de bizi çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla Türkiye'deki herhangi bir üniversitede bu tür haksızlıkların hepsi her öğretim üyesini, her vatandaşı ilgilendirir. Çünkü gerek Boğaziçi Üniversitesi'nde, gerek diğer üniversitelerde, gerek de en son Bilgi Üniversitesi'nde olan biten bir hukuki sorun değil. Bir siyasal sorundur. Neden? Çünkü son Cumhurbaşkanlığı rejimine geçişle birlikte Türkiye'de hemen tüm yetkiler bir kişiye, Cumhurbaşkanlığı verilmiştir. Fakat verilen bu yetkileri etkin biçimde denetleyecek hiçbir mekanizma yoktur. Bunun en büyük yanlışlık olduğu aslında Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin olarak verilen kararda görüldü ve geri adımda görüldü. Çünkü bunun ne kadar büyük sakıncalı olduğunu biz izah etmeye çalıştık. Örneğin Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, AYM kararlarının uygulanmaması gibi.
0: Anayasa 153'e rağmen değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: bütün bunlarda HSK başta olmak üzere atama hep bir kişi tarafından yapıldığı için o sistemler hiç devreye girmedi. Normalde Anayasa Mahkemesi'ne uygulamayıp kişiyi serbest bırakmayan hakim aslında bir suç işliyor. Ve bu bakımdan Hakim Savcılar Kurulu devreye girmesi lazım. Ama girmiyor. Neden girmiyor? Şimdi tekrar Bilgi Üniversitesi'ne gelecek olursak, öğrencimiz ertesi gün sınavı var, o sınava gidiyor. Sınavı olmayan öğrenci bayram nedeniyle ailesinin yanına gidiyor. Diğerlerinin dersi var, derse gidiyor. Ve siz o gece bir kalkıyorsunuz ki üniversitenizin faaliyet izni kaldırılmış. Yani aslında kapatılmış olarak biz bunu nitelendiriyoruz. Dünyanın hiçbir
0: Yok yani
1: rejiminde,
0: üniversite yok. Ortada yok.
1: hiçbir sisteminde bu şekilde bir uygulama olamaz. Üniversitede çok büyük hatalar olsa bile demin söylediğim şekilde insanların hani üniversitesine gittiği, sınavların yapılmak üzere olduğu, 24 bin öğrencisinin olduğu, yüzlerce çalışanının, yüzlerce öğretim üyesinin olduğu bir şeyde hiç böyle yani olmayacak bir şekilde faaliyet iznine son verilmesi dediğim gibi hiçbir şekilde olamaz. Yani bir üniversite %100 hatalarla olsun bile. Bakın ben bunun çok büyük bir tecrübesi var. İstanbul Üniversitesi'nde dekanlık görevimiz esnasında öğrendik ki YÖK incelemiş, araştırmış Haliç Üniversitesi, üniversitenin kaynaklarını işte kendi şahsi işlerine yönlendirmiş, tespit etmişler. Bunun üzerine
0: Oradaki
1: biz,
0: yöneticilerin değil mi hocam?
1: evet, yöneticilerin. Ondan sonra biz hami üniversitedeyiz. Her vakıf üniversitesi, vakıf üniversiteleri de söyleyeyim, kamu üniversitesidir, ticari üniversiteler değillerdir. Biz de kuruluşunda hami olduğumuz için YÖK'ün şeyiyle, bize gönderdiği raporuyla kanunda hamilik görevimizi yaptık. Ne yaptık? Gittik o üniversiteye ve yönetimini devraldık. Geçici bir süre. Geçici bir süre. Ve oraya bir rektör atandı. Yönetimleri atandı. Ve daha sonra üniversitenin borçları ödendi. Ve üniversite tüzel kişiliği devam etti.
0: Hocam
1: Neden?
0: burada
1: Ne?
0: bir
1: Bakın,
0: şey
1: bakın.
0: söyleyelim mi?
1: Buyurun.
0: Hocam burada yani sizin Haliç Üniversitesi'nde yaptığınız uygulama ile şu Cumhurbaşkanı'nın 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği kararla

0: ortaya çıkan tablodaki fark şu. Birinde üniversitenin faaliyeti yöneticisiyle, öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle tamamıyla durduruluyor. Ama sizin Haliç Üniversitesi ile ilgili yaptığınız uygulamada gidip inceleme yapıyorsunuz. Üniversite faaliyetine devam ediyor.
1: Devam ediyor
0: Oradaki
1: hiç.
0: evet.
1: Hatta ne öğrencinin ne öğretim üyesinin hiç kimse bakımından bir mağduriyet doğurmuyor. Buradaysa öyle büyük bir belirsizlik oluyor ki hatta şöyle söylendi. Öğretim üyeleri ve öğrenciler üniversiteye gelmesin. Yani ne demek yani üniversite işgal mi edildi ya bir güç tarafından? Bu hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Bakın ben bir şey daha söyleyeyim. Zaten Bilgi Üniversitesi'nde kayyum vardı. Yani Bilgi Üniversitesi'nde mütevelli heyet vakıfa görevde değildi ki zaten kayyum yönetimindeydi.
0: O
1: Dolayısıyla
0: mütevelli
1: burada
0: heyet görevden alınmıştı yani
1: tabii
0: ve
1: tabii ya, dolayısıyla burada bu anormallik daha da büyüyor. Yani zaten bir anlamda yani şeyin atadığı kayyum orada her şey kayyumun denetiminde gözetiminde gidiyor. O halde böyle bir yerde neden bu şekilde bir uygulama yapılıyor? Ve yani öğrencilerin bence travması daha çok uzun süre devam edecek. Anlaşılmayan bir şey de şu. Bu üniversiteler kanunla kuruluyor. Yani Haliç Üniversitesi'nde niye öyle bir uygulama yapıldı? Çünkü siz kanunla kurulan bir üniversiteyi yine kanunla kaldırabilirsiniz. Evet, üniversite için işte bir takım tedbirler uygulayabilirsiniz yönetimine ilişkin olarak. Ama tüzel kişiliğini ortadan kaldıramazsınız. Kaldırmanız için başka bir kanun çıkarmanız lazım ve demeniz gerekir ki evet işte bu kanunla biz bu üniversite tüzel kişiliğine son veriyoruz. Bakın altını çiziyorum. Bunlar ticari üniversiteler değildir. Anayasaya göre vakıf üniversitesidir. Esasından kamu malıdır. O nedenle bunun üzerinde ısrarla altını çiziyoruz. Yani öğrencilerin ücret ödemesi o niteliği değiştirmez. Şimdi ama bu neyi gösterdi bize? Ya Cumhurbaşkanı'nın ne kadar büyük hata yapabileceğini, olabilir herkes hata yapabilir ama hiçbir sistem yok ki. Şunu diyemiyor. Efendim 24 bin öğrencisi var. Şu kadar çalışanı var. Öğretim üyesi var. 10 binlerce mezunu var. Bunların aileleri var. Bu hukuken de imkansız bir şey diye bir kontrol sistemi yok. Ve bunun ne
0: Öğretim
1: kadar
0: üyeleri var, personeli var, çalışanları var.
1: ya olabilir mi böyle bir şey? Dediğim gibi her üniversitede yönetim hataları, başka hataları vardır. Ama bunları bu şekilde giderilemez ki. Ve hatanın büyüklüğü o kadar ağırdı ki hemen bunun altından kalkılamayacağı anlaşıldı ve diğer karar çıktı. İşte yaşadığımız bütün sorunların temel meselesi tüm yetkilerin bir denetim mekanizması, etkin bir denetim mekanizması olmadan tek bir makama verilmiş olmasından kaynaklanıyor. Tamam.
0: Yani bu 2017 anayasasının sonuçlarıdır diyebilir miyiz hocam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle ve bu en çarpıcı örneği bu. Yani dünyanın
0: Evet.
1: hiçbir yerinde, hiçbir döneminde ve rejiminde böyle bir üniversite bir gün kapatıyoruz, 3 gün sonra açıyoruz denmemiştir. Çünkü böyle bir hata
0: Peki hocam.
1: yapılamaz.
0: Hocam burada aslında söylediğiniz bir şey var. Sırası gelmişken bir kere daha size sormak istiyorum yani. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi kadınlarla ilgili İstanbul Sözleşmesi. Şimdi o da yani Anayasa 90'a göre usulüne uygun kabul edilmiş insan hakları sözleşmesi ki bu kanunla sonuçta kabul ediliyor. Burada da Cumhurbaşkanı bir kararnameyle bu sözleşmeden çıktım dedi. İşte bunun bu kararname aleyhine Danıştay'da
1: Çok
0: dava
1: güzel
0: açıldı
1: bir
0: ve
1: noktaya geldiniz.
0: evet.
1: Maalesef Danıştay da bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Ama çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bir insan hakları sözleşmesinden ve bu ben o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Neredeyse oy birliğiyle kabul edilmiş bir sözleşmeden bir kişinin imzasıyla çıkılamaz. Ve bize göre aslında halen de çıkmış sayılmayız hukuken. Ve bu sene Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin konusu İstanbul Sözleşmesi ve tüm ülkelerin ülke raporu sunmasını istedik. Bu bakımdan bir örnek daha verebilirim. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, değil mi? Şimdi
0: Evet.
1: yani o mantığa göre Türkiye bir günde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkabilir mi bir imzayla? Veya Birleşmiş Milletler şeyinden çıkabilir mi? Yok.
0: Sivil Haklar
1: Ya,
0: Sözleşmesi'nden.
1: yani dolayısıyla burada temel sorun, birazdan konuşacağımız konuda da o çıkacak karşımızda. Ya bu bir başkanlık rejimi değil aslında. Yani başkanlık rejimlerinde parlamentolar güçlü olur, yargı
0: Yani
1: bağımsızlığı olur.
0: kuvvetler
1: Gerçi
0: ayrılığı prensibi en sert şekilde vardır.
1: bu vardı. Burada hem parti genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olduğunuz zaman, iki şapkanız olduğu zaman hem yasamayı belirliyorsunuz parti genel başkanı olarak. Niye? Çünkü kimin milletvekili olduğuna siz karar veriyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak Anayasa Mahkemesi üyelerini, HSK, RTÜK, valiler, şu anda sayabileceğimiz yüzlerce makam bir kişi tarafından atanıyor. Dolayısıyla bunların en önemlisi de Hakimler Savcılar Kurulu. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi de atıyor ama orayı da belirleyen zaten partili cumhurbaşkanı. Ve orada muhalefetin, bakın muhalefetin bir hakkı vardı ve onu da ortadan kaldırdılar. Yani iç tüzüğe aykırı olarak kendi aralarında bir seçim yaptılar. Muhalefetin seçilmesi gereken üyeyi de seçtirmediler. Zaten iktidar çoğunluğunda olmasına rağmen. Şimdi HSK'yı atadınız. Dolayısıyla yargı üzerinde büyük bir etkiniz var. Nasıl? Yani birçok olayda biliyoruz ki hoşa gitmeyen kararları veren hakimler ve savcılar yani müstemir yetkiyle başka yere sürülüyorlar. Yani ve bu çok etkili oluyor. Çok etkili oluyor. Öyle olunca artık biz bazı davalarda o hakimlerin hani gerçek anlamda hukuka, kanuna bakarak karar verdikleri de düşünemiyoruz ki. Öyle olsa bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına sınırı aşıyorsun, senin yetkin bu değildir gibi bir gerekçeyle ben kararını uygulamıyorum diyebilir mi bir yerel mahkeme? Her mahkemenin kendi alanında yetkisi vardır. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi ise anayasaya göre herkesi bağla. Yani
0: Yani
1: Türkiye
0: herkesi bağlar derken hem yasamayı hem
1: tabii
0: yürütmeyi başta
1: hiç
0: Cumhurbaşkanı olarak kapılar
1: hiç
0: hem de
1: tartışmasız
0: yargının diğer mahkemelerini, değil mi hocam?
1: hiç tartışmasız ama bakın Anayasa Mahkemesi iptal kararları veriyor. Onlar da uygulanmıyor. Nasıl uygulanmıyor? Bir bakıyorsunuz parlamento aynı kanunu aynı şekilde çıkarıyor. Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesiyle ilgili bir fıkrasıyla ilgili iptal kararı verdi. Aynı şekilde çıkardılar. Veya bazı kanunları yapması gerekiyor iptal kararları üzerine. Yapmıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin sadece bireysel başvurularla ilgili ihlal kararları değil, iptal kararları da uygulanmıyor. Ardından dönüyorsunuz bir parçası olduğumuz, kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi sistemi içerisinde kurulmuş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyoruz. Yani şöyle olabilir tabii. Başka uygulamayan da ülkeler de var. Ama bu ülkelerden yani söylemek istemiyorum ama herhalde bize örnek olacak ülkeler değil. Veya evet yani hukuken iyi durumda olan ülkeler var. Ama bunların sayıları ya birdir ya ikidir. Biz de belli
0: Hocam
1: konularda
0: orada bile Mamadov kararını Azerbaycan uyguladı
1: ben
0: en
1: onu
0: sonunda.
1: söylemek istemedim. Yani dost ve kardeş
0: Uyguladı
1: ülke diye.
0: ama
1: Yani ama
0: sonunda uyguladı.
1: Azerbaycan daha genç bir ülke. Yani hiçbir bakımdan bize örnek olmaz. Yani
0: Hukuk sistemi
1: Azerbaycan
0: açısından en
1: tabii
0: azından.
1: yani ya Azerbaycan'ın da siyasi tarihi yeni. Ya başka siyasi koşullar içerisinde. Dolayısıyla hani burada Azerbaycan'ın konumu farklıdır. Yani Türkiye gibi birikimi olan yani Avrupa'da kendine özgün bir yeri olan bir ülke çok uzun yıllardır parlamento seçiyor, seçimler yapılıyor. Ağır, aksak, iyi kötü bir demokrasisi var. Dolayısıyla karşılaştırılmaz. Ama biz sistematik olarak bu kararları uygulamıyoruz. Türkiye oraya gönderdiği savunmanlarına yani siz bizim işlerimize karışmayın diye savunma yapıyoruz. Yani elbette ki hani Türkiye adına gidilen insanlar Türkiye'yi savunacaklar. Ama bu savunma bu olamaz ki. Siz oraya bizim iç işlerime karışıyorsunuz derseniz çok ağır eleştirilere muhatap olsunuz. Dolayısıyla Türkiye hukuk şirazesinden çıkmış durumda. Ya, Türkiye'deki vatandaşlarımızın en zor durumu bizim anlatmakta zorlandığımız durum. Madem kanunlar böyle, madem hukuk böyle, neden bu anormal uygulamalar yapılıyor? Neden işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurultayları iptal ediliyor? Neden İstanbul İl Başkanlığı da aynı anda iki kişi olabiliyor gibi cevap verilemeyen sorular var. İşte aslında bu soruların cevabı da en başta söylediğimiz siyasal rejimin hukuk rotasından çıkmasından kaynaklanıyor. Yasama, yürütme, yargı arasındaki olması gereken kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmış durumda. Öyle olunca da tüm siyasi sonuçlu yargısal mekanizmalar hep muhalefeti tasfiye etmek üzerine, muhalefeti dizayn etmek üzerine oluşuyor. O nedenle de sadece siyasetçileri gündeme almayalım. Bakınız, Türkiye'de yani muhalif olabilen hemen her gazeteci tutuklandı. Yani bugün bile en son bir gün gazetesinden bir gazeteci var. İşte daha önce Fatih Altaylı vardı. Daha önce Deutsche Welle'den Ali Can vardı. Yani sayıları o kadar çok ki Furkan Karabay vardı. Yani ismini unuttuklarımız var. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz ki gazeteciler neden dolayı tutuklanıyor? Geçmiş yıllarda attıkları tweetler, haberlerden dolayı. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman işte sorun orada çıkıyor. Bu mesele niye buraya geliyor? Şu nedenle buraya geliyor. Türkiye'de yargı bağımsızlığı sadece anayasada bir sözcük olarak kaldığı için geliyor. Yoksa bir asliye hukuk mahkemesi dairesi kendi görev alanında olmayan ve siyasi partiler kanununa göre açıkça ilçe seçim kurulları ile yüksek seçim kurullarına yetkili ve görevli kılan bir kanunda hayır ben onu uygulamıyorum, ben dernekler medeni kanunu uyguluyorum diyebilir mi? Ya bundan daha büyük bir keyfilik olabilir mi? Ama biz o mahkemenin o kararı verdiğini mahkemeden öğrenmiyoruz ki. Ondan önce o mahkemelerin adeta yani habercisi gibi çalışan görevli basın mensupları var. Onlar yazıyor, onlardan öğreniliyor. Ama sadece bu konu değil. Aklınıza gelebilecek her önemli siyasi davada, işte İBB davasından tutun da diğer bütün davalarda davaların nerede başlayıp nerede gideceği, nasıl gideceği hep onlar tarafından ortaya konuluyor. Dolayısıyla biz bunlara hukuki bir uygulama diyebilir miyiz? Bakın, Türkiye'de şu oldu. Bir mahkeme ki adeta bir zaman makinesi icat etti. Geleceğe Dönüş diye bir film vardır. Orada bir zaman makinesi vardır. Filmin başrolündeki kişi geçmişte bir yanlışlık olduğunu düşünür ve onu düzeltmek üzere geçmişe gider. Tıpkı o filmdeki gibi Türkiye'de bir asliye hukuk dairesi geçmişte bir hata olduğunu düşünüyor. Kurultayda yanlış kişiler seçildiğini düşünüyor ve o zamana geri dönerek kurultayı yapılmamış farz ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hukukta seçim kurallarıyla belirlenmiş, siyasi partiler kanununa göre belirlenmiş ve kesinleşmiş seçim sonuçları geçmişe gidilerek kurultay olmamış gibi sayılıyor ve kurultayından önceki genel
0: Hocam.
1: başkan, disiplin kurulları ve aynı şey yürürlüğe giriyor. Yani bu hiçbir şekilde hukuken izah edilemez. Bu ancak dediğim gibi bir mahkeme kendini zaman makinesi yerine koyduğu bir bilim kurguda olabilir. Bu hukuki bir uygulama olamaz. Ha biz istiyoruz
0: Hocam.
1: ki, pardon şunu
0: Hocam.
1: da bitireyim. Buyurun.
0: Ben diyecektim ki bu konuyu yani bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili verilmiş kamuoyunda da butlan şeklindeki olay ya da kararı ikinci bölümde konuşalım, ama sizin son söyledikleriniz, yani mahkemelerin artık siyasal bir şey gibi karar verdiklerini veya siyasetin araçsallaşmış bir mekanizması gibi hareket ettiklerine ilişkin tespitiniz konusunda, biliyorsunuz yani 2 ay önce Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Barosu, arkasından bir ay sonra falan da İstanbul Barosu bir toplantı yaptılar. Yargının araçsallaştırılması ve oradaki toplantılardan, özellikle İstanbul'da yapılan toplantıda, bizim tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi Amerika'daki ülkelerin arasındaki Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi başkanı da vardı ve orada tam sizin adını koyduğunuz sistemin, yani bazı mahkemelerin, hatta savcıların, bazı hakimlerin artık siyasetin rotasına göre hatta bazen onlardan herhangi bir uyarı gelmeksizin hareket edip kararlar verdiğine ilişkin, mesela lawfare veyahut da hukukla savaş, hukuk kullanılarak savaş ve böylece işte iktidarın siyasi rakiplerini bir anlamda itibarsızlaştırarak veya onların seçim yarışlarına girmelerini engelleyecek kararlar alarak onları saf dışı bırakması yöntemi, ki bu bayağı 50'lere dayanan bir teori, ama en çarpıcı örneklerinden biri işte bu, gene şeyde de tartışıldı. Barolar Birliği ve İstanbul Barosu'ndaki toplantıda da Brezilya örneği, Brezilya'daki işte Lula da Silva'nın seçim dışı bırakılması için başlatılan genel bir soruşturma, genel soruşturma içinde Lula'nın tutuklanması ve seçimler bittikten sonra da Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin habeas corpus kuralını dikkate alarak o hükmü ortadan kaldırması. Ama seçimler bitmişti ve Bolsonaro veya Bolsonaro seçimi kazanmıştı. Siz Türkiye'deki geldiğimiz noktanın böyle olduğunu işaret ettiğini değerlendirmenizle, biz şimdi bir müzik arası verelim hocam. Bu müzik
1: Tamam.
0: arasından sonra da bu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı, o karar içinde sizin çok ayrıntılarını bildiğiniz önemli konuları, bunları konuşalım. Biz de bugün müzik olarak bir eski müzik gruplarından Metallica'dan bir şarkı seçtik. A Wolf and Man, yani bir insanın kurtlaşması ve işte içindeki doğal değişimlerle ilgili böyle bir müzik seçtik. Bunu dinleyelim. Sonra programda ikinci bölümde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği meşhur butlan kararını konuşalım hocam.

0: Wolf Ant-Man, Metallica'dan dinledik. Bugün Aynur Tuncel Yazgan ve Ümit Altaş arkadaşımız mazeretti. Apaçık Radyo'da 28 Mayıs 2026 hukuk güvenliği programında konuğumuz Profesör Doktor Adem Sözer hocamızla beraberiz. İlk bölümde dinlemeyenler için bilgi verelim. Bilgi Üniversitesi ile ilgili 21 Mayıs 2026'da Cumhurbaşkanı'nın verdiği faaliyeti durdurma izninin veya faaliyet izninin kaldırılması kararını, arkasından 25 Mayıs'ta bu kararın geri alınması şeklinde yorumlayabileceğimiz yine Cumhurbaşkanlığı kararının önemli ve bu kararlarla birlikte ortaya çıkan bir anlamda 2017 anayasa değişikliğiyle tek iradeyle, tek adam rejimi diyebileceğimiz sistemle ortaya çıkabilecek sakıncaları ve tek adam kararının denetim olanaklarının güçlüğüyle ilgili hukuki sıkıntıları, bunun tabii yansıması olan siyasi ve toplumsal sıkıntıları hocamız değerlendirdi. Bu arada işte İstanbul Sözleşmesi'nin özellikle kanunla kabul edilmiş, usulüne uygun bir kanunla kabul edilmiş bir insan hakları sözleşmesi olarak Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu sözleşmeden çıkılması kararının iptalinin çıkılması, iptali için Danıştay'da kararı ve orada verilen bu davanın red kararının önemini de değinmiş olduk. Yani sonuçta Türkiye'de yargının araçsallaştırılmasıyla geldiğimiz siyasal çıkmazın, sıkıntının ve toplumsal problemin ana başlıklarını ve önemini hocamızla konuştuk. Birinci bölümdeki bu Bilgi Üniversitesi ile ilgili kararı konuşurken ek olarak üzerinde durduğumuz bu konuların sonrasında da şimdi kamuoyunda işte Butlan kararı denilen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 2026'ya 32 ve 2026'ya 658 sayılı ve 21 Mayıs yine 2026 tarihli kararı. Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan infaz uygulamalarını, orada yaşananları biliyoruz. Televizyonlardan izledik ve tabii bu karar aslında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı önce Ankara Asli Hukuk Mahkemelerinin 31. Asli Hukuk Mahkemesi'nin, 17. Asli Hukuk Mahkemesi'nin, 40 ve 41. Asli Hukuk Mahkemelerinin kısmen işte husumet nedeniyle, aktif husumet nedeniyle red, kısmen işte konu kalmadığı için red kararlarını ve birleşen kararlar içerisinde özellikle 7. Asli Hukuk, 41. Asli Hukuk ve 40. Asli Hukuk Mahkemesi'ndeki davaların yani İlk önce açılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayının iptaline ilişkin, 38. Genel Kurulu'na ilişkin davaların kabulüne ilişkin bir karar verdi. Bu karar içinde bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Hatta bu arada 8-10-2023 tarihli İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi ile de ilgili bir karar verdi. Bu iptal kararlarıyla birlikte dedi ki bu kararlarla birlikte artık 4-5 Kasım 2023 tarihten önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Merkez Karar Organı, Yürütme Kurulu, Disiplin Kurulları aynen geriye göreve başlayacaklar dedi. İstanbul Kongresi için de, İstanbul Kongresi de 8-10-2023 tarihte yapıldığı için ve bunun da iptalinin hukuksuzluğunun tespitiyle iptaline karar verip önceki yöneticilerin göreve gelmesine yönelik bir karar verdiği için bu karar işte temiz yolu açık tabii ama bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı ile ilgili benim de düşüncelerim var ama önce Adem Sözer hocamızdan bu kararların önemini, niteliğini ve aslında bu kararlara geliş süreciyle ilgili bazı önemli ayrıntılı noktaları şeyleriyle konuşacağız. Hocam.
1: Şimdi, evet.
0: Hocam.
1: Evet, şöyle başlamak isteriz bu konuyu. Öncelikle ben doktor öğretim üyesi, anayasa hukukçusu Volkan Aslan'la ilgili Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülürken yerel mahkemede bir
0: Ankara'daki
1: mütalaa,
0: müdahale. Evet.
1: evet, ve orada dava reddedilmişti. Ama bu sadece bizim görüşümüz değil. Mesela Profesör Doktor Kemal Gözler'in görüşü vardı. Profesör Doktor Abdurrahman Eren, anayasa hukukçusu. İşte Profesör Doktor İzzet Özgenç, benim gibi ceza hukukçusu. Profesör Doktor Tolga Şirin gibi. Herkes dedi ki, yani bu Asli Hukuk Mahkemesi'nin bakacağı bir iş değildir. Neden değil? Şimdi siz siyasi partilerdeki kongreler dahil olmak üzere bizim tüm seçimlerdeki sistem şudur. İl ve ilçe seçim kurulları denetiminde ve gözetiminde yapılır. Bütün seçimlerimiz bizim yargı denetimindedir. Ve en üst makamda Yüksek Seçim Kurulu'dur. O yüzden de yani kesinleştikten sonra seçim sonuçları mazbata gider, ilgili kuruldan alınır mazbata. Bu süreler mesela siyasi partilerin 21. maddesindeki belirtilen kongrelerle ilgili süreler kısadır. Çünkü genel seçimlerde de, yerel seçimlerde de kısadır. Neden? Çünkü bir an önce seçim sonuçları ortaya çıkması ve netleşmesi gerekir. Hani yıllar sonra geçmişe yönelik olarak bu seçimlerin sonuçları değiştirilemez. Burada
0: Belirsizlik ortadan kalksın çünkü.
1: tabii olmaz. Ve yetkili makamlar onlardır. Ve o yetkili makamlar da kararlarını vermişler. Bakın Asliye Hukuk Dairesi mazbata verebildi mi eski yönetime? Yine git mazbatayı Yüksek Seçim Kurulu'ndan al. Şu anda mazbata kimde? Sayın Özgür Özel'de. Yani genel başkan o. Yani mazbatayı veren makam hukuk mahkemesi değil ki. Mazbatayı veren makam il, ilçe seçim kurulları sürecinden geçiyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan geçtikten sonra orası veriyor mazbatayı. Şu anda mazbata kimde? Mazbata kimdeyse genel başkan odur. Dolayısıyla hani burada bence hani bir hukuken verilmiş gerçek anlamda, içerik anlamda bir karar yok ki. Yani biz muhalefeti bölmek istiyoruz. Muhalefet arasında tartışma çıkarmak, yarışmak istiyoruz. O halde bunun en iyi yolu da eski yöneticileri geri getirmek olduğu düşünülüyor. Ve
0: Yani
1: bakın o,
0: diyorsunuz ki
1: tabii bu
0: Yüksek
1: tamamıyla
0: Seçim
1: bunun
0: Kurulu'nun verdiği mazbatayı Asya Hukuk Mahkemesi
1: zaten
0: yok
1: bakın
0: hükmüne
1: Yüksek
0: sokamaz.
1: Seçim Kurulu, bak Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? Yani gönderdiler oraya kararı. Ben sizin kararlarınıza ilgili denetleyecek bir makam değildir dedi. Yani ben mazbatayı verdim, ben işlerimi yaptım, bitti. Ben elimi çektim artık o işten dedi. Yani ben senin kararını gereği olarak bir işlem yapmam dedi. Ve şu anda mazbatasız bir kişi o makamda nasıl oturacak? Ne yaparsa yapsınlar o mazbatayı alamayacaklar. Dolayısıyla burada bizim içinde bulunduğumuz durum yani bütünüyle hukuk dışı bir alanda yapılan bir tartışma. Şimdi iddia nedir? Bir de onlara bakalım aslında. İddia deniyor ki belli delegelere menfaat temin edilmiş. Yani Türkiye'de siyaseti biraz inceleyen biri bütün partilerin delege seçimlerinden tutun da bu tür seçimlerinde belli menfaatler temin edildiğini bilmeyen yoktur. Ve
0: Veya taahhüt edilmedi.
1: bunlar da otomatik olarak gayrimeşru diyemeyiz. Ama diyelim ki para verilmiş. Mesela para verilmesi doğru bir hareket değildir, verilmişse. Ama rüşvet verilmiş diyor. Ya rüşvet iki kamu görevlisi arasında olabilir. Yani bir delegeye para verilmesi şu yönde oy verin diye rüşvet sayılamaz ki. Dolayısıyla ceza hukuku bakımından da burada hani sonucu etkileyecek bir durum yok. Diyelim ki birkaç tane delegeyi tehdit ettiler. Onlar da oy kullanmaya gitmedi o gün veya başka bir yönde oy kullandı. Bu kimin için sorumluluk doğurur? Bu ancak ve ancak o suçu işleyenler bakımından sorumluluk doğurur. Böyle bir iddiada yok gerçi. Hep iddia
0: Yani
1: işte.
0: tehdit suçunu oluşturduğu için tehdit sonucunu
1: Kim
0: doğurur
1: işlemişse odur. Kim
0: ama
1: işlemişse
0: rüşvet
1: odur.
0: olamaz. Rüşvet
1: Ha.
0: çünkü hukuka aykırı bir menfaat temin
1: Evet.
0: etmek için kamu görevlisine
1: Evet,
0: verilecek değil mi hocam?
1: tabii. Evet. Şimdi başka bir şey daha var. Ama bunlar henüz iddia. Bir de yani bunlar %100 doğru olsa bile iddia. Yani bunlar kesinleşmiş de efendim bir kesin hüküm olarak ortaya çıkmış bile değil. Ama dediğim gibi kesinleşmiş bir hüküm olsa bile bu sadece suçu işleyen bakımından sonuç doğurur. Geçmişteki yapılmış kurultayı yani süreçlerinden geçerek kesinleşmiş kurultayı ortadan kaldırmaz. Ancak şöyle bir iddia ortaya atabilir. Kurultayın çoğunluğu delegeleri o gün efendim bütün çocuklarını kaçırdılar, ölümle tehdit ettiler. Şu yönde oy kullanmazsanız çocuklarınızı öldüreceğiz gibi bir tehdit yaptılar. Mecburen böyle bir şey o zaman ancak düşünülebilir. Yani bu da dediğim gibi ancak kurgu bilim filmlerinde oluyor böyle anormal örnekler aklımıza geliyor. Burada
0: Hocam bir de bu tehdit edilenlerin sayısının genel kurula katılmasıyla sonucun değişeceği de
1: ya
0: matematiksel
1: efendim
0: olarak.
1: ayrıca o da var ama öyle bir şey de yok. Şimdi herkes yani bu kadar kurultaylar oldu, birden çok kurultay oldu. Şimdi iki kişi çıkıp ya biz tehdit edildik demesiyle bu böyle bir kararı verecek makam mıdır hukuk dairesi? Hani öyle kesinleşmiş bir karar mı var? Yani bunlar yani olağan bir hukuk rejiminde, olağan bir hukuk düzeninde olabilecek şeyler değil. Biz hala olayı hukuken izah etmeye çalışıyoruz. Olayı
0: Hocam
1: hukuken izah et.
0: burada bence bir şeyi sizden bir ceza hukuku profesörü olarak ki özellikle de maddi ceza hukuku yani bir suç işlenmiş midir işlenmemiş midir arkasından da bu işlenen suçla ilgili yargılama yapılıp sonuçta bir kesin hüküm verilmiş midir konusundaki konuyu da açıklamanızı rica edeceğim ben.
1: Açıklayayım. Ya bakın şimdi bir takım davalar görülüyormuş. Mahkeme bunları istiyormuş. Ya o zaman hani diyelim ki burada ciddi bir şey olabileceği düşünülsün. O zaman da mahkemenin durma kararı vermesi lazım. Bekletici meseleleri yapması lazım. O kararın
0: O mahkumiyet
1: kesinleşmesi.
0: sonuçlarının
1: Sonra
0: kesinleşmesini
1: evet
0: beklemezsiniz.
1: ama zaten dediğim gibi hani burada biz hukuk rejiminin dışında olduğumuz için hep diyoruz ki kanuna göre şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı. Böyle bu tartışmaları sürüklemek istiyorlar. Sanki ortada bir hukuki sorun var zannediyor insanlar. Hayır, ortada hukuki bir sorun yok. Ortada bir yerde karar veriliyor. Biz muhalefetin cumhurbaşkanı adayı çıktı. Yani kazanma şansı yüksek. Diplomasını iptal edelim. İşte tutuklayalım vesaire. Birçok belediyeye kayyum atayalım. Şu anda yerel seçim sonuçları fiilen iptal edildi. Yani onları da aynı çerçevede de değerlendirmeniz lazım. Dolayısıyla bu resme baktığınız zaman ortada yani hukuki anlamda tartışılacak bir sorun yok. Şunu da söylemiyoruz tabii yani belediyeler soruşturulmaz falan değil. Elbette ki soruşturulur. Ama bütün muhalefetin belediyelerinin hepsinin tutuklanması, kimine kayyum atayarak soruşturulması diye bir şey olabilir mi? Mümkün mü bu? Yani
0: Veya
1: bu
0: böyle bir
1: soru da
0: uygulama
1: başka.
0: inandırıcı ve kamu
1: Ama şimdi
0: vicdanında
1: bakın, şimdi siz bunu hepsini bir araya getirdiğiniz zaman işte bu mutlak mutlan da bu uygulamaların bir parçası. Yani Türkiye'de normal demokratik seçimler yapılmamasına yönelik bir uygulama. Yani bir seçim yapılacak ama o seçime muhalefetten kimlerin katılacağı da belirlenmiş oluyor. Bu siyasi bir sorun, siyasi bir mesele, siyasi bir düzlemde konuşulması lazım. Şu anda ana muhalefet partisi eylemli olarak kapatılma girişimi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bakın, eylemli kapatılma diyorum. Ne demek eylemli? Yani hukuki değil. Parti hukuken var görünüyor ana muhalefet partisi. Ama eylemli öyle fiili uygulamalar yapılıyor ki genel başkanı, seçilmiş yöneticileri genel merkezden uzaklaştırılıyor. Eski yöneticiler getirilmeye çalışıyor. Belediyelerine kayyum atanıyor, işte tutuklanıyor vesaire. Bu çerçeveye baktığınız zaman siz ortada hani burada efendim dernekler kanunu mu uygulanacak, siyasi partiler kanunu mu gibi bir tartışma yok ki. Tartışma, daha doğrusu sorun, siyasi bir sorundur ve bunun da çözümü siyasettedir. Çünkü o kararı veren mahkeme, yani o da bilmiyor mu ki burada efendim medeni kanun uygulanmaz diye? Elbette ki biliyor. Ama demin çizdiğimiz çerçevede yargı bağımsızlığı ortadan kalktığı zaman, o zaman bu kararlar olabilir. Böyle ne kararlar var? Bak, bunu en başta söyledim. Bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum derse, orada artık her türlü karar adı altında bir metin yazılabilir. Orada siz zaten ne zaman ki Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı diğer mahkemelerin, belli mahkemelerin tanımama şeklinde bir direnişi oldu ve bu da Türkiye'deki rejim tarafından desteklendi. Orada zaten hukuk rayından çıkmış olduk biz. Şimdi oradan çıktıktan sonra önümüzdeki metin bir hukuki metin olarak okumuyorum ki ben onu. Hiç kimse de okumamalı. Bunların hiçbiri hukuki metin değildi. Şimdi efendim icra dairesine başvurmuşlar. Yani bu dediğim kurgu bilim filminde ancak olabilir. Yani bir parti defalarca kurultay yapılıyor, seçimler yapılıyor ve bunlar ilçe seçim kurullarından, yüksek seçim kurullarından geçiliyor. Sonra bir icra dairesi gelecek, eski genel başkanı mazbata mı verecek? Yani
0: Hocam burada ben
1: akıl ve
0: müsaade
1: mantık dışı,
0: ederseniz
1: bir şey söyleyeyim de, akıl ve mantık dışı şeylerle vatandaşın kafası karışmamalı. Burada hukuken bir sorun yok. Yapılanların hepsi tümüyle kanunlar ve anayasadaki düzenlemeler dışında. Tamamen muhalefeti bölmeye, etkisiz kılmaya yönelik davranışlardır.
0: hocam. Şimdi
1: Buyurun.
0: birinci bölümde söyledim, belki o bölümü dinlemeyen dinleyicilerimiz olmuş olabilir. Buradaki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar, yani nedir bu karar? 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulunun hukuka uygun olmadığının tespitine ve iptaline ve bu nedenle de ondan sonra yapılmış olağan ve olağanüstü genel kurulların iptaline ilişkin karar. Şimdi bu karar doğrudur ya da yanlıştır. Bu karar aslında hukuk yargılaması açısından inşai nitelikli, yani mevcutun yerine yeni bir şeyi kurmaya yönelik bir karardır. Tıpkı boşanma davası kararı gibi. Tıpkı anonim şirketlerin genel kurulunun iptali, limited şirketlerin genel kurulunun iptali, derneklerin vakıf mütevelli heyetinin veya genel kurulunun iptali kararları gibi. Ve bu kararlar kurucu nitelikte karar oldukları için kesinleşmeden infaz edilemezler. Tıpkı gayrimenkulün mülkiyetine veya işte sınırlı mülkiyet haklarına, ipoteğin iptaline ilişkin kararlar gibi, bunlar Yargıtay'dan kesinleşmeden infaz edilemezler. Ve yine ortada bir tedbir kararı var, ama tedbir kararı var. Tamam, infaz edilemez ama tedbir kararı vermiş. Bu tedbir kararları hukuk yargılamaları usulü yasasına göre çok açık ve net olarak bir ihtiyati tedbir kararı. Nasıl ki bir tutuklama ve adli kontrol ceza muhakemesinin tedbiri kararı ve bir kesinleşmiş hüküm gibi infaz edilemezse tedbirse, bu kararlar da aslında netice hükmünün kesinleşmiş, yani Yargıtay'dan geçerek kesinleşmiş bir hükmün sonuçlarını doğuracak şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez. Buradaki uygulamada, yani icra memurunun uygulaması da ve 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği bu tedbir kararı da tamamıyla bu nedenle hukuk dışıdır diye düşünüyorum. Ben de
1: Şöyle
0: bunu
1: bir şey
0: böyle bir...
1: söyleyelim.
0: Evet.
1: Eğer bunlara biz karar dersek şöyle sonuçları da doğabilir. Seçim yapıldı Türkiye'de. Bir kişi Cumhurbaşkanı seçildi. Sonra bir Asli Hukuk Mahkemesi dedi ki sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyen, tespit eden genel kurul, kurultay ben iptal ediyorum. Onun verdiği kararları da iptal ediyorum. Dolayısıyla sizin cumhurbaşkanlığınızı da. Bu anlama geliyor. Bu olabilir mi bir ülkede? Ya bir Asli Hukuk Mahkemesi'ne bir seçilmiş cumhurbaşkanının dahi görev yapmamasını, ihtiyati tedbir yoluyla görevden alınmasını gibi bir şey sonuçlar doğuyor. Yani siz yani geçmişe yönelik olarak olmamış olayları olmuş, olmuş olayları olmamış yapamazsınız. Bunun seçim hukukunda yeri yok. Bakın siz güzel örnekler verdiniz değil mi? Boşanma davası ile ilgili inşai kararlar davası. Peki bir boşanma davası ile ilgili şirketler hukuku uygulanabilir mi? Uygulanmaz değil mi? Bunu.
0: Uygulanamaz tabii. Ticaret,
1: Ama
0: evet.
1: uyguluyor işte. Uyguluyor işte. Yani bu da aynı onun gibi. Nasıl siyasi partiler kanunun uygulanması gereken yerde ben medeni kanunu uygularım diyor. Keyfilik. Uygulayan ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Hakkında bir soruşturma mı açılıyor? Niye böyle yapıyorsun diye. Hiç. İşte bir boşanma davasında ben anonim şirketleri uyguluyorum ve karşılıksız çek hükümlerine göre bu boşanma şöyledir, böyledir. Yani bu akıl dışı bir örnek oluyor ama evet şu anda bu akıl dışılıkların içindeyiz. O yüzden hiç bu yorumlara gerek yok. Bu kararın anlam ve amacı tamamıyla siyasidir. Ana muhalefet partisini etkisiz kılmaya yöneliktir. Onun seçilmiş meşru yöneticilerinin işlevsiz bırakmaya yöneliktir. Bu siyasi bir olaydır ve cevabı da ancak siyasi olarak verilebilir. Karşımızda gerçek anlamda bir hukuki etki doğurabilecek bir karar bulunmamaktadır. Nereden biliyoruz bunu? Nitekim YSK'da ben bu kararla ilgilenmiyorum dedi. Yani mazbata verildi, o iş bitti dedi. Ve bu kararla o mazbata alınıp eski genel başkana verilemiyor. Olay çok vahim bir noktadadır. Gönül ister ki tabii ki bu yanlışlıklardan dönülsün ama tıpkı Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması gibi o sorunun sebebi nasıl denetimsiz bir yetki verilmesi ise bu da aynı şekildedir. Yargıda siyasetin kontrolünde gittiği için muhalefeti dizayn etme girişimidir bu. Yoksa bizim yani burada medeni kanun, dernekler kanunu uygulanmaması gereği çok açık. Kanunun kendisi yazıyor. Vatandaşlar açsınlar siyasi partilerin kanunun 21. maddesini okusun herkes. O kadar açık ki. Ve kanun diyor ki eğer siyasi partiler kanununda düzenleme varsa diyor burası uygulanır. Ama oldu ki bazı meselelerde düzenleme yapalım. O zaman uygulanır. O da kurultayın iptali sonucunu doğuran konular değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Fethi Yıldız da bu konuyu açıkladı. Burada siyasi partiler kanunu uygulanır diye söyledi ama sadece onun söylemesi değil. Bunu herkes söylüyor ve bu yanlışı yapan da biliyor. Yani bundan da emin
0: Ve doğrudan
1: olabilirsiniz.
0: Fethi Yıldız bu tweetini silmiş. Bu acaba bunu sonradan silmesi de ortada hukuki bir mütalaaya karşı siyasi bir müdahalenin
1: Yani şimdi
0: olduğunu
1: tabii
0: gösterebilir diye düşünüyorum.
1: onların siyasi sorumlulukları var. Yazarlar, silerler. Ama yazılan şey doğruydu. Ben onu söylerim. Hani silinmesini yorumlamak istemem. Ama sadece o mesele değil. Yani Türkiye'de dediğim gibi bütün hukukçular bu konuda hemfikir. Ama biz tabii mecburen konuyu kanun ve hukuk çerçevesinde çiziyoruz. Fakat bu bizi
0: Hocam,
1: sorunun asıl
0: süremizi
1: kaynağından
0: doldurduk. Evet.
1: uzaklaştırılmamalı.
0: Evet, süremizi doldurduk aslında. Ama siz son olarak ne söylemek istersiniz? Bir de sizin bir duyurunuz vardı. Onu da yapalım lütfen. Ondan
1: Evet,
0: sonra programımızı
1: bir
0: bitirelim.
1: kere Bilgi Üniversitesi'nin sevgili öğrencilerini kutluyorum. Bilgi ve dayanışma içinde oldular. Türkiye'deki her üniversiteden destek aldılar. Onların bu duruşu herkese örnek olmalıdır. Siyasetteki haksızlıklara karşı da Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerin duruşu gibi durmalıyız. Biz bütün bu konuları 21. Türk Ceza Hukuku günlerinde Antalya'da tartışacağız.
0: Tarihi.
1: 75 4-7 Haziran'da Antalya Barosu'nun 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle bu sene orada yapıyoruz. Yargıtay ve Türkiye'deki bütün üniversitelerden hemen katılımla büyük bir kongre gerçekleştiriyoruz. Yani bir taraftan da Türkiye'nin hukuka dönüşü için her an her tartışmayı yapmayı sürdürüyoruz. Yani herkes için adalet diyerek çıktığımız yolculuğa devam ediyoruz. Herkes de bu
0: Evet.
1: inançla devam etmeli.
0: Evet. Bugün Profesör Doktor Adem Sözer hocamızla 28 Mayıs 2026 Hukuk Güvenliği Programı'nı, Bilgi Üniversitesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ve Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım 2023 tarihli genel kurulun iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını, yani butlan karar denilen kararı ve bunun hukuki çerçevesini, niteliklerini konuştuk. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyelim. Hocama da tekrar teşekkür edelim. Andre'ye de teşekkür edelim. Hoşça kalın.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Sevgili dinleyiciler, Hukuk Güvenliği programında bu hafta 28 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
4: Apaçık Radyo.
5: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
4: Şimdi ve burada.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berkan Dişçigil'e teşekkür ederiz.
7: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün yayın konuğumuz Toplum Gönülleri Vakfı proje uzmanı Yasin Bulat ile Türkiye'de genç olmak üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Bulat, eğitimde toplumsal cinsiyet politikaları ve ademi merkeziyetçilik üzerine çalışmalar yürütmüştür. 4 yılı aşkın süredir farklı ülkelerde gençlik alanında çalışan Bulat, kapasite geliştirme, katılımcı demokrasi ve topluluk geliştirme odaklı programlar tasarlamaktadır. Avrupa Gençlik Forumu'nun eğitmen havuzunda yer alan Bulat, insan hakları, demokratik katılım ve gençlik hakları üzerine eğitimler gerçekleştirmektedir. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Rica ederiz. Geçtiğimiz programda sizinle UTOP ağının gerçekleştirmiş olduğu ve sizin de içinde olduğunuz Gençlik Katılım Endeksi 2024 araştırmasının üzerine sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de biraz daha hem o programımızın devamı hem de biraz daha fazla Türkiye'ye ve sizin saha deneyimlerinize bakmak üzere bir sohbet gerçekleştireceğiz. Fakat sohbete geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Siz aslında sivil topluma nasıl yöneldiniz? Gençlik alanında çalışmaya nasıl yöneldiniz? Sizin hikayeniz nedir? Böyle başlayalım. Söz sizde.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında sivil toplumla bağlantım benim çok random bir şekilde gerçekleşti. Ben lisedeyken Sağlık Meslek Lisesi'nde okudum. İşçi bir aileden geliyorum. O yüzden böyle bir meslek lisesi okuyayım ve hemencik iş hayatına atılayım gibi bir planım vardı. Sonra staj yaparken çocuklarla işte pediatride çalışmaya başlayınca dedim ki okey ben galiba çocuklarla bir şey yapmak istiyorum. Ve eğitim fakültesini sınava girdiğimde tercih ettim. Okulumda bizi böyle araştırma yapmaya iten bir okuldu. Her dönem bizden bir araştırma yapmamız bekleniyordu. Ben de o sıralar şeyi düşünüyordum. Ya okula gidiyoruz, 8 sene boyunca İngilizce öğrenemiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Hani okul dışında nasıl oluyor bu işler diye bir dernekle iletişime geçtim. Dedim ki ben sizin konuşma kulübünüze, İngilizce konuşma kulübünüze misafir olmak istiyorum. Ve sizle nasıl işler yapıyorsunuz? Nasıl böyle bir farklı bir öğrenme ortamı sunuyorsunuz? Bunu anlamaya çalışacağım. Onlar da gel tamam istediğin gibi yap geldiğinde katılımcıları bilgilendiririz dediler. Ve bana böyle harika bir alan sundular. Sonra biraz gençliğin de getirdiği hani tırnak içinde cahillikle dedim ki ben koskoca hani senelerdir bu programı yürüten derneğe. Ya dedim bu işi bence güzel yapamıyorsunuz siz. Ben geleyim size bu işin nasıl güzel yapılacağını bir anlatayım. Onlar da beni yönetim kurulu toplantılarına davet ettiler. Ve böyle sanki hiç onların işine bulaşmamışım gibi beni çok güzel bir şekilde dinlediler. En sonunda da şey söylediler bana. Tamam, konuşmak kolay, konuşmak güzel de ama gel bunu birlikte yapalım. Hem senin düşüncelerinle bu program şekillensin hem de o istediğin etkiyi yaratmaya başlayabil. Ve ben bu şekilde hani ödev yapmak için gittiğim o derneğin bir anda o programını kolaylaştıran ekipten birisi oldum. Sonra pandemi geldi. Pandemi gelince de tüm derneklerde olduğu gibi tamam peki şimdi nasıl yapacağız? Yaptığımız işleri online bir şekilde sorusu ortaya çıktı. Ve bu dernek yine bana bir alan açtı. Ve dedi ki bu online'da bu program yürütülürken bu ulusal bir şekilde yürütülecek. Burada bize destek olur musun? Ve ben bir anda böyle hani ikinci sınıftayken koskocaman bir programın kolaylaştırıcı ekibinde yer aldım. Sonra bana yine birileri alan açtı. Ve ben bu sahada işte neredeyse 500'e yakın gençle birlikte hem online hem yüz yüze buluşmuştum o zamanlara kadar. Ve Avrupa Konseyi beni insan hakları eğitimine davet etti. İnsan hakları eğitimi de Kompas adında bir manuel var insan hakları eğitimi için. Onun Türkiye'de yaygınlaşması için bir havuz oluşturuyorlardı. Eğitimin amacı buydu. Ve ben orada ilk defa okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekten o yaygın öğrenme

0: ulaşabilmek için köy köy, ilçe ilçe otobüsle, çoğu zaman böyle cebimdeki son şeyle, parayla gezdim. Ve orada bulabildiğim herkesle ama ve her şekilde böyle insan hakları tartıştığım 5-6 ay geçirmiş oldum. Şu ana kadar bence hayatımda yaptığım en iyi iş hala bu, en dönüştürücü iş hala bu. Orada gençler böyle üniversitelerine karşı örgütlendiler bazı yerlerde. Bazı yerlerde muhtarla ilk defa böyle aynı masaya oturdular. Bazı yerlerde işte kendi şehirlerinde bir festival düzenlediler. Çünkü amacımız şeydi o programda. İnsan hakları böyle uzaktan bir şey değil aslında. Hepimizin yaşadığı, uyguladığı ve yaygınlaştırdığı bir kavram. O nedenle o pratik kısmı bizim için çok önemliydi. Sonra yine bu pratiği geliştirmek için farklı bir eğitime katıldım ben. Orada da işte yine böyle bana bir alan açıldı derken işte benim kariyerim Ankara'da başladı. Sonra Brüksel'e taşındı. Böyle küresel bir derneğe. Şimdi de tekrardan Türkiye'ye geri dönmüş oldu. Böyle şanslarla alan açılmasıyla şekillenen bir yolculuğum oldu aslında sivil toplumda.
1: Peki, çok hoş bir hikaye. Gençlik çalışması dediğimizde aslında ne anlamamız gerekiyor ve aslında Türkiye özelinde gençlik çalışmaları size göre hangi ihtiyaçtan doğmuş oldu?
0: Bence cevaplaması en zor soru bu. Şöyle de bir hikayesi var bu sorunun bende. Avrupa Birliği zamanında şöyle bir araştırma yapmak istiyor. Ben genel bir gençlik çalışması tanımı yapacağım ve bunu tüm ülkelerde, program ülkelerinde yaygınlaştırmak istiyorum. Bunun için milyonlarca eurolar harcanıyor. Yıllar boyunca işte onlarca araştırmacı bu konuyu çalışıyor. Ve sonuç, o işte her harcanan efordan sonra gençlik çalışması, gençlerle çalışılan her şey olabilir. Her şekilde gerçekleşebilir. O yüzden böyle gençlik çalışmasının bir tanımı yok maalesef. En temel anlamıyla benim için gençlik çalışması okul, aile ve iş yeri üçgeni dışında gençlerin isteğiyle ve katılımıyla gerçekleştirilen tüm çalışmalar. Buna işte halk eğitim merkezleri de dahil, derneklerin çalışmaları da dahil, gençlerin kendi aralarında birbirlerini geliştirmek için yaptığı çalışmalar da dahil, sadece gençlerin bir arada toplandığı, oyun oynadığı çalışmalar da dahil. Ve böyle çok çeşitli bir şey de olduğundan gençlik çalışması, tek bir tarihi de yok, işte tek bir başlangıç noktası da yok, tek bir düzeni de yok. Türkiye'de işte o gençlik çalışmaların nasıl doğduğunu ben o yüzden çeşitli önemli noktalardan anlatmak istiyorum. Gençlik çalışmaların tarihi böyle şeye kadar uzanıyor. Endüstriyel devrimde işte okuldan gelen gençler ne yapacaklar ebeveynleri eve gelene kadar sorusundan başlıyor. Böyle izcilerle kesişen bir tarihi var. Türkiye'de de aslında tam böyle 2000'lerin başında bir gençlik çalışmasının başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Burada işte benim çalıştığım kurum TOG, neredeyse benimle aynı yaşta olan, 2002 yılından beri gençlerin toplumsal barış, dayanışma ve değişim için örgütlenmesi gerektiğini savunuyor. İşte Ulusal Ajans'ın kurulumu var 2000'lerin ortasında. Gençlik çalışmasını böyle devlet nezdinde de kamusallaştıran, yapılandıran bir çalışma bu. Sonra 2010'ların başlarında Gençlik Spor Bakanlığı'nın sivil toplum örgütleriyle ilk defa Türkiye tarihinde çalıştığı bir gençlik politika belgesi var. Hiçbir zaman yürürlüğe girmiyor belge tam anlamıyla. Ama gençlik çalışmasının işte böyle hangi ihtiyaçların olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini belgeleyen bir şey. Yine çok büyük bir şey bence dönüm noktası Fridays for Future hareketi. Çünkü ilk defa bu kadar büyük ölçekte gençlerin başlattığı ve ilerlettiği bir hareketlilikten bahsediyoruz burada. Son olarak da Gençlik Spor Bakanlığı'nın geçen yaptığı vizyon belgesi inisiyatifinden bahsetmek istiyorum. Bu da işte o 2010

0: Onların başında ilk defa taşı oturtulan gençlik politika belgesinin tekrardan hayal edildiği ve böyle 81 ilde çalıştayların yapıldığı bir belge. Bunu da şu an yürürlükte görmek çok mümkün değil. Ama yine de oldukça önemli anlar olduğunu söylemek isterim.
1: Peki, evet, biraz sivil topluma geri dönersek, şimdi son yıllarda sivil toplum alanında sivil toplum kuruluşları hem genç nüfus olarak yani çalışanlar, uzmanlar olarak hem gençler daha çalışıyorlar hem de gençlik çalışmalarına karşı daha artan bir ivme var. Siz bunun nedenlerini hangi toplumsal dinamiklere bağlıyorsunuz ya da bir toplumsal dinamiklerden bahsetmek burada söz konusu mu?
0: Ben sizin söylediğinize bir karşı çıkarak başlayacağım.
1: Tamam.
0: Bence sivil toplum çalışmaları hala çok yaşlı. Sivil toplum çalışanları hala çok yaşlı. Küçük bir örnekle bunu söylemek istiyorum. Ben Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışan en genç kişiyim. Ve ben ilk işe girdiğimde çalışan sistemimiz benim doğum tarihimi kabul etmedi. Çünkü 1999'a kadar kabul edilebilir yapmışlar sistem açıldığında. Ben de 2001 doğumluyum. Bu nedenle böyle sistemi değiştirmemiz gerekiyordu. Yani sivil toplum çalışanları hala oldukça yaşlılar. Ama neden gençler çalışılıyor? Ben bunu iki temel nedene bağlıyorum. İlki gençler bir iş gücü ve verimli bir iş gücü, ucuz bir iş gücü. Bu nedenle o gençleri bir şekilde kendi yanına alan firmalar, işte devletler, sivil toplum örgütleri, aktörler o iş gücünden faydalanabiliyor daha kolay bir şekilde. İkincisi de gençler hem şimdinin hem de geleceğin uzun dönemli oy verenleri. Bu nedenle tüm bu konuda aktörler gençlerin işte ihtiyaçlarını daha görünür ama daha sığ şekilde karşılamak istiyorlar. Bunun iki çıktısı da şey oluyor. Gençlere yapılan tüm yatırımlar hem büyük bir kitleye yapılmış oluyor kolay bir şekilde. Çünkü genç nüfusu yaklaşık 12 milyon. Hem de büyük hareketlilikler ortaya çıkıyor. Bunun işte çeşitli örneklerini hem 19 Mart'ta gördük Saraçhane eylemlerinde hem de Gezi eylemlerinde gördük ne kadar önemli olduğunu gençlik katılımını.
1: Peki, ben de size çok küçük bir karşı çıkışta
0: Tabii ki.
1: bulunayım mı? Yaşlı dediniz ya, ben de oraya takıldım. Biraz o kelimeye karşı bir sosyolog olaraktan şeyim var, alerjim var. Yaşı ileri demek aslında toplumdaki bu yaşlı bireylere karşı da bir genç nüfusun aslında bir... Ne diyelim, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bir yaşçılık ayrımcılığı mevzusu var. Orayı besleyen bir kelime olduğunu düşündüğüm için de orada böyle bir küçük bir hatırlatma yapmak istedim açıkçası. Çünkü o toplumda gitgide böyle bir kutuplaşmaya dönüyor aslında. Hem yaşı ileri bireylerle genç bireyler arasındaki bir çatışma Türkiye'de söz konusu açıkçası. Peki bir
0: Kesinlikle.
1: evet, şimdi bir soru daha. Şimdi uzun yıllardır aslında sahadasınız. Yani benim anladığım, yani liseli yıllardan beri çok aktif bir şekilde aynı zamanda da hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gezmişsiniz de bir sivil toplumcu olaraktan. Peki bugüne bakıldığında hem saha deneyimlerinden kalkaraktan Türkiye'de gençlerin en temel sorunlarını böyle bir önce bir temel sorunlardan bahsedelim, sonra da sizin gözlemlerinizi soracağım.
0: Ya bu soru ya ikinci program çok daha zor oldu böyle. Bunun da nedeni gençlik sorunları dediğimizde hangi gençlik sorusu var? Şimdi gençler o kadar büyük bir popülasyon ki hem Türkiye'de hem de dünyanın bir sürü yerinde işte İstanbul'da orta gelirli bir ailenin okumuş çocuğu olmak da bir genç. İşte ben Nevşehirliyim. Nevşehir'in Kozaklı kasabası, eskiden köy olan. Orada 50 haneden birinin çocuğu olan da bir genç var. İşte genç bir kadın olmak var. İşte yabancı kökenli bir genç olmak var. Çalışan bir genç olmak, çalışmayan bir genç olmak var. O yüzden böyle genç birazcık zor anlaması. bir konu, diğer tüm popülasyonlarda olduğu gibi bir yandan. Ama benim gözlemlerim bir şekilde gençlerin genel olarak bir fakirliği söz konusu. Gençler üniversiteden mezun oluyorlar ya da olmuyorlar. İşte o zorunlu eğitimi tamamlıyorlar veya tamamlayamıyorlar. Ve onlardan ilk beklenen şey, hadi bir katkı sağla. Bu işte hem çalışarak oluyor, hem de çoğu genç kadının yaşadığı gibi o evdeki bakım yüküne destek olmasıyla oluyor. Ve bizim yaptığımız araştırmaya göre TOG'da bir genç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2 aylık gelirini kullanmak zorunda. Yani gençler her ay ilerleyen zamanlardan
1: Borçlanıyor.
0: yiyorlar,
1: Borçlanıyorlar.
0: borçlanıyorlar. Bu da şey demek oluyor, kendi ayakları üstlerinde basmaya başladıklarında geride onlarla birlikte gelen büyük bir borç var. Bu hem kendilerine ayırabildikleri zaman borcu. Çünkü çoğu genç çalışmak zorunda artık. İstese de istemese de. Hem de büyük bir para borcu. İşte KYK'ları görüyoruz burada. KYK kredi borçlarını görüyoruz. Çoğu genç bakım yükünü sahipleniyor. Oradan gelen bir borç oluyor. Gençler bu böyle bir sorunla, böyle temel bir sorunla karşı karşıya yani. Yine eğitim çok büyük bir lüks haline geldi artık. Biz eğitimi önemli bir sosyal hareketlendirici olarak görüyoruz. Ama bir gencin eğitime ulaşması, bu yaygın eğitime de, örgün eğitime de artık çok zor. Genç farklı bir şehre gidemiyor. Kendi şehrindeki işte halk eğitim merkezine gidemiyor. Çünkü evde yapacak yemek var, bakacak çocuk var, bakacak aile büyükleri var. İşte farklı şehre gittiğinde arkasında bıraktığı ve o şehirde tutunmasına engel olan şeyler var. O nedenle çoğu genç okulda terk etmek zorunda kalıyor ya da hiç başlamamak zorunda kalıyor. Burada ben kendimden de örnek vermek istiyorum. Dediğim gibi ben işçi bir aileden geliyorum. Üniversiteye ilk başladığımda işte KYK şeysi de alıyordum, bursu da alıyordum. Ve o KYK bursuyla hem yurdumu ödeyebiliyordum hem de kendime harçlık çıkartabiliyordum. Sadece 4 senenin sonunda KYK burcu bu KYK bursunun yanı sıra yarı zamanlı bir işte çalışıyordum ve başka bir yerden daha burs almaya başlamıştım. Bu 3 kaynakla yurdumu ödemek o kadar zor gelmeye başlamıştı ki o sadece 4 yılda ben çok büyük bir borçlandım, yani çok büyük fakirleştim. Yine gençler için büyük bir sıkıntı üçüncü alanların olmaması. Bu yine o ekonomik buhranla da alakalı. Gençlerin para harcamadan bir araya gelip ve diyalog içerisinde olabileceği, kendileriyle alakalı bir şeyler yapabileceği üçüncü alanlara ihtiyaç var. Ama mesela ben Ümraniye ilçesinde yaşıyorum, İstanbul'da. Bana en yakın belediyenin veya Gençlik Spor Bakanlığı'nın ayırdığı alan, işte bu gençlik merkezi, halk merkezi neyse ismi, 12 kilometre. Yani ben bir genç olarak para harcamadan takılmak istiyorsam 12 kilometre yol gitmek zorundayım. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Bu tüm şeyler, şu ana kadar konuştuğumuz tüm faktörlerde klasik sistemlere güveni azaltıyor. Bir genç diyor ki, benim bu klasik sistemlerde, klasik sistemler derken işte belediyeler, meclisler, meclis, bakanlıklar falan. Benim buralarda bir görünürlüğüm yok. Yani benim gibi birisi o koltuklarda oturmuyor. Ve benim oradaki karar süreçlerine katılım imkanım da çok kısıtlı. Yani beni temsil etmeyen ve benim katılamadığım bir sistem içerisinde yaşamaya maruz bırakılıyorum. Bu da diğer her şeyi doğuruyor zaten.
1: Yani bütün bu anlatımlarınızdan çıkarılacak sonuç aslında genç yoksullaşması. Yani Türkiye'deki en birincil temel sorunun genç yoksullaşması ve yoksullaşmanın işte eğitimin dışında kalmak, borçlanmak gibi birçok da açılımı söz konusu. Peki şimdi siz Türkiye'yi de geziyorsunuz. Dediniz ya aslında gençlik dediğimizde homojen bir kategoriden bahsetmiyoruz. Heterojen bir kategori. Biraz böyle İstanbul'un dışına çıktığımızda, daha Orta Anadolu'ya gittiğinizde, daha Gençlerin kaygıları ve anlam dünyalarında ne tarz kaymalar ya da eğilimler söz konusu?
0: Şunu söyleyerek başlayabilirim. Belki bu çok çarpıcı bir örnek. Çoğu küçük yerde yaşayan gencin sorunu ve ihtiyacı o kadar temel ki. Bu farklı kimlikler, işte farklılıkların dışında da işte İstanbul'da bir şeye çok alışığız ya da Ankara'da ya da İzmir'de işte tüm saatlerde istediğimiz her yere ulaşımımız var ve bir şekilde bir yerlerden bir yerlere gitmek, bir yerlere erişmek oldukça kolay. Ama işte bunu Samsun'da da gördük yaptığımız çalışmalarda, Adana'da da gördük, Mersin'de de gördük. İşte Muğla'da da, Denizli'de de gördük, Malatya'da da gördük. Bir genç diyor ki ben evden bile dışarı çıkamıyorum. Çünkü oraya gidecek otobüse binsem oradan gelirken binebileceğim bir otobüsüm yok. Yürümek istesem sokak lambası yok. Buradaki yolumu aydınlatacak. O yüzden oldukça temel ihtiyaçlar ve güvenlik problemi var gençlerin yaşadığı. Böyle farklı kimliklerden olmanın getirdiği o uzaklaştırılma, marjinalize edilmişlik var. Çoğu genç artık kendi yaşadığı topluluğun bir parçası olduğunu bile hissetmiyor. Özellikle bu etnik kökense sorun, işte özellikle bu ana dilse ya da toplumsal cinsiyete dayalı bir şeyse. Bunları da böyle küçük söylemek istedim.
1: Peki. Son soru. Şimdi Türkiye'de mevcut gençlik politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir gençlik politikasına ihtiyacımız var? Geçtiğimiz programda Türkiye'de Gençlik Bakanlığı'nın gençlere ayırdığı bütçenin %4,7 olduğundan bahsetmişsiniz. Yani çok çok çok küçük bir rakamdan bahsediyoruz. Ne yapılması gerekiyor?
0: Şunu söyleyerek başlayabilirim. Türkiye'deki gençlik politikaları oldukça koruyucu bir yerde. Böyle çocuk politikalarını, gençlik politikalarını incelerken bir koruyucu politikalar vardır. Bir de özgürleştirici politikalar vardır. Türkiye oldukça koruyucu bir yerden politikalarını kuruyor. Bunu da şeyde görebiliriz en temelinde. Anayasanın 58. maddesi gençleri sadece korunması gereken bir grup olarak tanımlıyor. Yani tüm anayasada gençlerle alakalı en açık, en kararlı madde bu. Bunun ötesine geçmek ve gençleri o özgürleştirici politikalarla buluşturmak gerekiyor bence. Bu da nasıl oluyor? Gençlerin gençlik politikalı süreçlerine dahil etmek, işte o en başta söylediğimiz diyalog olanlarını, katılım olanlarını ortaya çıkartmak ve bunu yapan aktörleri de desteklemek gerekiyor. Bence kısaca böyle özetlesem yeterli olur.
1: Peki. Son bir cümleniz var mı dinleyicilerimiz için? Hem bir genç olaraktan, bu toplumda yaşayan bir genç olaraktan, bir gençlik üzerine çalışan bir profesyonel olarak.
0: Bizi dinleyin, bizle konuşun, bizimle birlikte hareket edin. Biz sadece hani gelecek değiliz,
1: Bugün.
0: uzaktan böyle
1: Bugün.
0: bir şey değil. Bu ya bugünüz, dündük de, siz de dündünüz ve bugündünüz. Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte paylaşalım. Bence bu çağrı en önemli çağrı.
1: Diyalog.
0: Kesinlikle.
1: Zaten toplumsal diyaloğa çok ihtiyacımız olduğu aşikar. Siz de o konunu tekrar vurgulamış oldunuz. Çok çok teşekkürler bize katıldığınız için Yasin Bulat. Ve bir programın daha sonuna gelirken bugünkü ve bundan önceki programlarımızı Apaçık Radyo web sitesi podcast arşivinden, Apaçık Radyo'nun mobil uygulamasından ve muhtelif platformlardan dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berkan Dişçigil'e teşekkür ederiz.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. What?

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sitare Baras'a teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: İyi akşamlar, ben Ozan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Dünyanın Cazı'ndasınız. Perşembe günü yalnız olacağım. Programı hareketli bir parçayla başlamak istedim. Pierre Seward ve Hammond Jazz and Soul grubuyla başlayacağım. Onların 1996 yılında çıkardığı Organ Jazz and Soul ismiyle dinleyeceğimiz beste aslında çok klasik bir beste, standart olmuş bir beste. Önce kadroyu sayayım. Hammond B3'te ve vokallerde grubun kurucusu Pierre Seward var. Gitarlarda ve back vokallerde Jan Ottesen var. Davullarda ise Jock Ekberg var. Dinleyeceğimiz parça Watermelon Man.

Canlı bir kayıt. Dinlediğimiz parça Watermelon Man'de Pierre Seward ve grubu Hammond Jazz and Soul'dan geldi. 96 yılında çıkarmış oldukları albüm Organ Jazz and Soul. Bildiğim kadarıyla 2001 yılında çıkardıkları bir albümleri daha var. Up and At It isimli bir albümleri. Yeni albümler üzerinde çalışıyorlar ama ne zaman çıkacağına dair bir bilgi vermemişler web sitelerinde. Sırada o eski dönemlerden, sevdiğim dönemlerden bir parça var. Aslında John Coltrane'in en sevdiğim albümlerinden bir tanesi Giant Steps'ten bir parça alacağım. Nesu Ertuğrul'un prodüktörlüğünde ve albümün çıkmasında bayağı büyük katkıları olan bir isim bu. Giant Steps albümü Nesu Ertuğrul'un prodüktörlüğünde dediğim gibi. Countdown isimli parçayı çalacağım. Ama çalmadan önce kadroyu saymak istiyorum. Dönemden alışık olduğumuz gibi zaten neredeyse bütün devler albümde bulunuyor. Paul Chambers var basta. Davulda ona Jimmy Cobb eşlik ediyor. John Coltrane var tenor saksafonda. Piyanoda Tommy Flanagan var. Yine konuk olarak davullara Lex Humphreys gelmiş iki parçada. Bir parçada da Art Taylor gelmiş. Piyanoda iki isim var. Bir tanesi Wynton Kelly ve Cedar Walton konuk olmuş. Dinleyeceğimiz parça Countdown.

1958'den Giant Steps albümünden dinlediğimiz parça Countdown'da John Coltrane, Paul Chambers, Jimmy Cobb, Nesu Ertuğrul'un prodüktörlüğünde Tommy Flanagan, Lex Humphries, Wynton Kelly ve Art Taylor'dan dinledik bu parçayı. Sırada çok hem benim hem Jack'ın çok sevdiği bir gitarist Grant Green var. Alive isimli albümden bir parça alacağım. 1970'te verdiği bir konserde kaydedilmiş uzun bir parça. Daha önce bu parçayı birkaç kez çalmıştım ama her çalarken söylüyorum çok sevdiğim bir parça. Ayrıca Conga var. Her zaman da yine Grant Green'i çalarken söylüyorum. Conga bence kesinlikle Grant Green'in sesini belirlemesinde çok önemli bir enstrüman. Joseph Armstrong var bu albümde. Conga'da eşlik eden Grant Green'e Bill Bybons var vibrafonda. William Bybons var aynı zamanda vibrafonda. Ork'ta Neil Craig var. Ve Double'da Grant Green'in yakın arkadaşı İdris Muhammed ve Grant Green'den dinliyoruz Suki Suki.

Sukisuki'yi dinlediğimiz parçanın ismi de Alive isimli Grand Green albümünden geldi. Canlı kaydedilen, Chicago'da canlı kaydedilen bir albüm 1970'te. Sırada sevdiğim grup Swedish Jazz Trio var. Swedish Jazz Trio bir diğer ismiyle İsveç'te kuruluyor. İlk albümleri 1996'da çıkıyor. Ben de onları sürekli çalıyorum. Üçüncü albümlerin yolda olduğunu haberini zaten daha önce vermiştim. İlk tanıdığım albümlerinden bir parça alacağım. İlk albümden neredeyse en az çaldığım parça. Daha önce 3 kere falan çaldım sadece. Ve Swedish isimli albümlerinden gelecek parça Bison Pool.

By Sandul isimli parça dinledik. Verisi ve Diş isimli albümden Sweet Jazz Trio'dan geldi. Cornette Lasse Tönkvist var. Matt Larsson gitarda ve Hans Berkenroth double bass'taydı. İsveççe bilmediğim için isimleri telaffuz etmek çok zor oluyor. Sırada çok saygı duyduğum bir isim var. Michel Petrucciani. Kendisi Osteogenesis Imperfecta isimli bir kemik hastalığından çok, hatta çok uzun değil, hayatı boyunca ona yakalanmış. Onun etkileriyle, giderek artan etkileriyle baş etmek zorunda kalan bir caz piyanisti. 1999 yılında verdiği, solo olarak verdiği bir konserden parça alacağım. Ama 23 Mayıs 1999'da bu konser veriliyor. Haziran 6 Haziran 1999'da ne yazık ki hayatını kaybediyor Michel Petrucciani. Ve Temmuz'da ise bu albüm çıkıyor. Yani ölümün hemen arkasından ona adanmış bir ve onun bıraktığı bu dünyada son iş oluyor. Ama gerçekten içindeki bütün parçalar kendi tarzında yapmış olduğu bence en iyi parçalar. Çok etkileyici bir albüm. Çok duygusal bir albüm. Duke Ellington'un bir bestesinin yorumunu çalacağım. Michel Petrucciani kendi tarzıyla o kadar farklı yorumlamış ki Caravan parçasını. Adeta bambaşka bir parça olmuş. Evet, Duke Ellington'un bestesi olan dinleyeceğimiz parça Caravan.

Duke Ellington bestesi Karavan dinledik. Michel Petrucciani'nin performansından Solo Live isimli ölmeden önce kaydettiği ölmeden sonra yayınlanan Solo Live isimli albümden. Sıradaki parça yine John Coltrane'den gelecek büyük ustanın. Bu sefer 1957 yılında yani daha doğrusu sabah değil biraz önce çaldığım albümden bir önceki albümü Blue Train isimli, yine Coltrane'in en sevdiğim ikinci albümü diyebilirim. Paul Chambers var yine basta, bir önceki albümde de Paul Chambers vardı. John Coltrane tenor saksafonda, trombonda Curtis Fuller var, davullarda Philly Joe Jones var ve Joe Jones var. Son olarak ise trompette ise Lee Morgan var. Dinleyeceğimiz parça Blue Train'in benim kişisel olarak en sevdiğim parçası I'm Old Fashioned.

1957'nin ikinci yarısında kaydedilmiş albüm Blue Train, John Coltrane'in Paul Chambers'la beraber, sadece Paul Chambers değil, aynı zamanda Kenny Drew var, Joe Jones var zaten saydığım gibi. Aynı zamanda dinlediğimiz trompetin sahibi Lee Morgan'dı. Çıkardığı albümden dinlediğimiz parça I'm Old Fashioned'dı. Programın son parçasını dinledik. O yüzden iyi akşamlar. Yarın ben olamayacağım. Jack programı büyük ihtimal tek başına yapacak. Ama pazartesi görüşmek dileğiyle.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sitare Baras'a teşekkür ederiz.
2: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
0: Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Sizlerle bugün sona eren Bonn-SB64 iklim müzakerelerinin çıktılarını, Brezilya'da Amazon'dan geçecek 965 kilometrelik bir demiryolu kararını, küresel tür dönüşümünün yavaşladığını gösteren bir bilimsel çalışmayı, Atlantik Okyanusu döngüsünün izlenmesinde yaşanan tehlikeyi, Muğla'daki çimento fabrikası davasındaki bilirkişi incelemesini, Akberen'de Danıştay kararının tanınmamasını ve Sivas Ömerler'de maden tehdidini durduran mahkeme kararını ele alacağız birlikte. İlk durağımız Bonn'dan. Birleşmiş Milletler İklim Müzakereleri SB64 bugün 10 günlük çalışmanın ardından sona erdi. Bonn'daki masada Birleşik Arap Emirlikleri Adil Geçiş Çalışma Programı için Adil Geçiş Mekanizmasının operasyonel hale getirilmesi, sürecin işletilmesi ve programın gözden geçirilmesine ilişkin görev tanımı taslaklarını hazırlandı. Berem Eylem Mekanizmasının işletimine alınması ise masada kaldı. UNFCCC Sekreteriyası hazırlanan taslak kararların Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in onayına sunulacağını duyurdu. Müzakereler fosil yakıtlardan yönetilen geçiş, iklim finansmanına erişim ve uyum göstergeleri üzerinden ilerleyen aylarda ev sahibi Türkiye'nin önünde duran ağırlıklı bir gündem listesi bıraktı Bonn. İkinci haberimiz Brezilya'dan. Inside Climate News'un haberine göre Brezilya Yüksek Mahkemesi Amazon ormanını boydan boya kesecek 965 kilometrelik bir demiryolu projesinin önünü açtı. Karar, hattın yerli toprakları ve korunan alanların yakınından geçmesine ilişkin çevre örgütlerinin endişelerine rağmen verildi. Çevreciler ve yerli topluluk temsilcileri projenin Amazon'daki ormansızlaşmayı tetikleyeceğini ve yasa dışı yerleşim baskısını arttıracağı konusunda uyarıları var. Tarihsel veriler her yeni Amazon yolunun ormansızlaşmayı hızlandırdığını gösteriyor. Brezilya hükümeti ise projeyi tarım ihracatının lojistiğini güçlendirmek için stratejik olarak nitelendiriyor. Amazon küresel iklim sisteminin düzenlenmesinde belirleyici bir rol oynuyor. Bilim insanları orman kayıp eşiğine giderek yaklaşıldığını ve dönüşü olmayan bir kuraklaşma örüntüsüne girilebileceğini hatırlatıyor. Üçüncü haberimiz biyolojik çeşitlilik biliminden. Nature Communications dergisinde yayınlanan kapsamlı küresel çalışmaya göre ekosistemlerdeki tür dönüşümü hızı 1970'lerden bu yana yaklaşık 1/3 oranında yavaşladı. Bu beklenmedik yavaşlama ilk bakışta olumlu görünse de bilim insanları için bir alarm sinyali. Çalışma biyolojik çeşitlilik kaybının ekosistemlerin yenilenme kapasitesini sessizce zayıflattığını ve doğanın kendi kendine onarma motorunun durmaya başladığını gösteriyor. Araştırmacılar türler arasındaki devinimin ne kadar azalırsa ekosistemlerin iklim şoklarına dayanma gücünün de o ölçüde düştüğünü vurguluyor. Gelelim dördüncü habere. Okyanus biliminden bu sefer. Carbon Briefing haberine göre Atlantik Meridyenel Devri Daim Akıntısının izlenmesinde kritik bir tehlike var. Bilim insanlarının küresel iklim için belirleyici bir okyanus akıntısını ölçmek için kullandığı dubaların finansmanı tehdit altında. AMOC olarak bilinen sistem Avrupa'nın ılıman iklimini ve dünya genelinde yağış düzenini şekillendiriyor. Zayıflamasının soğuk Kuzey Avrupa, kuraklaşan tropikler ve şiddetlenen fırtınalar şeklinde yansıyacağı öngörülüyor. Uzmanlar izleme sisteminin kesintiye uğramasının iklim modellerinin doğruluğunu doğrudan zayıflatacağını söylüyor. Bilim camiası devletlerden ve uluslararası araştırma fonlarından kritik gözlem altyapısının korunması için acil destek talep ediyor. Türkiye'ye gelecek olursak Muğla'dan bir hukuk haberi var. Oda TV'nin aktardığına göre Muğla'da bir çimento fabrikası projesinin yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen 3. kez ÇED olumlu kararı verilmesi üzerine tekrar dava açıldı. 9 kişilik bir bilirkişi heyeti dün proje sahasında inceleme yaptı. Yıllardır yargısal süreçlerle erteleme yöntemiyle direnen projeye karşı yerel halk ve çevre örgütleri kamu yararının ve yerel ekosistemin gözetilmesini talep ediyor. Bilirkişi raporu mahkemenin sonraki karar aşamalarını belirleyecek. Bölgede yıllardır biriken hava kirliliği, su kalitesi ve tarımsal arazi kayıpları endişeleri projenin gerçek maliyetinin sosyal ve ekolojik tabloyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bir sonraki haberimiz Muğla'nın yeni bilinen bir başka cephesinden Akbelen'den. Halk TV'nin haberine göre Danıştay'ın daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşın bölgede madencilik çalışmalarının yeniden başladığı bildirildi. Yıllardır direniş alanı olan İkizköy ormanlarında yargı kararının tanınmaması, hukukun üstünlüğü ve yargısal denetim sorununu yeniden gündeme taşıdı. Yöre halkı ve çevre örgütleri çalışmaların derhal durdurulmasına ve yetkililerin Danıştay kararına uymasını talep ediyor. Konunun yeni davalarda yargıya taşınması da bekleniyor. Geldik programımızın son haberine. Sivas'tan daha umutlu bir karar. Cumhuriyet'in haberi gönlüne Su şehrine bağlı Ömerler köyünde planlanan altın madeni arama projesi mahkeme kararıyla durduruldu. Köylülerin çevre hukuku ekseninde açtığı davada idare mahkemesi projenin ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetti. Ancak şirket projeden vazgeçmiş değil, köy halkı yeni başvuru olasılığına karşı tetikte. Köylülerden bir temsilci yağmacılıkla karşı karşıyayız, toprağımız, suyumuz ve dağımız bize ait diyerek herkesi dayanışmaya çağırdı. Karar küçük bir köyün hukuki direncinin nasıl büyük bir maden projesinde etki yaratabileceğini gösteren bir örnek. Türkiye'nin pek çok bölgesinde köy halkı kendi su, tarım ve mera varlığını korumak için mahkemelere başvuruyor. İklim krizine neden olanlara karşı doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Şimdi ve burada.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İksem Aytun'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 18 Haziran 2026 tarihli yayınımız bu. John Spencer ve ekibine kulak vermeyi sürdürüyoruz. Sleep Away dinlediğimiz parça grubun geçen cuma yayınlanan Songs of Personal Loss and Protest albümünden bizlere ulaştı, yani haftanın albümünden. Vokal ve gitar ve çeşitli tuşlu çalgılarda John Spencer'a bas gitar, piyano ve organda Kendall Wind, davul, vokal ve perküsyonda Mackie Spider Bowman'ın eşlik ettiği bu kayıt New York'tan bir garaj rock albümü olarak kulaklarımızda olmayı sürdürüyor. Bir parça daha çalarız herhalde John Spencer'dan diye düşünüyorum ama önümde pek çok not var sizlere aktarmak istediğim. Kent takvimi başlıyor şimdi, saat 7'ye kadar geçecek sürede hem John Spencer dinleyeceğiz hem de etkinlik önerileri aktaracağız siz sevgili dinleyicilerimize ve Chris Isaak parçaları da hazırladık. Bu önümüzdeki hafta sonu Harbiye Açık Hava sahnesinde bir kez daha İstanbullu müzikseverlerin karşısında olacak efsanevi rock'n'roll müzisyeni Chris Isaak, 2 yılın ardından yeniden İstanbul'a geliyor ki onu birkaç parçayla anarız diye düşündüm. Evet, şimdi bu akşamın köşelerine bir değineyim. Sonra vakit kaybetmeden bültenime geçmek istiyorum. Sinemalardan tabii ki yayında olacak. Chris Isaak'e kulak verdiğimiz sırada saat 7'ye doğru Melis Behlil yayına katılacak ve yarın vizyona girecek filmleri her perşembe akşamı olduğu gibi ondan duyacağız. Hemen ardından Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşaklarıyla yayınımı sürecek. Eko Kozmopolitan'da Deniz Gündoğan İbrişim, Auerbach ve İstanbul üzerine konuşuyor. 20. yüzyılın en önemli edebiyat kuramcılarından birisi Erich Auerbach, hayatı, çalışmaları ve İstanbul'daki yıllarını Deniz değerlendirecek. Nazi Almanyası döneminde akademiden dışlanan Yahudi bilim insanlarından birisiydi Auerbach. 36 yılında İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştı ve burada kaleme aldığı Mimesis isimli çalışması Batı Edebiyatı'nda gerçekliğin temsili alt başlığıyla yayınlanan bu çalışma bugün karşılaştırmalı edebiyat ve dünya edebiyatı alanlarının en etkili eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Pek çoklarınızın malumu olduğu üzere. Evet, Erich Auerbach ve İstanbul'da ilişkisi. Bugün Eko Kozmopolitan'da konumuz saat 7 itibariyle. 7.30'daysam Homo Ludens yayında olacak. 64. yayın döneminde Açık Dergi'ye katılan yeni kuşak Can Kantarcı bekliyor bizleri canlı yayında. Yer alacak Disco Elysium konuşuyor Homo Ludens'in 3. bölümünde Can. 2019 yılında yayınlanmış ve 3 BAFTA dahil onlarca ödül almış bir dedektif hikayesi diyebileceğimiz bir oynama, aslında bir politik roman yapısına kavuştuğunu da belirtiyor Can. Bir yandan bilinç akışına hiç beklenmedik şekillerde yer veren ve bir iç sesler korosuna dönüşen Disco Elysium, video oyunlarının yalnızca eğlendiren değil, insanın kendisiyle konuşmasını mümkün kılan bir deneyim olabileceğini de gösteriyor. Bu bölümde oyunun hafızasını kaybetmiş dedektifinden Reva Şolü'nün muhtelif ideolojilerle yüklü sokaklarında Sleep Power imzalı müziklerinden pek çok boyuta uzanacağız. Disco Elysium neden sadece iyi yazılmış bir oyun değil, insanın kendi enkazından anlam çıkarma çabasını oynanabilir hale getiren özel bir sanat deneyimidir. Bunu yanıtlayacak bizlere Can Kantarcı. Homo Ludens kaçırmayınız 3. bölümüyle bu akşam Açık Dergi'de bu şekilde, bu başlıkla yer alacak. Evet, kabaca böyle 18 Haziran tarihli akışımız. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Müzik çevresinde olup bitenlerin özetiyle başlamak istiyorum bültene. Caz severler için bu akşam iki önemli buluşma vardı. Klasik Müzik Festivali bir yandan devam etmekte. Açık Hava konserleri devam ediyor. Cuma çıkışı konserlerine başladı İl Sanat ekibi. Şöyle bir ne var ne yok müzik dünyasında hadi hatırlayalım. Komünite sahnesinde bu akşam piyanist Moses Yuffie'nin performansı var. Saat 9.30'da başlayacak. Caz sahnesinin son dönem isminden söz ettiren simalarından birisi olmuştu Yuffie. Triosuyla birlikte sahne alıyor bugün Kadıköy Terminal'de bulunan komünitede. Basçı Roman Klobe ve davulcu Noam Fürbringer eşliğiyle sahne alacak. Caz, hip-hop ve breakbeat etkileşimli doğaçlamalarıyla onları görmek mümkün komünitede. Buraya çok uzak olmayan bir başka sahne Paris Boğaz'da da İstanbul Junction buluşması caz severlere önerimiz. Ama cazın biraz daha doğaçlamaya yaslanan versiyonuna meraklıysanız İstanbul Junction'ı özellikle tavsiye ediyoruz.
İstanbul müzik sahnesinin üretken isimlerinden Korhan Vutacı bir müddettir Londra'da çalışmalarını sürdürüyor ve işte Türkiye İngiltere arasında bir köprü niteliğindeki İstanbul Junction konserinde de onun parmağı var. Onun küratörlüğüyle gerçekleştiğini görüyoruz notlarda. İngiltere'nin efsanevi müzisyenleri Türkiye'den cazcılarla, doğaçlamacılarla aynı sahneyi paylaşacaklar bugün Paris Boğaz'da. Davulcu Mark Sanders da Özün Ustam, perküsyoncu Berkecan Özcan, bariton saksafoncu Barış Ertürk, bas klarnet ve klarnetçi Alan Wilkinson, kontrbas ustası John Edwards, piyanist Alexander Hawkins ve Türkiye'den yine trompetçi İmer Demirer İstanbul Junction'ı oluşturacak. Çok kıymetli isimler. Ortak bir doğaçlama zemininde buluşturuyor Türkiye ve İngiltere müzisyenlerini İstanbul Junction. Doğaçlamanın sınırsız özgürlüğü Anadolu'nun melodik hafızasıyla birleşerek izleyiciye yenilikçi, yoğun ve nitelikli bir konser deneyimi sunacak diyorlar. Bunu iddia ederken de sahnedeki tabii dansçıları da unutmuyorlar. Bu çok katmanlı buluşmaya Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın bir araya getireceği dansçıların doğaçlamaları da dahil olacak bugün İstanbul Junction buluşmasında. Anlık karşılaşmalar, sezgisel tepkiler ve ortak bir akışın ön planda tutulduğu beden ve ses buluşması olarak da okunabilirmiş bu Çıplak Ayaklar'ın da katılımıyla. Evet, bu arada Çıplak Ayaklar Stüdyosu'ndan Mihran Tomasyan'la geçtiğimiz Cuma YouTube'da yayınladığımız söyleşimizi izlemediyseniz muhakkak Apaçık Radyo'nun YouTube sayfasına da bir göz atmanızı, bir an önce göz atmanızı tavsiye edelim. Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın kuruluşunu orada konuşmuştuk. Bu akşamki konserleri vesilesiyle, gösterileri vesilesiyle bir de böyle araya reklam almak istedim. Evet, Paris Boğaz'da İstanbul Junction, Korhan Futacı'nın önayak olduğu bir İngiltere-Türkiye doğaçlama sahnesi. İlgililer için Moses Yufi Trio'nun yanı sıra Kadıköy civarından önerdiğimiz diğer konser oluyor. 54. İstanbul Müzik Festivali. Evet. İkinci haftasından, geçen haftaki açılıştan sonra yoğun bir programla devam ediyorum. Disko klasik buluşması var bu akşam. Salon İKSV'de kapılar 9 sularında açılacak. İlk performansta 9.30'da David Bergmüller ve hemen ardından da Faker'ın live setiyle gerçekleşecek. Geleneksel kullanım biçimlerine bağlı kalmak yerine sesi yeniden hayal etmeyi seçen Bergmüller ve elektronik müziğin yükselen yıldızı Faker birkaç yıldır müzik festivalinin epey ilgi gören Disko Klasik uygulamasında bu akşam sınırları aşan müzikleri seven klasikçileri bekliyorlar. Salon İKSV'de gece yarısına kadar sürecek bir program söz konusu. Festival yarın İstanbul İtalya Başkonsolosluğu'nun bahçesine taşınacak La Dolce Vita konserini görüyoruz burada. Saksafonda bir cazcı var, Stefano Di Battista. Onun yanı sıra trompette Matteo Cutelo, piyanoda Andrea Rehan, kontrbasta Daniele Sorrentino ve davulda Luigi Del Prete'den oluşan bir ekip. Evet, Fellini'nin filminden ismini alan bir özel repertuar seslendirecekler. Avrupa cazının önde gelen ismi Stefano Di Battista'nın başını çektiğim ekip. İtalyan konsolosluğunun bahçesinde sevilen İtalyan şarkı repertuarlarından oluşan bir repertuarı caz ve klasik müzik severlere sunacaklar. Evet, bahçenin güzelliğini bilenler konserine ne kadar güzel geçebileceğini az çok tahmin edebilirler diye düşünüyorum. Müzik festivalini geride bırakalım, Şerefiye Sarnıcı'na bir uğrayalım. Derinden gelen konser serisi sürüyor, Derinden Gelen Sesler etkinlikleri. Mimari ve müziğin iç içe geçtiği bir formatta Şerefiye Sarnıcı'nda geçtiğimiz aylarda başlamış bir özel uygulama bu. Bu hafta aralıksız konserler var. Pazartesi başladı seri. Haftanın sonuna kadar da sürüyor. Trio Dolce bu akşam saat 8.30'da Şerefiye Sarnıcı'nda yer alırken Cuma akşamı da burada İstanbul Flüt Topluluğu'nun yer alacağını görüyorum. Evet, mimari, tarih ve müziğin iç içe geçtiği Şerefiye konserleri bu baharın akılda kalan etkinliklerinden birini teşkil ediyor bana soracak olursanız. Açık havada kalalım biraz. Harbiye'deyiz önce. Karadeniz müziğinin şair ceketli çocuk lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 21. yılında Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz isimli özel bir konserle anılacak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yarın akşam. Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz etkinliği saat 9'da başlıyor. Şevval Sam'dan Niyazi Koyuncu'ya, Erdal Güney'den Peradi Ensemble'a pek çok müzisyen ve topluluğun
sahne alacağı bir akşam bu. Berkay Ateş ve Seda Türkmen gecenin sunuculuğunu üstleniyor. Müzik ve anıların iç içe geçeceği bir etkinlik olacağı da belirtilmiş. Özel arşiv görüntülerinden kesitlerin de bu konserde müziğe eşlik edeceğini notlar arasında buluyorum. Evet, Harbiye'de yarın akşam Kazım Severler bir araya geliyor. Kazım Koyuncu dinleyicileri bir araya geliyorlar. Bir başka açık hava konser ise Levent'te gerçekleşiyor. İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserlerinin bu haftaki konu büyük bir isim, büyük bir pop yıldızı Nükhet Durum. Saat 6.30'da DJ performansıyla başlayacak etkinlik 19.00'da Nükhet Hanım'ın sahneye çıkmasıyla devam edecek. Tüm iş çıkışı konserlerinde olduğu gibi ücretsiz gerçekleşen bir etkinlik bu. Sadece Biletix'ten hızlıca bir rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.

0: çok iyi.
1: Açık Dergi.
2: Kent Hakimini dinliyorsunuz. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi programında ilk yarım saati yavaş yavaş sonlandıracağız. Ama bunu yapmadan önce vizyon dışı sinema etkinliklerini bir hatırlayalım istiyorum. Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın birlikte yazıp yönettikleri VR projesi Gölge Zaman geçtiğimiz hafta Türkiye premierini İstanbul Modern Sinema'da yaptı. Son günleri VR zamanı değerlendirmek için son günlerdeyiz. Bu akşam da bu arada ikinin Tortum ve Sylvester'ın İstanbul Modern Sinema'da bir kısa filmleri de gösteriliyor. Our Ark, gezegensel çöküşe karşı bir güvence olarak yedek kopyalar yaratma fikrini teknoütopyacı bir vizyonun merkezine yerleştiriyordu yönetmenler 2021 tarihli bu işlerinde. Şimdi 2023'te ürettikleri ve ilk defa Türkiye'de gösterdikleri Gölge Zaman'ı izleyicilere sunmaktalar. Aynı anda birbiriyle uzlaşması imkansız iki farklı zaman içinde yaşama hissini tarif ediyormuş gölge zaman duygusu. Daha önce de detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Evet, çift katmanlı dünyalarda gizemli bir rehber Alma eşlik ediyor izleyiciye. İklim krizi, yaz, hafıza ve sanal olanın bir kaçış mı yoksa yeni bir varoluş biçimi mi olduğu üzerine düşündürten bir proje. Gölge zaman projesi son birkaç gün olduğunu belirtmek isterim. İstanbul Modern'de hafta sonuna kadar zamanınız var etkinliğe katılmaya. Sinematekte olup bitenleri hatırlayalım. Sessiz Perşembe günü bugün. Evet, caz çağından filmler gösteriliyor bu programında. Bu bahar programında Sinematek Sinema Evi'nin bu akşamda Robert Leonard'ın 1924 tarihli Kirke the Enchantress, Büyüleyici Kirke filminin sahnede olacağını, beyaz perdede olacağını görüyorum. Mae Murray için hikayesi özel olarak yazılmış bir kirke hikayesi. Evet, Cecilia annesinin ölümünün ardından vamp bir kimliğe bürünür ve her ne kadar aşkı bulsa da ihtirası onu yıkıma sürükler. Uzun yıllar kayıp sanılmış bir kirke yorumu yakın dönemde bulunup restore edilerek yeniden gün ışığına çıkarılmıştı. Canlı müzik eşliğinde sunulacak bu akşam 1924 tarihli bu sessiz film 55 dakika boyunca piyanist Ayşe Tütüncü'nün Robert Leonard'ın Kirke the Enchantress'ına eşlik edeceğini görüyoruz bu akşam saat 8 itibariyle. Sinematek'te buna katılınabilir. Yarınsa efsanevi bir filmin gösterimi var. Asansör pour l'échafaud, İdam Sehpası. Louis Malle retrospektifi kapsamında beyaz perdede bir kere daha film. Müziklerine Miles Davis'in doğaçlamasıyla eşlik ettiğim Fransız Yeni Dalgası'nın da öncülerinden sayılan bir yapıt. Jean Moreau'nun başrolünde yer aldı. Louis Malle'in ilk uzun metraj filmi Asansör pour l'échafaud. Sinema severlerin, sinefillerin beyaz perdede kaçırma yani beyaz perde izleme şansını kaçırmayacaklarını düşündüğüm bir yapım olarak bu akşam Kent Hakimi'nde kısaca kendine yer buluyor. Bunun yanı sıra dokümenteri sürüyor tabii ki. Bu yıl 19. kez düzenlenen etkinlik yoğun bir programla izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor. Kimi değişiklikler oldu. Pazar günü gösterilmesi planlanan Kesilmiş Sahneler ve Endülüslü Pepe filmleri bugün Aynalı Geçit'te gösterildi. Şu dakikalarda da orada gösterimler bitmekte. Fransız Kültür Merkezi ve Postane'de etkinlikler var. Postane'de Alejandro Alvarado'nun performatif sunumu Between the Scars and Resistance, Yaralar ve Direniş Arasında isimli programın saat 8'de başlayacağını görmekteyiz. Evet, yoğun bir içerik. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi ayrıntılı bilgi dokümenteristin web alanında ve sosyal medya hesaplarında bulunabilir. Ama biz Açık Dergi'de etkinliği hatırlatmaktan da geri durmuyoruz. Tabii ki 19. yılını kutluyoruz zira İstanbul Belgesel Günleri. Şimdi buradan Gökçeada'ya uzanacağız ama bir başka belgesel haberi var. İstanbul'da biraz daha kalalım. Müze Gazetesi'nde bu akşam bir Zülfü Livaneli belgeseli ilk defa izleyici karşısına çıkıyor. Nebil Özgentürk'ün yönetmenliğini üstlendiği bir yapımmış bu. Sanatıyla, düşünceleriyle ve tanıklıklarıyla Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan Zülfü Livaneli'nin yaşam yolculuğuna eşlik etmek için çekilmiş bir belgesel olarak anlatılıyor. Livaneli, bir insanın ve bir ülkenin hikayesi belgeselinin ilk gösterimi bu akşam Müze Gazetesi'nde yapılıyormuş saat 8.30'da. Biraz son dakika haber vermiş olduk ama eminim bu kıymetli belgesel başka yerlerde de gösterilecektir. Açık Dergi'de de takibinde olacağız. Gösterimlerden sizlere haberdar edeceğiz tabii ki. Gökçeada'ya şimdi uzanalım. Uluslararası Ekolojik Film Günleri bugün başladı, orada başlıyor şu dakikalarda etkinlikler. 21 Haziran'a kadar gerçekleşecek etkinlikte. Adanın farklı köşelerindeki hikayeleri, insanları ve mücadeleleri bir araya getireceğiz diyor Bifet ekibim. Bu akşam Namık Usta Açık Hava Sineması'nda, yani Gökçeada'nın merkezinde, Arjantin'den bir belgeselin gösterimi var. Memleketime Bir Şarkı ismini taşımakta. Konserden hemen önce de Fulya İmbos korosu Gökçeada'nın çok kültürlü hafızasını yaşatacak bir repertuarı dinleyicilere sunacaklar saat 8.30 sularında ve bu şekilde de Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri'nin açılış etkinlikleri gerçekleşecek. Yarınsa Yeni Bademli İlkokul Bahçesi'nde bir gösterim var. Domates Biber Depresyon izleyicilerle buluşuyor. Adana'nın bir köyünde biber salçası üretiminin zorlu emeğiyle iç içe geçen görünmez bir mücadeleyi, depresyonla mücadeleyi anlatan bir yapım. Aybüke Avcı'nın kişisel bir yolculuktan yola çıkarak kırsal yaşamın ruhsal yüklerine baktığım belgeseli yönetmenin katılımıyla olacak burada Gökçeada'da. Notlardan öyle görmekteyim. Yanı sıra sabah saatlerinde Eski Bademli'de bir doğa yürüyüşü var. Keçilerinizin de başlığını taşıyor. Akşam saatlerinde de yine Yeni Bademli köyünde adanın kadın çiftçileriyle zehirsiz tarım üzerine bir söyleşi tasarlamış Bifet ekibi. Çok kıymetli bir buluşmam 21 Haziran tarihine kadar Gökçeada'da olanlara duyulur. Şimdi kısa bir araya gidelim. Açık Dergi'de bu aranın ardından sinemalardan kuşağında Melis Belli'yi karşılayacak bizleri. Yarın vizyona girecek filmleri ondan duyduktan sonra tiyatro ve güncel sanat sahnesinden kısa kısa notlarımız var. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi
0: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda biri tekrar vizyon olmak üzere 8 film var. Bunların arasında biri The Death of Robin Hood. Robin Hood'un ölümü, çok tanınan klasik kahramanı başka bir açıdan gösteriyor. Michael Cernowski yönetmiş, Pig ile adını duyurmuştu. Başrollerde Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård yer alıyorlar. Robin Hood artık yaşlanmış, pek çok pişmanlığı var. Ölmek üzereyken bir gizemli bir kadın onu kurtarıyor ve bir şekilde nedamet getirip daha sakin bir hayatta geçmişini değerlendirmeye başlıyor. Yine böyle biraz yaşlanmış ve hayatını değiştiren erkek hikayesi Normal var bu hafta. Ben Wheatley yönetmiş bunu da. Başrollerde Bob Odenkirk, Henry Winkler ve Lena Headey yer alıyorlar. Burada da Ulysses adlı bir adam artık hani daha sakin bir hayat istediği için Minnesota'nın küçük bir kasabasında, adı da Normal, şeriflik görevini alıyor. Küçük bir kasaba, kendi halinde görünüyor, ancak bir gün bir banka soygunuyla beraber kasabanın hiç de öyle o kadar sakin ve normal olmadığı ortaya çıkıyor. Toronto'da gösterimini yaptı ilk, ardından South by Southwest'te de gösterildi. Bu Bob Odenkirk'in daha önceki Nobody ve Nobody 2 gibi kendi halinde görünüp içinden bir aksiyon canavarı çıkması alt türünün örneklerinden. Bu hafta Kore'den bir filmimiz var. Kunche Colony. Koloni Türkçesi de. Busan treninin yönetmeni Yeon Sang-ho'nun yeni filmi. Başrollerde Jun Ji-hyun, Kukyo Hwan ve Lee Chang-wook yer alıyorlar. Bir biyoteknoloji konferansında hızla mutasyona uğrayan bir virüs yayılmaya başlıyor ve enfekte olanlar zombivari yaratıklara dönüşüyorlar. Büyük bir facia haline geliyor. Bütün tesis karantinaya alınıyor ve hayatta kalan ve mutasyona uğramayanlar da, virüs bulaşmayanlar da hayatta kalmaya çalışıyor bir şekilde. Bu sene Cannes'da premierini yaptı. İspanya yapımı Meksikalı yönetmen Gabriel Beristain'den The Gentleman, romantik kahraman diye yine aslında o da biraz hayatının sonuna yaklaşmış, sakin bir hayat isteyen ama bir türlü olmayan erkek hikayelerinden Ron Perlman bu sefer başrolde. Ona Megan Montaner ve Nati Natasha eşlik ediyorlar. Burada da eski bir asker Theo, eşini de kaybetmiş, onu çok özlüyor. İşte San Sebastian'da sakin bir hayat yaşarken haftada bir seks işçisiyle, Olga ile buluşuyor, sosyalleşiyor. Onunla çok da anladığımız kadarıyla cinselden çok biraz daha dostluk ilişkisi kuruyor. Ama Olga öldürülünce bir intikam arayışına girişiyor. Bu da premierini San Sebastian'da yapmıştı geçtiğimiz aylarda. Anladığım kadarıyla orada çekilmesinin bir sonucu olarak. Bu hafta iki tane cin filmi var. Biri Cinhar, Özgür Akbaş yönetmiş, Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç ve Recep Özdemir başrollerde. Burada da bir dağ köyünde bir bebek düşmesinden sonra bir takım cinler ve de işte büyüler, ortaya çıkan tehlikeli varlıklar. Dakul ise Abbas Karatekin yönetmiş. Başrollerde Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Dilaoğlu yer alıyor. Burada da bir kıskançlık büyüsünün hedefi ve oradan yine cinler. Haftanın aslında en iddialı Hollywood yapımı ise bir animasyon. Toy Story oyuncak hikayesinin beşincisi geliyor bu hafta. McKenna Harris ve Andrew Stanton yönetmişler. Orijinal seslerde hala Tom Hanks devam ediyor, John Cusack devam ediyor, Keanu Reeves, Alan Cumming o iddialı kadroyla. Karakterlerimiz Woody, Buzz, Jesse, oyuncaklar hala duruyorlar ama artık elektronik oyunlar ve de ekranlar var ki oyuncaklara en büyük tehdidi de bunlar teşkil ediyor. Bir de tekrar vizyonu var demiştik. Hunger Games, açlık oyunları tekrarları devam ediyor. Bu sefer 4. film Alaycı Kuş bölüm 2 Mockingjay Part 2 tekrar vizyonda 2015'ten 11 sene sonra. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.

Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Sinemalardan kuşağında Melis Behlil'den yarın vizyona girecek filmleri duyduktan sonra John Spencer radyonuzda yer aldı. Knock 'Em Out isimli kaydet dinledik hep birlikte. Songs of Personal Loss and Protest albümünden, yani haftanın albümünden bu akşam sizlere sunduğumuz ikinci kayıttı bu. Kent hakemiyle sürdürüyoruz yayını. Saat 7'ye kadar geçecek sürede Chris Isaac parçaları da dinleyeceğiz birazdan. Ama tiyatro çevresine bir bakalım. Güncel sanat çevresine kısaca değinelim istiyorum. Çok yoğun olmasa da oradan da aktaracaklarımız var. Kısalar Festivali'ni hatırlayalım. Bugün kapılarını açtı Das Das'ta. Bu yıl ikinci kez düzenleniyor etkinlik. Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerini izleyici karşısına çıkarıyorlar. İlk yılında gördüğü yoğun ilginin ardından yoluna büyüyerek devam eden festival, evet, çağımızın temel meselelerine ve insani çelişkilerine dönüyor bu sene. Temalar hayli kuvvetli: kırılgan köprüler, çevresel kıyamet, modern oburluk, kimlik ve aidiyet ve neşeli direniş. Bu temalar etrafında şekillenen kısa form sahne performansları 4 gün boyunca Das Das sahnesinde izleyiciyle buluşmakta. 4 ayrı alanda okunuyoruz ve sahneleniyor oyunlar. Açık ve alternatif sahne ile ana sahne ve Smash Avlu alanında saat 2'de başladı bugün temsiller ve akşam saat 10'a kadar da devam edecek. 18-19 Haziran tarihi, özellikle 21 Haziran programının oldukça yoğun olduğunu görüyorum. Evet, Kısalar Festivali kıymetli bir etkinlik. Kısa formun yaratıcı gücünü görünür kılmayı ve yeni anlatım biçimlerine alan açmayı hedefleyen bir etkinlikti. Geçen yılda detaylı bir şekilde konuşmuştuk. İkinci senesine taşınması da gerçekten heyecan verici ve mutlu edici. Şimdi sahnenin geri kalanına bakalım. Kumbaracıeli'de bu akşam kapalı gişe oynanan bir oyun var. İki Kapılı isimli gösteriyi görmek mümkün burada. Kumbaracıeli'nin 1930 ekibinin, yani kendi yetiştirdiği ekibin bir oyunu. İki Kapılı Beyoğlu'nda bir sahne. 3 Mayıs gecesini 6 farklı tiyatro ekibine kiralayıp kayıplara karışıyor. Oyun günü sahneye gelen ekipler ve oyuncular o gece kendilerinin oynaması gerektiğine inanmaktalar. Kimsenin ikna olmadığı tartışmalar sonrasında bir oyuncunun tek başına oynamayı planladığı İki Kapılı oyununu hep birlikte oynamaya karar veriyorlar. Sonrası da Curcuna denmiş. Saat 8.30'da sahneleniyor bu akşam. Kumbaracıeli'nin 1930 ekibinin İki Kapılı isimli gösterisi ve kapalı gişe izleyici karşısına çıkıyorlar. Moda sahnesinde bir kadının kavgaları ve dönüşümlerinin temsilleri bugün başlıyor. Haftanın sonuna kadar moda sahnesi Edouard Louis uygulaması, uyarlamasını izleyici karşısına çıkaracak.

Ünsal'ın tek kişilik performansı Kemal Aydoğan'ın rejisiyle buluşuyor. Perşembe, cuma ve cumartesi akşamları izlenebiliyor Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri. Geçtiğimiz tiyatro festivalinde ilk defa izleyici karşısına çıkan yapım için Haziran ayında başka temsil duyurulmadı. Hatta Temmuz'da da bir ara var gibi gözüküyor. Ardından oyun 24 dünde Temmuz ayının Urla Dam'da izleyiciyle buluşacakmış. Evet, İstanbullu tiyatro severler için yani son hafta, bu sezon için en azından böyle olduğunu söyleyebiliriz. Moda sahnesinde Edouard Louis uyarlaması hayat bulmayı sürdürüyor. Kadıköy'de kalalım. Boğa sahnede cuma akşamı saat 8.30'da Absürt İsmail'in hikayesini izlediğimiz İbrahim Barulay performansı sahne buluyor. Absolit gösterisi geçen sezondan bu yana sahnede ve çok da seviliyor. Tek perde ve 85 dakikalık bir müzikli oyun bu. İbrahim Barulay'ın ödüllü oyunculuğuyla yarın akşam için bir önerimiz. Bunun yanı sıra Habitat sahnede, İBB'nin Habitat sahnesinde Töz kolektifi görmekteyiz. Töz isimli 45 dakikalık gösterilerini sahneliyorlar onlar da. Sahnede bedeni merkeze alan anlatımıyla doğuşu, sınırlarla karşılaşmayı ve dönüşüm hallerini gönül kılan bir performans olarak anlatılmakta. Asel Dideda, Ece Gültekin ve Tünay Konti'nin sahne aldığı Töz oyunu. Saat, evet, o da 8.30'da pek çok oyunun olduğu gibi Şişli'de yalan İBB Habitat sahnede izlenebilecekmiş. Monologlar Müzesi'nin Kuğu Gölü temsilleri de kapalı gişe sahnelenmeyi sürdürüyor. Yeni oyunu Monologlar Müzesi'nin bu sefer Rasimpaşa'da bir mekanda ve binada hayat bulmakta. Mevsim Yenice'nin Solo Test isimli metnini Ceren Boz sahneye uyarlamış ve yönetmiş. Sepin Sinanlıoğlu'nun Ağrısı, Talin Azak'ın Ödünç Misafirleri ve Azelya Özdan, Petek Kızı Nihan'ı ile Serhat Fırat Çakıcı'nın Gülümseyin Çekiyorum isimli yapıtların farklı isimlerden rejilerle sahneleniyor burada. Burak Üzen'in ismini analım tabii ki. Genel yönetimde ve proje tasarımında da tabii ki Ahmet Sami Özbudak demek lazım. Evet, Monologlar Müzesi'nin Kuğu Gölü gösterisi daha bir bütünlüklü olmasıyla bu sene konuşuluyor. Ve iki akşam ard arda Yer Değirmeni'nin de kapalı gişe olarak izleyici karşısına çıkmakta. Yavaş yavaş sonlandıracağız notlarımızı. Salt'ta şu dakikalarda Sadık Kara Mustafa arşivi için bir konuşma olduğunu hatırlatalım ve arşivi de bu vesileyle yeniden anmış olalım. Sadık Kara Mustafa'nın belgelerinden oluşan muazzam bir arşiv saltonline.org adresinde geçtiğimiz günlerde erişime açıldı ve bunun ardından da arşiv üzerine konuşmalara ev sahipliği yapıyor. Burası Salt Beyoğlu. Bu akşam da mimar ve şair Ali Cengiz Kan'ın saat şu dakikaları itibariyle Kara Mustafa'nın kitap kapağı tasarımlarını odağına alan bir konuşma gerçekleştirdiğini görüyoruz. 95 yılında Kavram Yayınları'nın Yeryüzü Şairi dizisi için tasarladığı kitap kapakları ağırlıklı bir konuşma olacak bu. Evet, Sadık Bey'in muazzam arşivi, 10 yıllara yayılan muazzam arşivi saltonline.org'da erişime açılmışken bu buluşmalarda çok kıymetli diye düşünmekteyiz. Perform İstanbul'dan bir haber var. Yarın bir performans ilan edildi, orada da duyuruldum. 19-20 Haziran günü, aslında 2 gün, 2'şer seans, 3 ve 8 seanslarında Gül Hatun Yıldırım'ın Oradaydım Suyun İçinde başlıklı performansı izlenebilecek. Evet, Simge Burhanoğlu ve Nazlı Güllek Oder yürütücülüğünde rahim alanında devam eden ritüel bazlı çalışmalarımız dahilinde Gül Hatun Yıldırım'ın canlı sürecine alan tutuyoruz demiş Perform İstanbul ekibi. Evet, herkese açık ve ücretsiz etkinlik. Oradayım Suyun içinde başlıklı etkinlik. İkişer seansta dediğim gibi izleyiciyle yarın buluşmakta. Performans sanatlarına hasredilen Perform İstanbul alanında bu etkinliğe de herkesin katılması mümkün, ücretsiz gerçekleşiyor buluşma. Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırma Enstitüsü'nden bir haberimiz var. Bununla da kent hakimini kapayacağız. Yeni bir burs duyuruldu. Burs için başvuru duyuruldu. İstanbul üzerine yürütülen özgün doktora çalışmalarını desteklemek amacıyla 2026-2027 akademik yılı başvurularını açtı İstanbul Araştırma Enstitüsü. 3 farklı kategoride sağlanacak destekler için başvuruların 22 Temmuz'a kadar yapılabileceğini görüyorum.
doktor adayları için araştırma ve yazma bursu, bir seyahat bursu ve akademik etkinlik bursu. Bunlar Türkiye'deki ya da yurt dışındaki üniversitelerde sosyal ve beşeri bilimler alanında lisansüstü eğitimine devam eden araştırmacılarla program koşullarını sağlayan bağımsız araştırmacılar başvurabiliyor bu etkinliğe. Sunav İlhan Kıraç Vakfı'nın İstanbul Araştırmalı Enstitüsü'nün web alanında detaylı bilgilere ulaşılabilir. Evet, Apaçık Radyo'dan, Açık Dergi programından kent takvimine ayırdığımız sürenin sonuna geldik ve şimdi Chris Isaak dinleme zamanı. Önümüzdeki cumartesi günü Harbi Açık Hava sahnesinde dinleyicilerle buluşacak dedik Chris Isaak. 2 yılın ardından İstanbulluların karşısında olacak. Biz de epey heyecanlıyız. Bu akşam da bu arada Ankara'da bir sahnesi olduğunu yeni öğrendim. Orhan Açık Hava sahnesinde 18 Haziran Perşembe akşamına bir konserde gözüküyor. Bir mini turnede olduğunu söyleyebiliriz Isaac'in. Önümüzdeki günlerde de Avrupa'nın farklı sahnelerinde, Sofya'da da mesela bir konseri olduğunu yine görüyorum. Ve takip etmeye, izlemeye çalışıyoruz. Chris Isaak muazzam müzisyen. En son İKSV'nin davetlisi olarak buradaydı. Evet, şimdi bir mini turne kapsamında İstanbul ve Ankara'ların karşısına çıkacakken Açık Dergi'de ondan 2 parça var. Önce rock'n'roll gitar marifetlerini duyacağımız Round and Round yayında olacak. Ardından Go Walking Down There Chris Isaak'ten. Şimdi radyonuz ulaşıyor. Apaçık Radyo'da Açık Dergi'yi dinliyorsunuz.

Açık Dergi.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bugün bu akşam biraz Erich Auerbach'tan bahsetmek isteyeceğim. Alman edebiyat eleştirmeni, filolog ve karşılaştırmalı edebiyat alanında çalışan çok değerli bir bilim insanıydı. Onun İstanbul günlerinden bahsedeceğim. Tabii ki gene çok uzun bir konu. Belki bir sonraki programda da, sonraki programlarda da farklı konuklarla aslında bu konuyu ele almaya çalışacağım. Daha önce farklı yerlerde özellikle dünya edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat tarafında çok konuşmuştuk, konuşuyorduk. Ama tekrar ve özellikle Eko Kozmopolitan'a İstanbul üzerinden ele almak istememin, daha çok merak etmemin sebebi geçen gün aslında 16 Haziran'da çok güzel bir konferans, çok güzel bir tam konferans değil ama çok güzel bir seminer gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi de karşılaştırma edebiyat alanındaki güncel akademik tartışmaların en önemli isimlerinden birini ağırladı Edebiyat Fakültesi. UCLA'de Amerika'da öğretim üyesi ve Ulusal Tayvan Üniversitesi, Normal Üniversitesi'nde onursal profesör Shumei Shi bizlerle birlikteydi. Shumei Shi'yi ben de Amerika'daki doktor günlerimden yakından tanıyorum. Kendi üniversiteme gelmişti ve karşılaştırmalı edebiyattaki karşılaştırmanın aslında hem poetikasını hem politikasını çok güzel tartışan ve farklı açılardan karşılaştırmalı edebiyat disiplinini özellikle 2020'lerde yeniden düşünmemizi sağlayan çok değerli bir akademisyen. Shumei Shi'nin konuşmacı olduğu o seminerde, o konuşmada Shumei Shi şundan bahsetti. Auerbach'ın mirasını 2020'lerde yeniden nasıl düşünebiliriz? Tam da Auerbach'ın İstanbul Üniversitesi'nde filoloji koridorlarında eğitmenlik yaptığı, öğrenci yetiştirdiği sıralarda oturduk biz de şu meşeyi dinlerken. Dolayısıyla Auerbach'ın mirasını tekrar bugün nasıl düşünebiliriz? Onun İstanbul'daki sürgün, biraz tırnak içinde kullanıyorum, sürgün günlerini nasıl düşünebiliriz diye çok bereketli, çok güzel, çok da alan açan bir konuşmaydı 16 Haziran'daki. Konuşmanın merkezindeki tabii Erich Auerbach vardı. Nazi Almanya'sının akademisinden tasfiye ettiği bir dönemde Türkiye'ye, İstanbul'a gelen Yahudi bilim insanlarından biriydi. Almanya'da filoloji ve edebiyat tarihi alanlarında çok önemli çalışmalar yürütmüştü Auerbach. Nazi rejiminin Yahudilere yönelik sistematik ayrımcılık ve dışlama politikaları sonucunda da Almanya'daki üniversitedeki görevini kaybetmişti. 1930'lu yıllarda yüzlerce aslında Yahudi ve rejim karşıtı akademisyen gibi o da ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı ve Türk İstanbul'a özellikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne daha farklı Yahudi akademisyenlerle birlikte gelmişti. Mesela çalışma arkadaşlarından biri gene Leo Schibitzer'di. Shumei bunun üzerine çok gitti. Çünkü şöyle bir özelliği var Erich Auerbach'ın. Bugün ondan bahsedeceğim. Karşılaştırmalı edebiyat disiplininin aslında doğuşunu temsil eden çok çok önemli bir eser Mimesis'i bize kazandırmıştı. Ve Mimesis'i de kendi deyimiyle İstanbul'daki o sürgün günlerinde yazmıştı. Dolayısıyla hem Mimesis hem İstanbul karşılaştırmalı edebiyatın bir anlamda disiplin olarak, alan olarak doğuşunu müjdeleyen hem mekansal hem de imgesel gücü çok yoğun olan bir eser. Dolayısıyla da şu meşhur konuşmasında İstanbul'un karşılaştırma edebiyatın başkenti olduğu düşüncesinden yola çıkarak farklı başlangıç senaryolarını, farklı karşılaştırma edebiyat disiplinine yaklaşımlarını değerlendirdi. Bugün onu çok fazla konuşmayacağım. Sadece bu programa biraz vesile oldu diye kendisinin konuşmasını burada anmak istedim. Ama onun yaptığı konuşmayı da bir başka formatta, bir başka belki konukla beraber açabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok kıymetli bir konuşma. Erich Auerbach'tan çok kısaca bahsedersem eğer tanımayanlar varsa ya da daha fazla tanımak isteyenler varsa Mimesis Batı Edebiyatı'nda Gerçekliğin Temsili kitabına mutlaka bakabilirler. Kitap aslında çok geç bize çevrildi. 2019 yılında çevrildi. Biraz geç bir çeviriydi ama çok çok güzel bir çevirisi var. Arap'ın 1892 yılında Almanya'nın Berlin kentinde doğduğunu biliyoruz. İlk yılları Alman filolojisi geleneği içindeki eğitimiyle şekillendi. 1921'de doktorasını tamamladı ve daha sonra Marburg Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Edebiyata olan ilgisi de ülkelerin coğrafi sınırlarıyla kesinlikle sınırlı belirli değildi. Bu nedenle de karşılaştırmalı edebiyatın kurucu isimlerinden biri olarak kabul ediliyor kendisi. Tabii ki Nazizm yükselişinin ardından Arbaa kariyeri üzerinde derin bir duraklama dönemi oldu. 1935 yılında Yahudi kökenli nedeniyle Almanya'dan uzaklaştırıldı ve Türkiye'ye taşındı. İstanbul'da bulunduğu dönemde demin söylediğim gibi Batı edebiyatında gerçekliğin temsilini Homeros'tan Virginia Woolf'a kadar böyle büyük bir yelpazede inceleyen başyapıtı Meselesi kaleme aldı. Yani düşünün 30'lar ve 40'lar yani 42 ile 45 yılları bildiğim kadarıyla yazılıyor bu eser. 2019'da da dilimize kazandırılıyor. Aradaki o sessizliği belki yeniden düşünebiliriz. Mimesis realizm çalışmalarının temel metinlerinden biri haline geliyor ve günümüzde de edebiyat araştırmalarında çok önemli bir referans noktası. Daha sonra İstanbul yıllarından sonra Erich Harubaugh Yale Üniversitesi kadrosuna katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yale Üniversitesi'nde roman filolojisi profesörü olarak görev yapıyor ve 1957'deki ölümüne kadar da bu pozisyonu sürdürüyor. Tabii ki bir öğrenci ve yazar olarak Auerbach kültürel kökeni ya da ait olduğu dönem ne olursa olsun edebiyatı da olağanüstü bir dikkatle okuyan bir araştırmacı olarak her zaman önümüze çıkıyor. Çok yönlü bir entelektüel, edebiyat, tarih ve felsefeyi bir araya getiren disiplinler arası bir yaklaşım geliştirdi. Tıpkı aslında karşılaştırmalı edebiyatın da hem o ülkesel coğrafi sınırları aşan hem de farklı disiplinleri bir araya getirip çok farklı bir okuma yordamı, metodolojisi geliştiren disiplini gibi. Tam da bu sayede tabii ki hem edebiyat içerisindeki insan deneyimi üzerine derin yorumlar yapabildi, hem de politika üzerine çok farklı yorumlar geliştirebildi. Ama şunu söylemek de gerekir. Auerbach'ın tabii ki edebiyat çalışmalarına katkısı sadece Mimesis kitabı ile sınırlı değil. Filoloji üzerine, dil üzerine yaptığı çok değerli çalışmalar var. Geç Latin antiketesi ve Orta Çağ'da edebi dili bir kamusal alan. Avrupa edebiyatının dramından sahneler gibi çok önemli eserleri var tabii ki. Tarihsel perspektifçilik, historical perspectivism olarak da adlandırdığı bağlam içinde edebiyatı tarihsel bağlam içinde analiz etme yöntemini öne çıkarttığı çalışmaları var. Dil üzerine çok iyi çalışmaları var. Peki mirası nasıl bir miras? Bize bıraktığı mirası nasıl bir miras dersek, özellikle Türkiye ve İstanbul'daki yılları tam da şu Meşih'in 16 Haziran'daki konuşmasında da çok bahsetti. Daha farklı kaynaklardan da biz bunu çok okuyoruz. Özellikle karşılaştırmalı edebiyat ve dünya edebiyatı çalışan Amerikalı akademisyenler, Amerikalı, Avrupalı, Türkiye'li araştırmacılar ve akademisyenlerin çok pürüzsüz olarak adlandırmadığı bir aslında dönem. Yani içinde çelişkiler barındırdığı bir dönem. Tabii ki Mimesis'i yazması çok önemli. Gerçekliğin nasıl kurulduğuna dair çok kapsamlı çözümlemeleri nedeniyle çok çok önemli. Edward Said ve Frederick Jameson gibi araştırmacılar mesela Auerbach'ın kendi çalışmalarında ne kadar biçimlendirici bir etkisi olduğunu belirtiyorlar. Ama Auerbach'ın tam da İstanbul'daki bütün o etkisi sürgünlük üzerinden daha çok okunuyor. Sürgün, yerinden edilme ve gerçekliğin temsiline ilişkin görüşleri günümüz edebiyat eleştirisi, postkoloniyal teori tartışmalarıyla çok güçlü biçimde örtüşüyor. Mesela 2003 yılında Edward Said, Eri Harubo'nun Batı edebiyatında gerçekliğin temsilini incelediği başyapıtı Mimesis'in 50. baskısı için çok kapsamlı bir giriş yazısı kaleme alıyor. Özellikle savaş yıllarında İstanbul'da tasarlanan bu eser 46 yılında, 1946 yılında İsviçre'de yayınlanıyor. Daha sonra ilk İngilizce çevirisi gene 1953'te, yani yaklaşık 60 yıl önce yayınlanıyor. Edward Said Aruba'ya duyduğu hayranlığı değil, aynı zamanda Aruba'nın kendi düşünsel dünyası üzerindeki belirleyici etkisini de ortaya koyuyor. Tabii ki karşılaştırmalı edebiyat disiplinin kurucu isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yahudi kimliği nedeniyle Nazilerden kaçmak zorunda kalıyor. Ama Aruba'nın Dante gibi Aruba'da sürgünün acı ekmeğini tatmış ve Avrupa kültürünü nasyonel sosyalizm dayattığı sınırların ötesine geçmek için de bu sürgünlüğü kullanmıştır. Bereketli bir şekilde kullanmıştır diyor Edward Said. Dolayısıyla sürgünlük ve İstanbul yılları Erik Arubak tartışmalarında aslında en merkezde, en kalbi yerde duruyor. Kitap savaş sırasında ve Avrupa araştırmaları için yeterli donanıma sahip olmayan İstanbul'da yazılıyor. Yeterli donanıma sahip olmayan İstanbul. Bu çok tartışma konusu olmuş. Mesela uluslararası iletişimler kesintiye uğruyor. Neredeyse bütün süreli yayınlardan, yeni araştırmalardan ve bazı durumda da metinlerin güvenilir eleştirel baskılarından mahrum kalmıştım diye yazıyor Mimesis'te Eri Harba. Yani Mimesis'i çıkarırken bu nedenle göz önünde bulundurmam gereken bazı noktaları atlamış olmam ve çağdaş araştırmaların değiştirdiği ya da çürüttüğü bazı şeyleri ileri sürmüş olmam mümkündür diyor. Epilogdan aslında alıntılıyorum. Aruba, Mimesis'in kısa epilogunda sürgünlüğün kendi araştırması üzerindeki etkilerini böyle yazıyor. Teknik kaynakların ve süreli yayının eksikliği diyor. İstanbul'da neredeyse bir kütüphane bulmak çok zordu diyor. Bu oldukça fazla eleştiriye maruz kalmış, özellikle kütüphanesiz olması. Dolayısıyla İstanbul, Aruba'nın yaşamını ve çalışmalarını aslında zorlaştırarak mimesisi mümkün kılmış. Ama sonraları şu meşih de dahil olmak üzere diğer başka akademisyenler, araştırmacılar da Aruba'nın bu iyi bir kütüphane yoktu söylemini tam aslında tersine çeviriyorlar. Mesela Aruba'nın Walter Benjamin'e o dönemde yazdığı mektuplar var. O mektuplarda da bunun tam da doğru olmadığı ya da daha doğrusu çelişkili olduğunu okuyoruz. Ta Homeros'tan Virginia Woolf'a kadar o Batı edebiyatının bütün aslında temel taşlarını Mimesis'te ortaya koyarken aslında birincil kaynaklardan yararlanıyor Aruba. Birincil kaynaklara ulaşmak demek de kütüphaneyi çok iyi kullanmak demek bir yandan da. Dolayısıyla ikincil kaynakların belki olmadığı yönünde bir şey söyleyebilir miyiz diye farklı araştırmacılar bu tamamen teknik kaynakların ve süreli yayın eksikliğini pek de kabul etmiyor gibi. Dolayısıyla İstanbul'daki o sürgünlük söylemi biraz da oryantalist bakış açılarından besleniyor diyebiliriz. Çünkü şöyle bir durum oluyor. 30'ları, 35'leri düşündüğümüzde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti yabancı akademisyenlere çok cömert destek sağlıyordu. Türk profesörler den mesela yabancı bilim insanlarına kadar çok farklı bir yelpazede Türkiye'nin modernleşme aslında projesi de gerçekleştirmek için büyük bir yelpazede alım, işe alım yapılıyordu. Ve Yahudi akademisyenler, Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudi akademisyenler de Türkiye'ye kabul ediliyordu. Dolayısıyla Auerbach'ın ve daha sonra çalışma arkadaşı Leo Spitzer'in de İstanbul'da çok modern bir entelektüel dönüşüm yaratmaları bekleniyordu. Dolayısıyla onlara sunulan imkanlar da, onlara sunulan aslında teknik altyapı da hiç de yetersiz değildi. Ama Auerbach'ın o sürgünlük ve belki de sürgünlüğün oryantalist imgesine sığınması bir anlamda mimesisi de çok farklı yerlere taşıdı diyebiliriz. Demin söylediğim gibi Auerbach Türkiye'ye gelişinden bir yıl sonra 1937'de Walter Benjamin'e, dostu olan Walter Benjamin'e yazdığı bir mektupta bütün aslında Türkiye'yi incelediğini söylüyor. Türkiye'deki o Kemalist projenin nasıl hayata geçtiğini söylüyor. Dolayısıyla Nazizmin kıskacından kaçan Aruba bir anlamda da ulusal mitoloji yaratmak için Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a geliyor ve filolojiye geliyor diyebiliriz. Tam da Mimesis'in İstanbul'da sürgün yıllarında yazılması burada bir disiplin olarak karşılaştırmalı edebiyatın İstanbul'da doğduğuna, yani karşılaştırmalı edebiyatın bir disiplin olarak başlangıç teorisine gittiğimizde artık çok klasik olarak kabul edilen İstanbul'un Erhan Rubah'la birlikte, Mimesis'le birlikte karşılaştırmalı edebiyatın başkenti olduğu. Ama tabii ki buna karşı çok farklı dünyanın başka coğrafi bölgelerinden, başka minör edebiyatlardan tabii ki de bu başlangıç senaryosuna itirazlar da geliyor. Özellikle 2010'lu yıllardan sonra çok Aruba'nın bu sürgünlük deneyimi, İstanbul'un karşılaştırma edebiyatının başkenti, hatta dünya edebiyatının başkenti söylemi de yavaş yavaş eleştiriye açılıyor diyebiliriz. Mesela Kader Konuk, East West Mimesis, Aruba in Turkey adlı çalışmasında 2010'da Aruba'nın Türkiye'deki geçirdiği yılları ve Mimesis'in ortaya çıkış koşullarını yeniden düşünmemizi sağlayan en kapsamlı araştırmalardan birini ortaya koyuyor. Kader Konuk şöyle söylüyor. Auerbach'ın İstanbul'a gelişini yalnızca Nazi Almanya'sından kaçmak zorunda olan bir Yahudi bir akademisyenin zorunlu göçü olarak ele almıyor. Aksine bu sürgünün onun düşünsel üretiminde nasıl dönüştürücü, nasıl bereketli bir rol oynadığını bize gösteriyor. Bu gerçekten Kader Konuk'un çalışması da bizler için, edebiyat tarihçileri için, karşılaştırma ve dünya edebiyatı okuyanlar ve öğretenler için de çok çok başat bir kaynak diyebiliriz. Kader Konuk da o yaygın anlatıyı eleştiriyor. İstanbul'daki akademik kaynaklardan, Avrupa'daki büyük kütüphanelerden uzak olduğu o aslında artık mite dönüşen söylemini o da eleştiriyor. Elbette mimesiz bir izolasyon içinde yazılıyor. Ama Aruba'nın o izolasyonu da kendi seçtiği. Yani Aruba Türkçe öğrenmiyor. Farklı gruplara, farklı entelektüel gruplara katılmıyor. Çevresi var ama katılmıyor. Savaş koşulu elbette var ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve özellikle İstanbul Üniversitesi'nin ona sağladığı kaynaklar da var. Dolayısıyla Kader Konuk da bunu birazcık eleştiriyor. Kader Konuk'un önemli katkılardan biri de aslında Auerbach'ın sürgün deneyimini böyle travmatik okumamamız gerektiğini bize söylüyor. Travmatik bir kopuş olarak okumamamız gerektiğini söylüyor. Tam aksine yeni kültürel bağlantılar, yeni entelektüel olanaklar yaratan bir karşılaşma alanı olarak bunu okuyabilir miyiz diye bize soruyor. Bu açıdan da Mimesis yalnızca Homeros'tan Virginia Woolf'a uzanan o Batı edebiyatındaki gerçeklik temsili tarihini anlatan bir kitap olmaktan elbette çıkıyor. Aynı zamanda biraz kriz fikrinin de ortaya, Avrupa fikrinin krize girmesinin de ve Avrupa fikrinin kriz anında yeniden kurulmaya çalıştığı da bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kader Konuk'un çalışmasının ardından Emily Apter, o da Amerikan Akademisi'nin çok sayılı isimlerinden, Emily Apter da Aruba üzerine çalışmalarında gene bu tartışmayı merkezine alıyor ve özellikle The Invention of Comparative Literature, İstanbul 1933 başlık çalışmasında gene İstanbul'u yalnızca Aruba'nın sürgün mekanı olarak değil, farklı karşılaştırma edebiyat düşüncelerinin şekillendiği bir merkez olarak ele alıyor. Ama burada da göç, sürgün, çeviri, dil değişimi, kültürel dolaşım süreçlerini çok daha yakından okumamız gerektiğini bize söylüyor. Emily Apter çeviri üzerine çalışan bir akademisyen, çevrilebilen ve çevrilemeyenlere bakan bir akademisyen. Dolayısıyla onun dikkat çektiği noktalardan biri de çeviri meselesi. Auerbach'ın çalışmaları diller ve kültürler arasında hareket eden entelektüel bir pratiğe dayanıyor diyor. Dolayısıyla o da sürgünlük deneyimini biraz daha genişleterek biraz daha o hani sürgünlüğün acı ekmeğinden sıyırarak okumaya çalışıyor. Bir de programımda zamanım el verdiğince bir çalışmaya daha değineceğim. O da çok kıymetli bir çalışma. O da Erich Auerbach'ın İstanbul'daki sürgün deneyimini ve yazdığı Mimesis'i özellikle 2020'lerde bugün de farklı okumamızı ön ayak olan bir çalışma. İngilizce ve karşılaştırmalı edebiyat profesörü Anca Parvulescu'nun çalışmaları. Anca Parvulescu aynı zamanda benim doktora tez danışmanlarımdan biriydi. Çok çok değerli, çok sevdiğim bir akademisyen, araştırmacı. Anca Parvulescu da Auerbach'ın İstanbul'u anlamamıza yeni bir boyut kazandırıyor açıkçası. Şöyle söylüyor. O da Emily Apter'a bir yandan yaklaşıyor. Auerbach'ı yalnızca sürgüne gönderilmiş büyük bir edebiyat eleştirmeni olarak değil, aynı zamanda karşılaştırmalı edebiyat disiplinin oluşumunda da çok belirleyici bir rol oynayan tarihsel bir figür olarak ele alıyor. Ama karşılaştırmalı edebiyatın kökenlerine dair de bu yerleşik anlatıyı, yani İstanbul anlatısını sorguluyor. Ve bu disiplinin yalnızca Avrupa üniversitelerinin merkezlerinde ortaya çıkmadığını, aksine başka yerlerde de ortaya çıkabileceğini, yani başka sürgünlük deneyimlerinde de Aruba, tabii ki Mimesis gibi bir şey yok ama Aruba'nın izinden giden, Aruba'nın da öncelediği araştırmacıları ele alıyor. Parvulescu'ya göre İstanbul, Auerbach'ın hayatında da böyle çok geçici bir sığınma mekanı değil. O da bu süreci yalnızca böyle çok kayıp ve mahrumiyet hikayesi olarak okumuyor. Kişisel bir trajedi olarak okumuyor. Farklı merkezlerden okumaya çalışıyor. Mesela Auerbach'tan önce, 1930'lardan önce, çok çok önce, yani 19. yüzyılda da Romanya'da ilk modernist romanın çıkışıyla birlikte çok farklı dillerin, kültürlerin ve tarihsel deneyimlerin kesiştiği bir alan yaratıldığından bahsediyor. Dolayısıyla Auerbach'ın biraz daha önceliğine gitmeye çalışıyor. Bu bakış açıları özellikle Mimesis'in, özellikle Auerbach'ın konumunu da yeniden düşünmemizi sağlıyor. Tabii ki Mimesis çoğu zaman Avrupa hümanizminin en önemli ürünlerinden biri olarak değerlendirilse de mesela Parvulescu'nun yaklaşımı burada çok önemli bir paradoksa dikkat çekiyor. Çünkü Avrupa hümanizminin en kapsamlı anlatılarından biri tam da Avrupa'nın kendi hümanist değerlerinin faşizm tarafından yıkıma uğratıldığı bir dönemde Avrupa'nın dışındaki İstanbul'da yazılmıştır. Ve daha sonraki farklı karşılaştırma edebiyat disiplinini tanımlayacak minör yazarların peşinden de gidiyor Anca Parvulescu. Avrupa'nın dışındaki bütün yazarlardan aynı neredeyse şeyi açıklık alanını görüyor diyebiliriz. Dolayısıyla farklı diller, edebi gelenekler, farklı ulusal sınır içinde tarihsel karşılaşmalar, kültürel geçişler hepsini bir arada okumalıyız. Erich Auerbach'ın eğer İstanbul'daki sürgünlük deneyimini böyle çok yekpare Auerbach'ın kendi Mimesis'inde, Epilon'da yazdığı gibi işte o mahrumiyet ya da acı üzerinden okursak bence çok farklı nüansları da çok farklı açık alanları da kaçırıyor olabiliriz. Bu nedenle de İstanbul'daki yıllar belki de bir sadece sürgün hikayesi olarak okunmanın çok ötesinde. 16 Haziran'a gene geri gideceğim programı sonlandırırken. 16 Haziran'da şu Menşin konuşması da aslında tam bu yöndeydi. O da tam da bize Auerbach'ın mirasını özellikle 2020'lerde yeniden nasıl düşünebiliriz diye sorduğunda, tam da bugün Avrupa'nın, Amerika'nın, farklı diğer coğrafyadaki bütün sistemlerin dünya sistemi içinde, dünya tarihselliği içinde nereye tekabül ettiğini, insan deneyimi üzerinde neler yaptığını, tarihe, felsefeye, bütün o farklı disiplinleri, o sistemin nasıl erittiğini ve Auerbach'ın da o sürgünlük deneyiminden çıkarttığı mimesisle birlikte bütün o entelektüel tarihi koşulları tekrar nasıl vurguladığını bize gösteriyor. Dolayısıyla günümüz edebiyat eleştirisi açısından da bugünden tekrar geriye gidip bakmak bence çok çok önemli gibi duruyor. Daha konuşacak çok şey var Auerbach üzerine, İstanbul üzerine, sürgünlük üzerine. Ben sadece çok belli başlı araştırmacıların, değerli akademisyenlerin böyle o yekpare sürgünlük ve İstanbul anlatılarına karşı geliştirdiği birkaç şeyden bahsettim. Bir sonraki programlarda farklı konuklarla, edebiyat araştırmacılarıyla, edebiyat tarihçileriyle tekrar devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdilik Ekokozmopolitan'dan bu kadar. Herkese iyi akşamlar.
1: Ekokozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Hepinize merhaba. Homo Ludens'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz tuhaf bir oyundan bahsedeceğim size. Hatta oyun demek bile bir yandan doğru, bir yandan eksik, tam bilemiyorum. Konuşacağımız oyun Disco Elysium. Ve video oyunlarıyla ilgilenmeyen birinin bile ilgisini çekebilecek bir şey diye düşünüyorum. Bir dedektif hikayesi gibi başlıyor bu oyun. Ve bir yandan böyle bir politik roman gibi ilerliyor. Ve sonra bilinç akışı inanılmaz bir şekilde devreye giriyor. Ve sonra bir bakıyorsunuz, kendi kafanızın içindeki seslerle pazarlık ediyorsunuz. O yüzden en baştan şunu söyleyeyim. Bugünkü bölüm sadece şu oyunu oynadım ve çok beğendim bölümü değil. Yani peşine düştüğüm bir iki soru var aslında. Bu sorulardan birincisi, bir oyun insanın kendisiyle konuşmasının bir biçimi, bir hali olabilir mi? Ve diğer sorun da, bir oyun sadece eğlendiren değil, insanı biraz bozan, biraz açan, biraz da kendine belki geri fırlatan bir şey olabilir mi? Çünkü Disco Elysium biraz bunu yapan nadir oyunlardan biri bence. Oyunu hiç bilmeyenler için birazcık anlatmak istiyorum. Siz bir adamsınız ve uyanıyorsunuz ve nerede olduğunuzu tam olarak bilmiyorsunuz. Kim olduğunuzu da pek bilmiyorsunuz. Çok kötü bir gece geçirmişsiniz belli ki ve onun sabahındasınız. Odanız berbat halde ve siz de berbat haldesiniz. Hafızanız büyük ölçüde gitmiş durumda. Sonra anlıyorsunuz ki siz bir dedektifsiniz. Bir cinayet vakasını çözmeniz gerekiyor. Ama mesele sadece cinayet çözmek değil. Hatta oyunun güzelliği biraz burada. Çözmeniz gereken asıl vaka sizsiniz. Şimdi buraya kadar anlattıklarım size çok tanıdık gelmiş olabilir. Polisiyeden, başka oyunlardan, izlediğiniz filmlerden. Klasik hafızasını kaybetmiş bir dedektif var ortada. Karanlık bir şehir var. Cinayet var. Tanıklar, sorgular, politik bir arka plan var. Bunların hepsi var hakikaten. Ama Disco Elysium'un yaptığı şey bütün bunları alıp bambaşka bir yere taşıması bence. Çünkü oyunda en çok konuştuğunuz kişi başka karakterler değil. Onlar da var tabii ki. Ama en çok konuştuğunuz kişi sizsiniz aslında. Daha doğrusu sizin parçalarınız. Bir yandan mantığınız konuşuyor. Bir yandan içgüdünüz konuşuyor. Bir yandan bedeniniz konuşuyor. Ansiklopedik bilginiz varsa o da konuşuyor. Empatiniz konuşuyor. Otorite kurma isteğiniz konuşuyor. Ve tabii ki korkularınız ve utancınız da konuşuyor. Oyunda bunlar bazen sizi kurtaran şeyler oluyorlar. Bazen de mahveden şeyler. Bazen acayip akıllı şeyler söylüyorlar ve size faydalı oluyorlar. Bazen de insan içindeki en rezil, en acıklı ve en komik sesi dışarı çıkarıyorlar. Disco Elysium'da benim en çok ilgimi çeken şey de bu aslında. Çünkü bu oyun ve pek çok oyun aslında bize bir karakter verir ve bunu yönetler. Ama Disco Elysium şöyle bir şey yapıyor. Sen zaten tek parça bir şey değilsin ki. Al, bu senin kafanın içinde bir meclis var. Şimdi bu meclisi yönet bakalım. Bu yüzden oyunlarda karakter yaratma meselesini de çok iyi kullanıyor oyun. Normalde rol yapma oyunlarında karakter yaratmak çoğu zaman şu demektir. Güçlü mü olacağım, zeki mi olacağım, çevik mi olacağım ya da belki de işte karakter kısmına ve klas kısmına geçecek olursak büyücü mü olacağım ya da savaşçı mı olacağım. Disco Elysium'da buna benzer bir sistem var ama sonuç ve kendisinin nasıl diyeyim işlenmesi çok daha psikolojik. Hangi beceriniz yüksekse dünyayı o gözle okuyorsunuz. Empatiniz yüksekse başka insanların kırılgan yerlerini duyuyorsunuz. Ansiklopedik bilginiz yüksekse diyelim, dünyaya bu sefer bilgi kusuyorsunuz ve bu her zaman iyi bir şey olmuyor. Ama her beceride iyi bir şey olmuyor. Bazen çok fazla iç ses, bazen çok fazla gürültü demek oluyor çünkü. Bence bu oyunun ve çok farklı kılan ve en güzel taraflarından birisi de bu. İyi özellik diye bir şey bile kolayca iyi bir şey bırakmıyor ortaya aslında. Zekanız başınıza bela olabiliyor, hassasiyetiniz de aynı şekilde. Ve bazen kendinizi çok iyi ifade etmeniz bile bayağı büyük bela olabiliyor hatta. Çünkü insanın içinde çalışan bütün mekanizmalar da tek başına aslında masum şeyler değiller. Oyun burada direkt sadece bir hikaye anlatmak gibi derdi yok aslında. Böyle bir zihnin içinde dolaşma deneyimi yaşatıyor size diyebilirim. Oyunlarla hiç ilgisi olmayan birine bunu şöyle anlatmak istiyorum. Mesela bir roman okurken bir karakterin iç dünyasını okursunuz. Bir filmi izlerken oyuncunun yüzünden, sesinden, hareketinden bir iç dünya tahmin edersiniz. Disco Elysium'da ise o iç dünya bu sefer bir oyun sistemine dönüşüyor. Yani karakterin kafasının içi sadece bir edebi süs olarak değil de gerçekten oynadığınız şeyin kendisi oluyor. Ve bu oyunu bu kadar özel yapan şey tam da burada bence. Bir de tabii inanılmaz dünyası var. Ondan da biraz bahsetmek lazım sanki. Revachol diye bir yerde geçiyor oyun. Burada bir devrim olmuş zamanında. Bazı ideolojiler kazanmış, bazıları yenilmiş. Bazı hayaller yok olmuş, bazı hayaller yeniden canlanmış. Binalar paslı, yıkık, yorgun. Sendikalar öyle, hakeza. Alkol var burada, suç da var. İnsanların değişik anılarının değişik güçleri var. Ve çok acayip bir mizah var bir yandan da. Bakımsız bir yer burası. İnsanda yenilmişlik hissi yaratan bir yer ama ölü de değil. Ve hakikaten her köşesinde de başka bir dünya var. Disco Elysium'un bu politik tarafı da bence burada çok önemli. Yani oyun size illa şu ideoloji kötü ya da bu iyidir gibi bir şey söylemiyor aslında. Daha da fena bir şey yapıyor. Sizin kafanızdaki bütün ideolojileri konuşturuyor. Yani yeri gelince komünist olabiliyorsunuz, yeri gelince faşist de olabiliyorsunuz. Bazen liberal, bazen de ahlakçı ve merkezci birisi de olabiliyorsunuz. Hatta bazen hepsini aynı anda da olabiliyorsunuz ve kafanız iyice karışıyor. Ama oyun bunların hiçbirini sadece bir fikir olarak bırakmıyor ve size gerçekten bu seçtiğiniz seçimlerin sonuçlarını bir şekilde yaşatıyor diyeyim. Çok da tat kaçıran vermeden yine. Disco Elysium bir yandan hem böyle bir politikliği var ama bir yandan çok da komik bir oyun. Ve yeri gelince de rezil de bir oyun aslında. Hem acayip büyük laflar ediyor ve bir yandan o büyük lafların arkasındaki o lafa eden perişan insanı da size gösteriyor. Tam da burada bu noktada oyunun baş karakterine belki biraz dönmek lazım. Çünkü yönettiğimiz bu dedektif yani oyunumuzun baş kahramanı hiç öyle cool görmeye alışık olduğumuz böyle bir film noir'dan çıkma bir dedektif değil. Darmadağın bir adam, komik de bir adam, biraz utandığınız da bir adam aslında ve bazen çok zeki ve bazen de rezil bir adam yani. Ve zaten bazen şunu hissediyorsun Disco Elysium oynarken, ben bir felaketi yönetmeye çalışıyorum şu anda. Bence bu çok kritik bir şey. Çünkü genelde oyunlar bize bir güçlü olma fantezisi verir ya. İşte daha iyi nişan alabilirsiniz. Daha hızlı koşarsınız. Daha güçlü olursunuz. Daha çok düşman öldürürsünüz. Daha büyük şeyler başarırsınız. Disco Elysium'da insanda şu his geçiyor daha çok. Nasıl daha muazzam bir felaketi dağılma hissini yaşatabilirim gibi bir şey diyebilirim belki. Ama bunu da oynamadan pek anlayabilir misiniz emin değilim ve umarım oynarsınız. Dolayısıyla bu oyun oyunlarla ilgilenmeyen insanlara da anlatılsın istiyorum ben. Çünkü biz oynayanlar oyunun oynanmadan asıl

sadece böyle bir atmosfer olsun diye koyulmuş bir şey değil. Oyunun dünyasını hakikaten ayakta tutan şeylerden birisi. Müzikler British Sea Power tarafından yapıldı. Daha sonra adı Sea Power oldu sadece. Bunun da sebepleri muhtelif. Belki daha sonra konuşuruz. Ama burada ilginç olan şey şu. Zaten oyunu yapanların bir kısmı Sea Power'ın bazı şarkılarını çok sevmişler, çok dinlemişler enstrümantal olan ve olmayan olarak. Ve daha sonradan bu oyunu kullanmak üzere yeniden kayıtlar yapılıyor. Anlaşıyorlar beraber. Bazıları yeniden yapılıyor, bazıları sıfırdan yapılıyor. Ama Revachol dünyasının sesi Sea Power tarafından böyle sıfırdan icat edilmiş gibi değil de zaten sanki başka zamanda başka yerlerde dinlenmiş de sonra yeniden bu yıkık dökük şehre gelip burada yaşamaya ve dinlenmeye başlanmışlar gibi. Ve oyunun hafızasına, belleğine çok çok uyuyor bence bu. Bir yandan yeni bir şey duyuyoruz ama bir yandan da sanki hep daha önce dinlemişiz gibi geliyor bize. Tam da bu yüzden Disco Elysium müziği bence oyunun melankolisini böyle süslemek gibi derdi yok. Onu bayağı tesis ediyor ve sizi de içine alıp bir daha bırakmıyor. Hakikaten o kuzeyde bir deniz kenarının soğuğu, o böyle bir devrim sonrası yorgunluğu, sabahın köründe çok kötü bir geceden uyanmış olma hissi. Ya burada bir şeyler olmuş ama acayip de bir şeylere geç kalmışız duygusu müziklerin her bir notasında, her bir saniyesinde var bence. İşte birazdan dinleyeceğimiz parça da bu kapıyı aralayan şeylerden birisi diye düşünüyorum ben. Ve müzikten sonra sizlerle şunu konuşmak istiyorum. Disco Elysium'a neden sadece iyi bir oyun değil, belki de bir sanat eseri gibi işleyen bir deneyim olarak demek daha mümkün ve daha doğru. Ve asıl olarak bir oyun insanın kalbini gerçekten kırabilir mi?

0: Tekrar merhaba. Biraz az önce dinlediğimiz müzik üzerinden devam etmek istiyorum. Disco Elysium'da müziğin yaptığı şey oyuncuya böyle bir hadi şimdi üzülmen gerekiyor demek gibi bir şey değil. Bence çok daha incelikli bir şey yapıyor. Mekanın ruhunu baya baya içeri alıyor. Bir otele giriyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, sahile yürüyorsunuz. Bir rüzgar var, o böyle iliklerinize kadar geçiyor zaten. Oyundaki o metin ve diyaloglar o müziklerle beraber birbirine karışıyor. Biraz Alfred Hitchcock'un bir senaryo tanımı vardır ya. Yani diyaloglarla müzikler arasında herhangi bir fark yoktur senaryoda der. Hepsi bir sestir aslında ve beraber işliyor olmaları gerekir. Tam da o yüzden çok çok başarılı buluyorum ben. Ve biraz da bunlar da oyunun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor aslında. Ve tam da bu yüzden bence Disco Elysium sadece iyi yazılmış bir oyun değil, çok iyi duyulmuş bir oyun. Revachol sadece böyle anlatılan ya da görülen bir yer değil, bayağı işitilen bir yer bence. O yüzden de soundtrack'ini ayrıca bir dinleyip bakmanızı her zaman tavsiye ederim açıkçası. Şimdi biraz daha zor bir yere gelmek istiyorum. Bu oyun niye bu kadar özel ve neden hala konuşuluyor? Ve neden birçok insan için iyi oyun kategorisinin ötesinde bir yerde duruyor? Benim buna cevabım biraz şöyle. Demin bahsettiğim Hitchcock'un senaryodaki ses tanımından ve betimlemesinden yola çıkarak söyleyecek olursak, oyunun her bir öğesi inanılmaz uyumlu çalışıyor. Müziği, mekaniği, yazıları, diyalogları, görselliği hepsi beraber. Oyundaki metnin sadece iyi yazılmış diyaloglar var gibi bir şey değil de, yani o karakterin aslında bütün kendisiyle konuşmalarındaki farklı yönleri de kendisini çok çok iyi belli ediyor. Ve biraz da burada oyunların herhangi bir edebiyattan farkını da gösteriyor bize aslında. Yani edebiyatta mesela kötü bir cümle okuyup geçebilirsiniz. Ama burada oyunda kötü cümleyi ya da iyi cümleyi ya da daha doğru ya da daha yanlış cümleyi siz seçiyorsunuz aslında. Ve orada sorumluluk ister istemez tamam daha önce size belirtilmiş verilmiş oluyor bu seçenekler ama sorumluluk size ait oluyor. İşte orada oyun ile oyuncu arasındaki mesafe de tam da bu yüzden iyi anlamda bozuluyor bence. Ve oyun burada sadece size bir hikayenin tanığı yapmıyor. O hikayenin iyisine de, güzeline de, rezilliğine de, ayıbına da ortak ediyor. Bu başarısızlık üzerinde biraz bir şeyler söylemek lazım bence Disco Elysium hakkında. Çünkü bu oyun, normalde oyun dediğiniz şey başarı üzerine kuruluyken, Disco Elysium biraz başarısızlık üzerine kurulu bir oyun. Ya bir zar atıyorsunuz, bazen bir skill test, bir beceri testi yapıyorsunuz ve bir şey olmuyor. Ve normalde bir şey olmayınca oyunlarda orada kaldınız demektir. Buradaysa nasıl diyeyim? Başarısızlık bazen size daha iyi bir hikaye çıkarabiliyor. Normalde bu oyun için yazılmış 1 milyon kelimeden 250 binini oynayacakken bir anda karşınıza bir 50 bin kelimelik daha hikaye karşınıza çıkıyor. Ve orada kendinizi kaybederken bulabiliyorsunuz kendinizi. Ve bu da bana acayip insani geliyor. Yani bazen çünkü o doğru kapıdan geçemeyebilirsiniz. Bazen o cümleyi yanlış kurabilirsiniz. Hangi kişiye neyi daha fazla ve daha doğru ve daha eksik söylediğiniz de önemli olmayabilir ya da çok önemli olabilir. Disco Elysium bunu tam da oyun sisteminin içine yediriyor. Ve oyuncuya şunu söylüyor bence. Ya illa bu oyunu düzgün oynamak zorunda değilsin kardeşim. Dökül, dağıl, rezil ol ve hatta olabildiğin kadar rezil ol. Bu yüzden bu çok çok hastası olduğum bir özellik. Ve diğer oyunlardan ayrıldığı yönde, yerde tam da burası bence. Bir de şu da var atlamamak lazım. Oyun çok çok komik. Yani çok ciddi meseleleri ele alıyor. Evet ama mizahı da bir o kadar güçlü. Çok ağır şeyleri çok komik şeylerle yan yana getirebiliyor. Bir yandan alkolizm varken, bir yandan yoksulluktan bahsederken, erkeklik krizi varken, kalp kırıklığı varken, devrimdir, sendikadır, kayıptır, utançtır bunların hepsi varken ama o komikliğinden asla feragat etmiyor ve bunu da çok çok başarılı yapıyor. Tam da bu komikliği nasıl sağlandığına dair oyundaki partneriniz yani başka bir polis olan Kim Kitsurağa giden de bahsetmek lazım. Bence son yıllardaki en iyi yazılmış ve belki de en az diyaloğu olan oyun karakterlerinden birisi kendisi. Çok sakin bir tip, çok özsiz de onunla beraber. Ve aslında onun da nasıl kendisini kontrol edeceğim derken kendisini ne kadar kastığını da fark ediyorsunuz bir yandan. Ama Kim bir şekilde bunu beceriyor ve onun o sessiz yanınıza duruşu siz kendinizi bazen rezil ederken, bazen olmayacak işler yaparken size acayip bir denge, bir kontrabalans sağlıyor. Ve böyle bir fren oluyor bazen. Bazen bir vicdan unsuru gibi ortaya çıkıyor. Bu yüzden onunla kurulan ilişki de bence çok çok etkili ve çok başarılı. Çünkü burada işte bir sürü yere çekilebilirdi bu. İşte çok romantik, melodramatik, Yok aşk ilişkisi, yok şöyle dostluk, böyle güzellik falan. Onlara hiç girmiyor. Ve yanınızda bazen sadece duruyor bu adam. Ve onun durması zaten size yetiyor, öyle diyeyim. Yani kimin o sessizce sizi izlemesi sizde aslında çok büyük daha dalgalar doğuruyor. Oyunun sanat yönetimi de aynı şekilde çalışıyor. Böyle renk paletini görmeniz lazım Disco Elysium'un. Alexander Rostov'un büyük emeği var burada. Böyle biraz sulu boya gibi, biraz böyle sanki bir rüya aleminin betimlemesi gibi. Yani net değil ama parlıyor. Yani temiz değil ama bir yandan orada çok berrak her şey. Çok inanılmaz denge tutturmuşlar. Ve Revachol böyle evet tabii ki pastel renkler hakim ama bir yandan da çok etkileyici bir zihne kazınmışlığı var diyeyim. Başka türlü anlatamıyorum. Bu yine çünkü oyunu oynayınca maruz kalacağınız bir şey. Ve orada yani asla bir Disco Elysium ekranı gördükten sonra bu oyunu başka bir oyuna karıştırmanıza belki sonradan çıkan bir takım oyunlar dışında imkan yok diye düşünüyorum. Ve tam da işte bu gerek diyaloglar gerek görsellik olsun o şehrin duvarlarında, sokaklarında işte grev zamanında yoksulluktan bahsederken bütün bu bahsettiğim öğeler de muazzam bir şekilde bir araya geliyor. Ve bir tortu gibi siz içinize birikiyorlar ve Revachol'ü zaten siz yaşıyor oluyorsunuz oyunu oynarken bir süre sonra. Ve bu sürede 40 saatle 60-70 saat arasında değişebiliyor. Dolayısıyla oyun bize sadece bir adam mahvolmuş gibi bir şey demiyor. Evet, mahvolmuş bir adam var. Ama bir yandan onun bir kakofonisi var. Biz buna tanık oluyoruz. Bedenin ve zihninin sınırlarını tanıyoruz. Ve burada biz elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Ve hakikaten de olan şu oluyor. Bu oyun insanın kendisiyle konuşmasını oynanabilir hale getiriyor bence. Bir de aslında şöyle bir insani durum var burada. Hani oyunlarda yine çok ilgisi olmayan birisi için söyleyebilirim bunu. Disco Elysium hakikaten de hayatın bir noktasına fena halde dağılmış birinin o dağınıklığın içinden bir anlam çıkarmaya çalışmasının hikayesi. Evet yani kimse herkes dedektif değil. Hepimiz Revachol'de yaşamıyoruz. Keşke diyenler olabilir. Hepimiz cinayet soruşturmuyoruz. Ama hepimiz bir noktada kendi geçmişimizin olay yerinde dolaşıyoruz. Şuraya ne olmuştu? Ben bunu niye yaptım? Bu ilişki nerede kırıldı? Bu fikir bana ne zaman zarar vermeye başladı? Ben hala aynı kişi miyim? Ve buradan bir çıkış var mı? Disco Elysium bu soruları doğrudan sormuyor, gözünüze sokmuyor. Ama aslında bir yandan da çaktırmadan sürekli sizin içinizi kemirecek bir kurt gibi de soruyor aslında. Belki de zaten iyi oyunların, iyi romanların, iyi filmlerin yaptığı şey aynısı. Tam da bu. Kendi hayatımızı bize birebir anlatmıyorlar. Ama kendi hayatımızı başka bir yerden duymamızı sağlıyorlar. Çok kısa kapatmadan Zaum'un yani Disco Elysium yapan firmanın karışıklıklarından belki çok kısa bahsedebilirim. Yapanlar bir süre sonra dağılıyorlar. Şirketten çıkarılma, işte kovulma gibi durumlar oluyor ve sonra da Zaum'dan ayrılan bir grup insanlar farklı farklı oyunlar yapıyorlar ve Zaum'un kendisi de Zero Parade diye bir oyun yapıyor. Ve bir yandan da Longdue Games, Hope Town diye bir oyun yapıyor. Bunlar bir yandan hepsi ruhsal devamı, işte spiritual successor olduklarını, halef selef meselesi ondan bahsediyorlar. Burada biraz karışık bir durum var ama tam da bu Disco Elysium'un bıraktığı mirasla da aslında eşleşiyor bir yandan. Herkes bir şekilde Disco Elysium'dan sonra neyin geleceği sorusuna kendi cevabını vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bunu biraz zaman gösterecek bence bize. Sonuçta tarih bitmiyor, kayıplar kaybolmuyor, fikirler ölmüyor. Ama Disco Elysium'un mirası biraz bir süre karmaşık bir miras olarak kalacak gibi geliyor bana. Ve her zaman şu vardır. Video oyunları üzerine konuşurken böyle biz video oyunu seven insanlar olarak oyunlar da sanattır, oyunlar da ciddidir, oyunlar da derin olabilir diye böyle bir kasarız, bir meşruiyet ararız hepimiz. Disco Elysium gibi oyunlar geldikleri zaman bu savunmaya hiç gereksizleştiriyorlar aslında. Uzun uzun kendini ispatlamaya çalışmıyor bu oyunlar. Sadece var oluyorlar. Oynuyorsunuz ve anlıyorsunuz zaten bunun nasıl bir şey olduğunu. Çünkü bazı oyunlar bitince kapanmıyor. Disco Elysium gibi. İçinizdeki sekmelerden birinde açık kalmaya devam ediyorlar. Disco Elysium da benim için böyle oyunlardan birisi. Homo Ludens'in 3. bölümündeydik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Can Kantarcı. Kendinize iyi bakın.
1: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Disco Elysium dünyasına dahil olmuş olduk onunla. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Semra Aytun'a ben, Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
3: Günün Sözü.
2: Kor, har, yangın, vahşet, acı, keder, yanık, yara, kabuk, kan, karanlık, dip, kısır döngü, isyan, sessizlik, yalnızlık, sürgün, kül, duman, utanç, inkar, cezasızlık, bekleyiş, özlem, ağıt, hafıza, vicdan, direniş, inat, hakikat, adalet, hesaplaşma, umut. Bundan 33 yıl önce gerçekleşen Büyük Sivas katliamında Türkiye yargı sisteminden sonuç alınamayınca katliamda yakınlarını kaybeden aileler dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdılar. Şimdi o ailelerden katliamda yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, 33 yıl defalarca anlattıktan sonra artık sözün kelimelerden koptuğunu, kelimelerin harflendiğini ve etrafında döndüğünü söylüyor ve yeniden sorulduğunda yeniden ifade etmek için seçtiği 33 kelimeyi işte böyle sıralıyor. T24.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Audio Paris'te hoş geldiniz. Ben Yaren Eren Budak.
2: Ben Aslı Kobaner.
3: Ben Gökçe Uygun.
1: Bugün Ankara'dayız. Audio Parazit Misafir Etkinlikleri serisinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve Bilkent Üniversitesi'ndeyiz. Ve konuklarımız Onur Yıldırım, Şahin Kureta ve Tolga Yayalar'la mekan içi ya da mekan için ses, mimari, akustik ve besteleme ilişkisi üzerine sohbet edeceğiz. Radyodan dinleyenler için bizi bilgilendirelim. Şu an önümüzde konuklarımız var. Gözleri parlayarak bize bakıyorlar. Biraz da sözü Gökçe ve Aslı'ya bırakayım.
2: Tabii. Bu konunun şöyle bir önemi var. Yani birazdan daha detaylı olarak hocalarımız ve konuklarımızla da konuşacağız. Ama gerçekten hani Türkiye'de eşi az bulunur bir yaklaşım ve üslup içerisinde mekanı ses ve bestecilik süreçleriyle ilişkilendiren bir çalışma biçiminin yani Türkiye'deki temsilcilerinden biri. Belki de Türkiye'deki tek temsilcisi. Şimdi o kadar elbette ben kendi adıma çok ideal konuşmak istemiyorum. O yüzden sözü yavaştan konuklarımıza bırakmak istiyorum.
3: Konuklarımız da Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencimiz Şahin'le oluşuyor. Bir sözü onlara bırakalım, bir tanıyalım. Neler yapıyorlar, nasıl bir süreçten geçtiler?
1: Şahin'le başlayalım. Biraz seni tanıyalım Şahin.
4: Ben fizik okudum 2 yıl, terk ettim. Ondan sonra kompozisyona 2009 yılında girdim. Onu da 2 yıl okuyup terk ettim. Sonra terk ettikten sonra şimdiye kadar Emre Dündar'la çalışmaya devam ettik. İstanbul Kompozit Kolektifi'yle işte Mithat Can'la, Onur Dülger'le vesaire. Baktım devam ediyor zaten olaylar. Geri döneyim dedim. 38 yaşında dönüp 42 yaşında mezun oldum. Şimdi yüksek lisans yapıyorum.
2: Çok iyi. Evet.
3: Harika. Tolga Hocam bir sizi de tanıyalım.
5: Tolga Yayalar. Ben besteciyim. Gelin besteci olarak tanınıyorum. Öğretim üyesinden önce. Yani daha çok aslında enstrüman müziğiyle ben başladım. Aslında benim geçmişim caz. Oradan sonra daha çok enstrüman müziği ağırlıklı eserler üretiyorum. Hala da üretiyorum. Ama yani son belki 10 senede daha fazla elektronik müziğe ve belki son 5 senede daha çok işte mekansal elektronik enstrüman müziğinde de mekanı kullanma üzerine çalışmalarımı arttırdım. Elektronik müzikte daha çok fix medya işleriyle de uğraşıyorum. Öyle yavaş yavaş biraz hani kariyerim benim de o taraflara yöneldi son zamanlarda.
1: Birazdan bunlara üzerine evet, de biraz evet. Derinleşeceğiz.
3: Evet. Tam olarak konular.
1: Onur Hocam?
6: Ben de kendimi besteci olarak tanımlıyorum. Ve Tolga Hoca gibi ben de daha çok aslında akustik müzik bestecisiyim düşündüğümde. Ama bilgisayarı hep kullanıyorum. Yani hani bu dikotomi var sonuçta böyle akustik müzik bestecisi, elektronik müzik bestecisi. Yani şey bilgisayar devamlı şey halinde, etkileşim halinde müziğimi yazarken. Mekan konusunda da son yıllarda özellikle böyle hani mekanı birkaç açıkçası farklı yol izliyorum şu sıralar. Mekanı böyle bir abstrak veri kaynağı gibi kullanmak şu sıralar bildiğimden bir tanesi yani. Mekanın kendi sesinden ziyade X koordinatı, Y koordinatı hangi parametrelere bağlanabilir? Bir yere gittiğimde onu başka bir parametreyi kontrol etmek için kullanabilir miyim? Bu tarz şeyler ilgimi çekiyor. Yani mekanın kendi özellikleri, sıcaklığı olabilir bir odanın. Işık durumu olabilir. Bunlar ilgimi çekiyor. Bunları nasıl sese çevirebilirim? Bunları düşünüyorum. Bir de daha sonra tabii konuşuruz yani bu.
3: Zaten girdik gibi şu anda
6: evet,
3: küçük küçük.
6: Yani enstrümanların işte bu transducer dediğimiz araçlarla ses kaynaklarını aslında yani görünmez kılmak bir nevi. Yani enstrümanın kendisi bilgisayardan bir ses yollasak bile aslında bir hoparlör haline geliyor. Bunlar daha fazla ilgi çekiyor. Sanki böyle elektronik olduğu belli olmayan elektronik sesler ya da mekanın sanki doğal bir parçasıymış gibi tınlayan ama aslında öyle olmayan sanal mekansallık diyelim.
1: Besteleme deyince aslında ilk akla gelen unsurlardan biri mekan değil. Ama belki 20. yüzyıla 21. yüzyıla beraber değişen besteleme teknikleri, değişen müzik algısı, üretim teknikleri ve teknolojiyle beraber mekan da müzikal bir unsur olarak yer bulmaya başladı kendine. Nasıl görüyorsunuz mekanla ilişkinizi bestelerken? Üretim aşamanızın nerelerinde mekan hesaba giriyor ve mekan bestenin ne kadarını oluşturuyor? Kimle başlayalım? Tolga hocamla başlayalım.
2: Sürpriz.
5: Ya ben böyle biraz daha şey alacağım. Şimdi biraz akademisyen bir taraftan.
2: Lütfen.
5: Ya mekanla müzik arasındaki ilişki aslında hani enteresan bir ilişki. Biraz çok tuhaf bir şekilde aslında ya 16. yüzyılda Venedik'te işte bu meşhur bu Corispezi'lerle beraber aslında müziğin bir parçası. Bu işte antifonal korolarla falan filan. Sonra biraz kayboluyor. Belki biraz daha bir dramatik öğe olarak işte o mahallelerde falan var hani o tip şeyler. İşte bir konucu arkaya yerleştirmek falan filan. Sonra aslında 20. yüzyılda biraz elektronik müziğin sayesinde işte Varese özellikle işte bu meşhur şey pavyonla beraber bir anda evet yani elektronik müzikle beraber tekrar bu bir dördüncü parametre olabilir. O aslında orada bizim çok Stravinsky'nin de aslında bazı şeyleri var ama mesela sonra bizim çok tanımadığımız ben de çok aslında şey yapmıyorum. Henry Brandt diye bir besteci vardır. O gerçekten yani mekanı bir parametre olarak gören ilk bestecilerden birisi. Bunun üzerine çok düşünce de üreten falan. Sonra yavaş yavaş bu elektronik yani teknoloji mümkün olmaya başladıktan sonra bunun şeyi artıyor. Bilinci de artıyor. Burada bence iki tane şey var. Yani çok kabaca ben şimdi söylüyorum. İki farklı şeyden bahsettim. Onu ayırmak gerekiyor bence. Bir tanesi bir mekanın akustik özelliklerini müzikte müziğe nasıl yansıdığı. Yani bir onu kreatif olarak olmasa bile en azından o müziğin bir parçası olarak düşünmek. Yani biz bunu aslında hep konuşuyoruz. Öğrencilerimizle de konuşuyoruz. Bir eser çok reverb'li bir yerde çok daha farklı sound edecek. Burada mesela çok daha farklı sound edecektir. Bunu yazarken bu özellikleri ne kadar önemsemeliyiz? Bunu ne kadar ciddiye almalıyız? Yani ben bir kilise için müzik yazıyorsam bunu nasıl hesaba katarak ona göre bir müzik yazmalıyım? Bu nasıl değiştirir? Bence bu önemli bir parçası. Diğer taraftan ama bu şey değil tabii yani koordinatlarla yapılan bir müzik değil bu. Haliyle akustik mekanın müziği yani besteleme aşamasını değiştirmesi ve dinleme kısmını değiştirmesi. Diğer taraftan ikincisi de yani bir uzamsal veri olarak sesi kullanmak. X, Y, işte Z koordinatlarını. Bu da aslında biraz işte elektronik müzikle beraber başlayan bir şey. Çünkü biz işte yani en basitinden bir sürü yere hoparlör koyabiliyoruz. Sesi oradan getiriyoruz, buradan getiriyoruz. Veya enstrümanlarda da yapanlar var bunu. İşte Henry Brandt'ten bahsettim. Marc-André mesela çok enteresan bir eseri vardı. Böyle bütün şeyleri etrafı toparlar. Seyirciler böyle ortaya oturur. Müzisyenler etraftadır. Immersive bir şey yaratır falan. Şeyim var, Rebecca Saunderson var mesela. Hatta işte Iverson var. Mekansal eş zamanlılık fikirleri orada oluşuyor falan. Yani onlar da aslında biraz koordinat işine giriyorlar. Yani burada o iki şeyi ayırmak lazım. Ya ben ikisi de benim için aslında hani önemli değil. Müzik yazarken akustik öğeler önemli. Bu çalgıcı buraya oturtursam ne olur? Onu buraya oturtursam ne olur? İşte onların arasındaki ilişkiler, mekansal eş zamanlılık. Çünkü Henry Brandt mesela şey söyler, polifoni için bu çok iyi bir şey. Yani siz yani iki tane kemanı diyelim, iki keman için kontrpuan yazıyorsunuz. İkisi yan yana çaldığında başka bir şey oluyor. Bir tanesini en sağa, bir tanesini en sola oturttuğunuzda o ikisi arasındaki şey ayrılıyor. O polifoni ortaya daha çok çıkmaya başlıyor. Bence bu mesela önemli bir özellik. Hani benim için bunlar önemli, onu söylemeye çalışıyorum. Çok uzattım. Ve diğer taraftan tabii ki işte yani farklı yerlere hoparlörler yerleştirip onları koordinatları, mekansal, uzamsal koordinatları müziğin bir öğesi olarak kullanmak da hani benim için kullandığım tekniklerden birisi.
1: Çok güzel örneklerle başladık. Yani aslında mekanı iki şekilde kullanabiliriz.
5: Kabaca.
1: Evet. Bir hoparlör dağılımı yerleşimi ile bunu yapabiliriz. Bir de aslında akustik enstrümanların konvansiyonel olmayan dağılımları ve yerleşimleriyle yapabiliriz gibi.
2: Peki burada aklıma bir şey geliyor. Çok kısaca girmek istedim. Mesela az önce Onur hocamızın da böyle değindiği bir nokta vardı. Yani aslında hani sesin kaynağını görünmez hale getiren, yani bir tür arttırılmış bir gerçeklik yaratan bir elektronik süreçten bahsediyoruz. Ama bir yandan da mesela biz de sıklıklarımızda konuşuyoruz. Hani performatif bir şeyin performatif olması, yani onun belli bir mekanda belli jestlerle ve o jestlerin o sesle ilişkisinin bazen özellikle görünür kılınmasının belki yüzlerce binlerce yıllık bir müzik tarihi geçmişinin üzerine de müziği daha farklı bir yerden anlamlı kıldığı üzerine. Mesela yani burada da hani bir yandan daha akuzmatik, daha sesi, yani ses kaynağının nerede olduğunu bir daha soyutlayarak bir algılama ve dinleme var. Diğerinde biraz daha böyle fiziksel ilişkileri birbirine bağlayarak dinleme var. Sizin için mesela bu yelpazede hangisi daha çok anlam ifade eder? Şahin'e mi ben gelsek bu noktada?
4: Buyurun.
2: Senin bu arada eserlerinde de genel olarak mekanla yaklaşımını da aslında dinlemek isteriz. Bir de böyle bir yerden de belki
4: ses kaynağıyla ilgili şöyle ilginç bir şey oldu. Pierre Jodlowski geldi buraya. Benim bu dışarıdaki transducer setup'ımı kurduk orada doğaçlama şeyinde. O şeyden çok rahatsız oldu. Dizilim yapılırken benim bir yere gitmem gerekiyordu. Giderken herkese dedim Gran Casa burada olacak, tam burada olacak, ben ortada duracağım. Da geldim, Gran Casa'yı ta öbür uca koymuşlar. Ben kontrol ediyorum onu sensörle. Benim hareketimin sesi salonun öbür ucundan çıkıyor diye Jodlowski'nin çok sinirleri bozuldu mesela. Yani bu doğru bir şey değil, olmaması lazım, yanında olması gerekiyor falan
2: yani
4: diye.
2: Psikoakustiği de orada kalmamız evet, çünkü, lazım. Yani nasıl bir akustik algı aslında düşünüyoruz orada.
4: Bir de ne olduğunu da anlamayabilir izleyiciler, dinleyiciler.
2: Bir deneyim alanı yaratıyorsun şu anda.
4: Evet, burada abuk sabuk elini kolunu sallayan birisi var. Bir de zaten 20 kişiyiz. Bir yerlerden sesler geliyor. Gran Casa sesi de geliyor oradan. Buradan ne ses geliyor asla belli değil.
6: Bulmak lazım belki. Bu hoparlörden gelmiyor. Transducer'la aslında enstrümanlar doğal olacağını varsaydığımız bir şey. Ama aksiyonun kaynağı ve sesin geldiği yer arasındaki uyuşmazlık...
4: Sese neden olan harekette yani sesin şeyi...
6: Bir parametre gibi de kullanılabilir. Ama bu durumda bir ayrıklık oluşturdu. Hatırlıyorum bunu. Yani yakınına geldiğinde çok çok daha iyi tınladı her şey. Yani ses aynıydı belki.
4: Evet.
3: Ama anlam ve bağlam bütünü kurulmuş oldu. O zaman bir noktada şeye de giriyoruz burada. Hani bütün besteci olarak şu an günümüzde yarattığın deneyim alanında sadece çıktığı ses havuzu ya da bulunduğu mekandan ziyade anlatının nasıl hizmet ettiği üzerinden bir yaklaşıma da hizmet ediyor. Genel olarak bestecilik günümüzde diyebilir misin?
4: Evet, bu arada bunu bilerek bu amaçla da kullanabilirsiniz. Kontrol ettiğiniz şeyleri bilerek başka yerlere koyup hatta 3-4 şey kontrol ediyorsanız ikisi yanınızda, birileri uzakta, ne oluyor acaba hissi uyandırmak için. Bir anda oradan bir ses geldi falan filan. Bilerek de olması gereken tam tersini yapıp güçlü bir etki elde etmek de mümkün. Ben bir de buraya geldiğimden beri şeyle ilgilendim. Sesin iki ucu var. Biri çıktığı yer fiziği, öbürü de algı, kulağa geldiği yer. O iki ucuyla uğraşıyorum. Çeşitli aletlerin işte rezonant frekanslarını ölçmeye falan başladım. Impulse response diye bir şey var. Bir gibi bir ses veriyorsunuz. Ondan gelen yankıyı kaydediyorsunuz. O kayıtla o mekanın ya da o nesnenin bütün akustik özelliklerini almış oluyorsunuz. Convolution reverb diye bir şey var. Onun içine koyduğun zaman o kaydı. Sesi oradan geçirdiğinizde herhangi bir sesi o mekandan geliyor gibi oluyor.
1: Aklıma Elvin Lucien'in I Am Sting'ine Room'u geldi. Tam da bununla uğraştığı 40-50 dakikalık bir parça. Ve aslında başıyla sonunda bambaşka iki ayrı ses dünyasına
3: çok
1: ve ortalarda da maruz bırakıyor bizi. Aslında bir odanın içinde Elvin Lucien ve o sırada ne yaptığını anlattığı bir metin okuyup bunu kaydediyor. Dolayısıyla kayıtta dinlediğimiz şeyi tam olarak aslında kaydı dinlediğimiz süreç boyunca da yaşıyoruz. Yaptığı şey şu, kaydı bir teybe kaydediyor. O teypten çıkan sesi bir başka teybe kaydediyor. İkinci teypten çıkan sesi bir diğer teybe tekrar kaydediyor. Bunu 10-15 kez tekrarlıyor. Ve o bulunduğu alandaki odanın, mekanın fiziksel durumu bütün bu tekrarlama süreçleri boyunca kayda etki ediyor ve başıyla sonu arasında rezonant frekansların öne çıktığı ve en baştaki tertemiz konuşma sesinin bambaşka bir müziğe dönüştüğü bir eser dinlemiş
4: oluyoruz. Evet, ses her yerde, burada da, burası kuru bir oda olmasına rağmen bir eko, odanın bir rezonans karakteristiği var. Hatta anekoik deniyor. Hiç eko olmayan odalar var. Çeşitli ölçümlerin yapılması için. İnsanlar oraya girince başları dönüyor, midesi bulanıyor falan filan. Çünkü illa sesin bir yerden yansımasına alışıyoruz. O kayıtta da ses odanın rezonansından geçip kaydediliyor. Adamın sesinde o rezonant frekanslar yükselmiş oluyor. Sonra bir daha kaydedildiğinde daha da yükselmiş oluyor. Ve işte dinamik range sınırı olduğu için giderek adam sesi yok oluyor. Impulse response'la ölçsek kalacak frekanslar neyse sonunda onlar kalıyor. Bir yankı halinde. İlginç bir şey. Ben işte aletleri ölçerek başlamıştım. Çalıştığım odada odanınkini de ölçeyim dedim. Sonra şeyi fark ettim. Odanın böyle baslarda çok rezonant frekansları vardı. Seminer odası. Hiç akustik bir şey yok. Bomboş duvarlar ve camlar. Çok yankı yapıyor. O frekanslarda darbe sesi yaparsam odayı bir davul gibi çalabiliyorum. Bum bum diye. Davulun içinde ve davul da zaten metrelerce. İlginç bir şey. His. Bilkent konser salonunun akustiği de çok güzel. En son konserden önce oranın da ölçümünü yapıp ona göre bir şey yapmayı planlıyordum ama vakit kalmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde öyle bir şey yapacağım.
3: Yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapalım. Şu anda Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun, yanımda Yaren Eren Budak ve Aslı Kobaner var. Bilkent Üniversitesi Kompozisyon bölümündeyiz. Üç tane konuğumuz var. Hem öğretim üyelerimiz hem yüksek lisans öğrencilerimiz. Aynı zamanda üç besteciyle beraberiz ve mekan içi için ses, akustik ve mimari bağlamda nasıl besteleme ilişkisine dair sohbet ediyoruz aslında baktığımızda.
2: Sorumuz şöyle, Şahin az önce hani mekanı aslında bir enstrümana dönüştürmekten de bahseder gibi oldum. Yani orada bir gerçekten elektronik müzikle beraber aslında besteciliğin de ne kadar daha farklı teknik donanımlar ve araştırma süreçleri isteyebileceğini de böylece görmüş oluyoruz. Ben buradan şeyi sormak istiyorum. Hani burada daha farklı bir teknik yetkinlik alanı da açılıyor sanki. Mesela bu alanda böyle deneyler yaparken hani işte test ettim falan diye bahsediyorsun. Daha önce yani öngörülmesi zor bazı problemlerle uğraşıyor musunuz bir takım ve bu esnada yani birazdan ambisonikse de geçeceğiz ama hani özel olarak zorlayan veya daha çok vaktinizi alan teknik metotlar oluyor mu? Çünkü burada bir geleneksel bir besteci için yeni bir öğrenme alanı açılıyor. Yani geleneksel bestecilik eğitimin üstüne konan bambaşka yeni araştırma ve geliştirme sistemleri var. Burada mesela sizin için nasıl süreçler var?
4: Zorluktan ziyade ufak tefek eksiklikler var. İşte kalibre edilmiş ölçüm mikrofonuyla aslında onların yapılması lazım. Ve hoparlörlerin de işte frekans, her frekansta aynı yükseklikte ses çıkaran referans hoparlörü olması lazım vesaire vesaire. Ama daha deney yaparken bunları nasıl kullanabileceğini anlamaya çalışırken bunların o kadar da önemi yok. O yüzden sorun sayılmaz. Şey de yani bir biraz titreşim nedir, sinüs nedir, harmonik osilatör nedir, ufak tefek hesaplar, kod nasıl yazılır vesaire onları biraz bilmek gerekiyor. Ama yani çok aslında sınırlı bir matematik ve bilgisayar bilgisi ve MaxMSP falan gibi bestecilere yönelik şeylerle erişmesi de daha kolay. O kısımda buraya ilgi duyan birisi ilk bir zorluk yaşayabilir onu anlamak için. Ama işte dediğim gibi ben fizik terk olduğum için şansıma o kısım vardı zaten. Hiç işime yarayacağını tahmin edemezdim. İşime yarıyor.
2: Zaten diğer hocalarımıza da soracağız. Sizin için bu alan mesela nasıl deneyimler getirdi beraberinde? Hani bestecilik sezgilerine daha çok güvenmek de yeterli olabiliyor ama bazen o teknik yeterliği de bir araştırma süreciyle tamamlamak da iyi olabiliyor mesela. Bu sizin için nasıl gelişti? Onur Hocam örneğin sizden başlayabiliriz.
6: Belki hani biraz bir geri vites yapıp bir şeyle konuşmak. Yani onlar kendi içinde de böyle dallanıp bulaklanan konular. Yani hoparlör diyoruz işte akustik enstrümanların yerleri. Benim aklımda biraz hepsi aslında benzer bir yerde duruyor bunların. Ama şey şöyle diyeyim yine hani biraz daha böyle bir işin akustik yönüne gidersek. Akustik müzik yazsam bile hoparlör olmayan, böyle bir anladığımız, bildiğimiz anlamda mekansal belki hani kabul edilmeyecek bir şey yazarken bile hep aklımda en azından şey var. Enstrümanlar nasıl sahnede oturacaklar? Hep yani bu böyle ilk düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Ve bunu şey yapıyorum, mesela bir örnek verebilirim. Yani 10 sene önce falan bir eser yazdım. Şey, vocal track, ses yolu diyorlar sanırım Türkçe ona. İnsan ses yolu aslında bir oda gibi benim için. Küçük bir oda ama. Her şey işte dil var, diş var, damak var, farenks var. Onlar sanki benim için böyle aynı odanın içinde biraz hani çok güzel böyle dikdörtgen bir kare ne bileyim küp gibi bir oda değil bu. Biraz eğri büğrü bir oda ama bir oda. Onların birbirine yakın olması gerekiyor mesela. Yani illaki böyle şu kadar yakın bu kadar yakın ama yakın olmaları gerekiyor. Ben bunu enstrümanlara modellediğimde de enstrümanların yakın oturmasını istedim o parçada. Çünkü datamı oradan çektim işte bu konuşma analizlerinden. Şöyle şeyler oluyor. Mesela bazen kontrolümüz oluyor o neye oturabilecekleri konusunda. Bazen bir festivalde oluyoruz. Bu enstrüman burada duracak, bu enstrüman burada duracak diyorlar. Ben birkaç böyle performansını daha sonra onun yakın oturduklarına tam istediğim gibi oluyor. Çünkü birbirlerini daha fazla etkiliyor o sesler aynı zamanda. Yani birinin rezonansı diğerini de etkiliyor ve noktasal kaynak diyorlar. İşte point source herhalde böyle tercüme ederiz onu. Daha böyle noktasal kaynak haline geliyor. Üç enstrüman da olsa, dört enstrüman da olsa bir yerden yani başı açıldığında kötü olmuyor ama bambaşka müzik oluyor bir yandan da. Bunları bayağı ölçen, santimetrik olarak ölçen besteciler de var. Yani belki de yeni cephe bu yani düşündüğümüzde. Gerçekten işte burada şu şekilde böyle bir faz şey cancellation olacak. Ne diyelim ona? Fizikçimiz. Resident fizikçimiz. İşte buradaki oturduğumuz yere göre de işte reverb değişiyor, yankı değişiyor vesaire. Böyle şeyler kafa yoruyorum. Yani belki hani böyle oturup bir metreyle ölçecek kadar değil ama kesinlikle her zaman akustik müzik yazdığını düşünüyorum. Zaten elektronik müzik yazdığımızda işte o hoparlörün en azından benim estetik şeyime göre yargılarıma göre o hoparlörün kaybolması benim için daha iyi oluyor genelde. İşte o zaman da yine bu Şahin'in bahsettiği o aksiyon kaynağıyla ses kaynağı arasındaki o uyuşmazlık zaten elektronik müzik konserlerinin bir şeyidir o. Tipik bir sorunudur. İşte hoparlör çalgıcıya yakın olursa kendi sesini proses eden hoparlör daha itiniyor genelde. Bir oluyorlar falan. Ama yani onları ayırmak da bir estetik aynı zamanda seçim.
3: Tercih. Evet. Tercihe de dönüşüyor. Tolga Hocam bir küçük sizden de duyalım. Bir tık şemsiyeyi de aslında geri çekip şuradan da başlayacağım. Temel besteleme sürecine nasıl bir başlangıç yapıyorsunuz ve mekan neresine dahil oluyor? Da.
5: Ben bazı eserlerde bir iki tane eser yazdım. Direkt oradan başladım. Yani
7: mekan spesifik.
5: Yani evet, mesela bir örnek vereyim. Böyle söyleyeyim. Bir tane yaylı ensam yaylı orkestrası için bana bir sipariş geldi. Ben onu şöyle düşündüm. 16 tane enstrüman. 4 tane yaylı dörtlü yaptım. 4 yaylı dörtlü farklı böyle şey gibi. Yani bir tanesi önde, bir tanesi solda, bir tanesi sağda, bir tanesi de arkada oturdu mesela. Çıkış noktası buydu zaten müziğin tamamen. İşte o mekansal eş zamanlık. Çünkü öyle olduğu zaman arkada birisi bir şey çaldığında, önde birisi bir şey çaldığında o ikisinin ayrımı çok net oluyor. Yani onları yan yana getirip koyduğunuzda belki bir bulamaç gibi olacak şey bir anda yani aynı anda var olan iki tane farklı müzik olabiliyor. Yani o ama bazen hep beraber bir şey yaptıklarında da bu sefer daha immersive bir şey oluyor falan. Yani onu kullandım. Başka bir yaylı ensemble, yaylı orkestrası için yazdığımda bu sefer üçe böldüm. Üç tane quintet yaptım. Ama onlar sahnede şey diyorum ben ona, mid-side gibi yaptım. Yani stereo, işte iki tanesi sağ sol, bir tane de ortaya koydum. İşte o da dört bölüm, o her bölümde farklı bir mekansal şey. Yani farklı bir mid-side efekti yaratıyor gibi. Yani öyle çıkış noktaları, yani o en başından beri o düşünerek yaptım meseleler var. Onun dışında, yani yaptığım elektronik müziklerde, yani orayı belki daha sonra konuşuruz. Zaten orada dediğim gibi yani mekan artık bir parametreye dönüşüyor. Burada yani o başta söylediğim ayrımı düşünürsek bu hani o mekansallık site specific bir şey oluyor. Oraya özgü bir şey oluyor. O kompozisyonun bir parçası. Anlatabiliyor muyum? Onların oturuşları, işte eş zamanlıkları falan. Ama diğer tarafta da o dördüncü parametreye, elektronik müzikte dördüncü parametreye dönüşüyor. Artık yani işte frekans, ritim neyse, ritim, dinamik, gürlük ve mekan bir dördüncü parametre oluyor. Onu da gerçekten de öyle bu sefer kullanıyoruz zaten.
2: O zaman biraz da böyle hani proje bazlı da bu mekan ses ilişkisi eserlerinizde değişiyor diyebilir miyiz? Hani mesela az önce işte bir sipariş aldığınızdan bahsettiniz. Mesela orada belki size atıyorum şu mekan için bestelenecek, şu konserde çalınacak diye baştan söyleniyor mu yoksa?
8: Yok yok şöyle
2: siz yani. Daha özgürce davranabiliyor musunuz mesela?
8: Ya orada bence şey çok önemli. Yani bunu mesela benim bir öğrencim benzer bir şey yaptı. Bilkent Senfoni'ne nefret ettiler. Yani hiç sevmediler orkestrayı. Çünkü orkestra böyle bir şeye uygun bir yer değil. Yani onun açık olması lazım. O yüzden onu konuşmak gerekiyor. Ya ben onlara söyledim mesela bu durum. Ben böyle bir şey yani çünkü o bir orkestra düşünseniz bir orkestra yazıyorsunuz. Onlar beraber çalmak istiyorlar. Ben bölüyorum onu oraya atıyorum bunu buraya atıyorum. Yani hiç hoşlanmayabilir ama mesela onlar okeydi. Çok hoşlandı da gitti falan. O yüzden o çok önemli bir şey. Yani şey bile çok tehlikeli olabiliyor. Yani bir şey yerini değiştirmek orkestrada. Sen buraya otur, oraya otursun falan filan. Şef dağılabiliyor. Şef bu sefer tamamen şey. Yani o yüzden önemli bir şey o. Yani öğrencilerle konuşurken de mutlaka bunu bir anlaşmak lazım yoksa.
3: Bu sadece orkestra için de geçerli değil. Hani klasik bir eğitimden geçmiş bir enstrümanistle de birebir çalışırken hani herhangi bir eserde yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Hani deneyim alanı oluşturma meselesini konuşuyoruz ama icracı buna ne kadar açık, ne kadar değil, o süreçlerle nasıl baş ediyorsunuz? Evet. Daha sonra seyirciye nasıl aktarılıyor? Buraya da biraz girelim mi? Hani sadece üretim alanından ziyade nasıl deneyimlendiği hem icracı hem de seyirciler için. Nasıl dönüşler alıyoruz? Ne oluyor?
6: Yani aslında belki şu orkestra konusundan ilerleyebiliriz biraz. Aslında yani o kadar da kendileri belki o kadar farklı değiller ama bildiğimiz aslında Batı müziği orkestra repertuarının bir parçası mekansal. Ya orkestra zaten doğası gereği geniş bir alana yayılıyor. Ve özellikle bütün enstrümanlar için geçerli ama yaylılarda zaten işte yani şey gelmeden önce bu off the stage hani sahne dışında enstrümanlar ona gelmeden önce yaylılar kendi açıp böyle bir kocaman bir alanı kapladığı için hani divizilerle bu yani yaylıları bölerek yani o stereofonik efektleri yapabiliriz. Yani bir nevi aslında o Rönesans antifonisi klasik romantik dönemde biraz orkestraya sanki aktarılmış gibi değil mi düşündüğümüzde. Bir de üstüne şey de var hani Wagner'in işte Mahler'in off the stage dedik işte bu sahne dışındaki enstrümanlar uzaktan gelen sesler. Bazen böyle bir tane enstrümanın yeri değişince büyük bir skandal oluyor. Zor ama aslında repertuarın bir parçası bu tarz şeyler. O kadar da o kadar da ekstrem değil.
1: Burada belki biraz eğitime de gelmek lazım. Şimdi müzik eğitiminde ve genellikle konservatif kurumlarda bestecilik, icracılık ve işte diğer bölümler birbirlerinden çok ayrı eğitimler alıyorlar. Ve dolayısıyla ya Bilkent için bu nasıl diye de ayrıca sormak isterim. Örneğin siz bestecilik öğreten hocalarla sizin öğrencileriniz arasındaki ilişkilerde sizin öğrencileriniz bir şeyleri daha açık, daha yenilikçi düşünmeye müsaitken icracılık öğrencileri 300-400 yıllık bir silsileyi takip ederek onu sürdürmeye alışık haldeler. Belki bu aradaki mesafelerin kırılması önümüzdeki yıllarda bu tarz iletişimsizliklerin ve zorlukların önünü açabilir mi? Burada durum nasıl? Sizin kendi öğrencilerinizle ve diğer departmanların öğrencileriyle ilişkileriniz nasıl?
3: Hadi bakalım.
8: Bu biraz mekanın dışında bir çıkıyor.
1: Doğru. Evet, bir tık çıktık mekan. Doğru. Sonra döneriz. Ama, da, ya, yani. Ama burası da bir mekan, Bilkent.
6: Evet,
1: bazen
6: bağladık.
8: Yürümelerini isteyebiliriz sanki. Çünkü yani burada bence hani en son dert edeceğimiz konu hani enstrümancıların farklı yerlere oturmaları olacaktır. O yüzden yani. yani bu zor bir, çok zor bir ve hani çetrefilli bir konu. Hani bu buraya girersek böyle zor çıkarız diye. Ben şöyle şey, ya bu aslında normal.
1: Besteci olarak deneyimlerinizden.
8: Bence çok normal bir şey. Yani bir bakın 15, 16, 17 bizde lise öğrencileri var. Bunlar enstrüman öğreniyorlar. Daha hatta dün bir işte trombon öğrencimiz bir provasına gitti. O yeni bir eser çalıyordu. O çocuğun bir teknik oluşturması gerekiyor. Tekniğini oturtmak için saatler harcıyor. Doğruca biz ona işte sen hava sesi çal, işte şunu şöyle yap, tekniğini bozacaktan çok hani onu yaptığı için tekniği bozulmayacak büyük olasılıkla ama çalıştığı şeylere doğru diye öğrendiği şeyleri tamamen tam tersi bir şey söylediğimizde onun onu algılaması, onu bir içselleştirmesi, ondan iyi müzik çıkartmaya çalışması, hatta yani o tekniğinin bozulması korkusu aşması çok kolay bir şey değil. Bunlar daha sonra oldu. Yani biz öğrencilik aşamasındaki öğrencilerden bunu beklememiz bence biraz fazla oluyor. Ya fazla olabilir. Yani tabii ki o yani öğrencilerle çalışmak çok güzel bir şey. Zaten çok yapılan burada destekte yani teşvik ettiğimiz bir şey olan da bir şey. Öğrencileri biz her zaman dahil etmeye çalışıyoruz konserlerimize ama hani bence onun bir şeyi var. Yani dengesi var. Yani biz 15 yaşında 16 yaşında bir violonsel öğrencisini alıp buraya işte scratch tonlarla yani o sesi çıkartmamak üzerine senelerini veren birisine sen bak bunu çalacaksın çok güzel bir ses demek çok doğru bir şey değil. Yani,
4: yoldan çıkarmıyor.
8: Yoldan çıkartmak değil de yani bence o belli bir olgunluk gerektiriyor. Yani o anlatabiliyor muyum? O belli bir şeye geldikten sonra kendisine de güveni geldikten sonra. Çünkü orada şey endişesi de var. Ben sahneye çıkıyorum. Ya bu sesi çalacağım. Ne düşünecekler? Ben senelerdir bunu çıkartmamak için uğraşıyorum. O güveni de kazanması gerekiyor. Yani tabii ki biz müfredatın içine bunu koymaya çalışıyoruz. Belli enstrümanlar bunu koyuyorlar. Yerleştiriyorlar. Yavaş yavaş daha iyiye gidecek. Yani ama yani mesela 10 sene önce ben geldiğimde buraya kesinlikle böyle bir şey düşünülemezdi. Yani şimdi çok fazla öğrenci bu işin içine dahil oluyor. O yüzden hani bir adım adım ilerliyoruz diyebilir miyim?
9: Çok güzel.
6: Belki şeyde de biraz fark oluyor. Yani enstrümandan enstrümana da şöyle değişiyor. Özellikle solo repertuarı veya oda müziği repertuarı nispeten yeni olan enstrümanlar, enstrüman grupları. Mesela Vurmalılar bunda çok iyi örnek. Onun çaldığı eserlerin çoğu, yani konservatuvar çaldığı eserlerin çoğu 20. yüzyıl eseri zaten. Özellikle böyle hani Vurmalı işte triyosu, duosu vesaire şekilde çalanların ekseriyeti 20. yüzyıl, 21. yüzyıl eserleri sonlarda.
4: Lise öğrencisi Zenakis çaldı.
6: Evet, yani lise öğrencileri bile yani çok yani yeni müzik kabul edeceğimiz eserleri restallerinde çalıyorlar. Onlarla geçiyorlar. O şekilde mezun oluyorlar. Yani örnekler mesela ne bileyim hani belki Bakır Üflemeliler bile solo repertuara gelince onlar da biraz daha açıldılar bu tarz şeylere. Yani o şeye bağlı biraz yani genellemek de istemiyorum çünkü hep şey bu söylediklerime karşı örnekler de var çünkü. Yani yaylılar işte piyano onların repertuarı biraz daha geleneksel oluyor genelde. Ama bir yandan da ben şunu da düşünüyorum yani belki öğrencilerimiz şey yapabilir aksini söyleyebilir bunu ama sanki biraz da fazla varsayıyoruz yani bunu sevmez bunu yapmaz halbuki yani belki sormamızı bekliyorlar bazen o da oluyor.
3: Yani sormaktan da ziyade denemek de bir şey. Yani. O ilk deneyimden sonra en başta çok absürt gelebilecek, çok olmuyor, bu çok ağır denilen bir şey. İkinci, üçüncü yaptıktan sonra başka bir tadın keşfine de dönüşebiliyor. Yani o noktada da
2: açık. Aslında kulakları mesela hani açmak için belki orada hakikaten aklıma şey geliyor. Hani böyle eleştirel dinleme seansları ya da dersleri falan belki sizde de oluyordur. Hani ben hani özellikle sormak isterim. Ben de mesela hani 20. ve 21. yüzyıla kulağımı açmak için gerçekten uzun bir süre böyle bu tip bir dinleme modu şeyine, egzersizine ihtiyaç duymuştum. Mesela aslında burada genel olarak belki öğrencilerin ve herkesin yani bu alana ilgi duyan herkesin böyle bir şey ihtiyacı olabilir ve sanki sizin Ambisonics konserleriniz de bu bağlamda bir yer, önemli bir yer tutuyor gibi şimdi oraya doğru da yavaşlayacağım.
9: Ben de dinleyiciye gelecektim. Evet. Yani burada öğrenci eğitmek aynı zamanda onları dinleyici olarak da eğitmek demek ve öğrenciler dışında da aslında dinleyenlerin kendilerini yeni deneyimlere açtığı durumlar yaşıyoruz hepimiz. Siz dinleyicilerle bu ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Bir dinleyici kendini nasıl eğitmeli? Ambisonik konserlere
2: tabii,
9: de girebiliriz.
2: O deneyim üzerine anlatmak.
8: Yani elektronik müzik bence farklı biraz daha. Yani ya ben şöyle bir şey düşünüyorum. Genelde çok böyle yüzeysel bir şey söyleyeceğim belki ama ya müzik mesela görsel sanatlar çok açtı kendini birçok açıdan. Yani çünkü biz bir görsel yani bir enstalasyon bir Biennale'e gittiğimizde bir işi biz Van Gogh'la falan karşılaştırmıyoruz. O artık bambaşka bir şey. Çok. Ama müzik öyle değil. Yani müzik hala aynı sahnede. Hala insanlar siyah giyiyorlar. Hala çıkıp işte bir selam veriyorlar. Hala eserlerden sonra geriye gidiyorlar. Gene alkışlanıyor. İşte
3: beklenti
8: geliyorlar.
3: De o yönde.
8: Yani o bizi o kadar çok o geleneğe bağlıyor ki yani ben bir eser yazdığım zaman Mozart'la yarışıyor. Yani hala Mozart'la yarışıyor. Oysa ki yarışmamamız gerekiyor bizim. Başka yani o görsel sanatlardaki şeyi yapma. Ya bu mekansal bir şey olabilir. Yani biz niye hala konser salonlarında çalıyoruz? Belki başka yerlerde. Avrupa'da çok fazla örneği var ya bunların. Evet. O şeyi o gelenekten yani tabii gelenekten yani kopalım gidelim anlamında bir şey söylemiyorum ama yani bunu biraz daha farklı bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. Müzik o yüzden bence şey yapamıyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Yani seyircinin beklentisi açısından söylüyorum. Yani seyirci geldiğinde oturduğunda ben klasik müzik konseri dinleyeceğim diyor. Sonra değişik bir şey geldiğinde kendini yani yabancılaştırıyor. Elektronik müzik konserleri bence bunu aşmak için çok iyi bir yöntem. Çünkü işte biz burada tiyatro salonundayız. Işıkları kapatıyoruz. Sahnede kimse yok. Yani görecek bir şey yok yani.
9: Performans yok.
8: Evet. O bence çok mükemmel bir avantaj. Çünkü yani geldiğinizde bir kemancı çıktığında yani görülecek bir şey, oysa ki dinlenecek bir şey de var. Yani hani o da kaçırılabiliyor. O, bu açıdan bence o deneyimi biraz terse çevirmek konusunda bir yardımcı olan bir alan bence elektronik müzik. Yani sadece sesin var olduğu, ses için olduğumuz, gözlerimizi yani evet. ışıkları kapatıyoruz, gözlerimizi kapatıp o kendimizi onun içinde hissettiğimiz ve o geleneksel klasik müzik işte beklentilerini olmadığı bir alan.
6: Ama yine de bazen hani normalde akustik müzik konserlerimizde her zaman yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Konserden önce genelde böyle bir kısa 5 dakikalık bir açıklama yaptığımız oluyor.
9: Alışık olmadığınız şeyler duyacaksınız. Biraz önce şeyden de bahsettik. Bilkent'e de gelmişti. Pierre Jodlowski'den de bahsettik. Aslında eserlerinde performansçının da kendisinin sahnede olduğu, elektronik öğelerin de olduğu akustik. Ve çok seyirlik bir deneyime dönüşen de bir alan var. Hani o noktada şeyin kırılması da sadece hani geldim ve şu an duyduğum şeye alışık değilim, hemen geri çekildiğim bir şeyden ziyade şu an burada bir şey oluyor, onu deneyimlemeli miyim acaba gibi bir soru işareti de belki önümüzdeki dönemlere dair bir şey.
2: Çünkü burada hakikaten müzik nedir'e de geliyor bazen soru. Hani başka hocalarımızla da konuşuyoruz. Aa hani ama o müzik oluyor mu veya olmuyor mu diye. Hakikaten bu sizin söylediğiniz o bağlamda yani gelenekten ne kadar kopunca müzik olmuyor da veyahut da ne kadar kopmamalıyız onun hala müzik olarak algılanması için. Hani daha böyle müzik tiyatrosu ya da daha çok çok interdisipliner bir yere gittiğinde evet. o performans sanatına mı dahil oluyor? Artık böyle müziği nasıl algıladığımızla da alakalı çok enteresan bir ne diyeyim, hem felsefi hem estetik hem böyle varoluş, yani bir şeyler var orada hakikaten yani. Az önce bahsettiğiniz mesela hani hem sesi sadece sadece salt ses olarak, akuzmatik bir şey olarak odaklanma. Bir de bu işin diğer tarafında hakikaten mesela Jodlowski ve mesela Alexander Schubert örneğinde falan olduğu gibi sesi daha böyle bazı açılardan daha erişilebilir ama böyle bütüncül bir deneyim. Yani interdisipliner sahne sanatlarını da katan bir deneyim olarak mesela görmek var. Sizin de bazı interdisipliner işleriniz var zannediyorum. Mesela onlarda da yani görüntü ve ses ve performans bir arada olduğunda hani mesela farklı feedbackler aldığınız oluyor mu dinleyicilerden ya da siz de orada dinleyici için farklı bir dinleme alanı kuruyor musunuz mesela? Yani dinleyicinin daha kolay algılaması için belki diyeyim ya da ona artık ne denirse.
4: Ya hem görüntü performans aha. kullanılması hem böyle hiçbir görsel olmadan ses kullanılması bence İkisi de kendi kendine tek başına dinleyiciyi daha kolay çekmek için çok güzel yöntemler. Çünkü evet. hocamın dediği gibi çok sağlam bir gelenek var. Ve kemancıyı önünüzde scratch tone çıkarırken gördüğünüzde Allah'ım diye şoka girebilirsiniz. Ama o scratch tone'u kaydedip ambisonik müziğinizde gezdirdiğinizde ilginç elektronik hmm. sesler. Çünkü hiçbir bağlantısı yok gelenekle. Hmm. Performans da öyle.
9: Dinleyici için ılımanlaştırmakla mı çözülür peki?
4: Ya ılımanlaştırmak değil. Kendiliğinden daha kolay. Siz bu ortam için bir müzik, yeni müzik yaptığınız zaman dinleyici bunu gelenekle bağdaştırmadan dinliyor. Siz istediğinizi yapın. Dinleyici için daha onu evcilleştirmenize gerek yok bence yani. Müziğin bence dezavantajı güçlü gelenek olmasının yanında bir her sanat dalı için bir müzecilik gerekiyor. Eski eserlerin sergilenmesi gerekiyor. Görsel sanatlarda o eser bir yerde duruyor. Gidip bakıyorsunuz. Evet. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Ama müzikte eski eserin muhafaza edilmesi için binlerce lazım. İnsan günde 10 saat çalışıyor. Practice. Ölene kadar anca öyle muhafaza ediliyor. Ve

0: kadının tutulması çok daha zor görsel sanatlara göre. Dolayısıyla belki bir yandan da bu bir avantaj çünkü her performans yeni bir performans. Evet. Hiçbir zaman aynı şekilde kalmıyor. Ha belki CD ve işte MP3 kayıtları veya neyse artık o format hani ondan bahsedebiliriz ama o bile hangi mekanda dinlediğinize
1: ama reprodüksiyona değişir. Bakmak yerine ha, gidip Louvre'da evet. Mona Lisa'ya kendi gözünle bakmak istiyor tabii, insanlar. Tabii, aynı tabii, onun tabii. gibi konserde aynen. duymak, kayıt da olsa.
0: Orada bakmak arasındaki fark gibi.
2: Onun sesle en fazla çok daha iyi bir kulaklık alıyor. Çok daha etrafı Hı-hı. kapatıyor.
1: Yani sonra konsere gidiyor mecbur.
2: Ya da canlı konserlere gidiyor. Ödülmeyelim. Yavaş yavaş sona yaklaşırken benim bir sorum var aslında. Bu hani öğrencilerimiz de burada. Bu minvalde konuştuğumuz bütün mekan için ses, mekan odaklı ses, deneyim alanı yaratan bir verebileceğiniz öneriler okumadığı şeydir. Ya da bir öğrenci bir besteleme yapmadan önce, besteye başlamadan önce mekanı nasıl ele alma, nereden başlamadı, neyi önceliklendirmeli gibi yorumlarınız varsa onları duymak isterim.
3: Hocalarım cevap versin.
4: Şahin aslında bahsetti biraz yani hani her gereklilik mi bilmiyorum ama kesinlikle zararlı olmayacak bir şey biraz. Ya ses fiziğini öğrenmek, en azından giriş seviyesinde öğrenmek, ses nasıl propage eder, işte sinüs dalgası nedir, sinüs dalgası nasıl birbirlerini şey... Cancel eder.
2: İptal eder.
4: İptal eder.
1: Kapatır. Sönümlendirir.
4: Sönümlendirir. Doğrudan o daha iyi sanki.
0: TDK'ya.
1: Buradan TDK'ya.
0: Sesleniriz.
4: Rework tam olarak nedir? Belli başlı ses illüzyonları nasıl yaratılabilir? Mesela bir enstrümantasyonumuz var. Bizde bir bas ses gerekiyor ama yok. İşte bu Phantom, Fundamental nasıl yaratılır? Yani bu tarz prodüktörlerin falan böyle iyi bildiği bazı ilgiler, besteciler mesela yıllarca konservatuvara gidilmesine rağmen mesela bazen işte bir pop müzik prodüseri bunları biliyor. Evet. Ama besteci bilmiyor. Evet. Akustik enstrümanlara da yapılabiliyor bu tekniklerin çoğu. Mekanla ilişkiye girmek hani dediğim gibi böyle şey değil o. Elektronik ihtiyaç olan bir şey değil. Bu belki ufak tefek o giriş seviyesi, fizik.
2: Akustik bilgisi.
4: Bilgisi yararlı olur bence. Yani özel bir kaynak, bir sürü kaynak var ama yani Curtis Rose'un kitapları elektronik için onlar akustikten ziyade elektronik belki akustikte bilmiyorum. Aklına geliyor mu senin?
0: Besteciler için.
3: Ya besteciler bence de şöyle bir şey var yani ben mesela öğrencilik zamanımda böyle şeylere çok girmek istemememin sebebi yani kayıt da alamadığımız için. Yani ben iyi bir müzik yazayım işte iyi bir kaydım olsun işte festivallere göndereyim falan. Ama mekanla çalıştığınız zaman bunu bir... dokumentasyonu yapamıyorsunuz yani şey o bence önemli o yüzden bunun şöyle bir şey söyleyeceğim bu yüzden dinleme yerinde dinlemek gerekiyor evet. O yüzden biz mesela bu konserleri yapıyoruz yani ki ya başka türlü olmaz yani bunu
0: tabii. Teknik donanım gerekiyor bunun teknik için donanımın elden geçirilmiş olması evet. Test edilmiş olması
3: kesinlikle yani mesela Ives Smith müziklerini dinlediğinizde yani CD'den hiçbir bir şey kayboluyor yani dediğim gibi o dördüncü parametre kayboluyor yani doğru. Bu şey gibi çok kötü bir örnek olabilir ama Chopin'in müziğini klavzende dinlemek gibi bir şey olacak. Çünkü o nüans önemlidir ya orada ama nüans yok olmuş. Bu da biraz öyle bir şey. Yani bazı müziklerde ya mesela benim yerli dört şey işte o dört yerli dörtlü müziğim kaydı var ama o kaydın bir anlamı yok aslında bir taraftan da.
0: Temsil.
3: Evet. Yani işte o dördüncü parametre yok olmuş oluyor. O yüzden bu tip durumlardan tavsiye edeceğim şey böyle fırsatları kaçırmama. Yani bu tip fırsatların kaçırılmaması. Çünkü başka türlü mümkün değil. Ya bana işte kaydını gelemiyorum işte kaydını gönderdim. Yani gülüyorum çünkü yapacak yani kayıt olacak bir şey değil bu yani.
0: Ona özel bir kulaklık ya o da hani çok
3: hiç aynı şey değil. Şey yani.
1: Ya bazı müzikler şey var biz doğru. Hiç duymadık duymayacağız da çünkü bir adet salon için yazılmışlar. O salonda çalınıyor sadece başka hiçbir yerde çalınamıyor teknik olarak mümkün değil. İrkam'ın Espace de Projection diye bir salonu var. Yüzlerce hoparlör var. Hem ambisonik şey var hem Wavefield sintesiz var. Yani hem yön sesin geldiği yönü belirliyor hem de sesin geldiği noktayı da belirleyebiliyorlar. Mesela biz tesadüfen o salonun açılış konserine gittik. Başka bir şey için oradaydık. Şöyle başladı. Oturuyoruz sahne var boş. Sahne arkasından keman sesi geliyor. Sonra keman sesi sahnenin ortasına geldi. Sonra böyle geldi keman sesi eşimle aramızdan arkaya doğru gitti. Bu taraftan o taraftan değil yani buradan geliyor duyuyorsun. Orası için siparişler veriliyor, müzikler yazılıyor, orada çalınıyor ve bitiyor. Biz asla başka türlü duyamayız.
2: Ben de şuna denk gelmiştim. Amerika'da National Sawdust diye bir sahne var. Yine 360 derece. Ve George Crumb'ın doğum günü vesilesiyle orada bir konser düzenlenecek. Ve eserlerini kendisiyle beraber o sahneye uyarlamışlar sonra tekrar. Hani yine deneyim alanı var. Çünkü tek tek enstrümanistler sahneyi terk ediyor, bir şeye dönüşüyor. Gittiklerinde hani aydan uzaklaştığı bir parça şu

0: ismini hatırlayamıyorum ama arka odaya geçtikten sonra onu bozmaya başlıyorlar, manipüle ediyorlar o sesi ve sen o alanın içinde hakikaten dünyadan uzaklaştığın bir hissine dönüştürdükleri bir doğum günü hediyesi tasarlamışlardı ona. O geldi aklıma deyince.
1: Çok güzelmiş. John Cage'e değinmeden de geçmeyelim. Mekanı dinlemek, mekanın kendi sesiyle var olması. Ben bir süredir şu havalandırmayı dinliyorum. her bir icrasının sadece bir kere dinlenebildiği, bir kere yaşanabildiği örnekler.
0: Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
2: Cage dışında Stockhausen Varese. Evet, yani tabii böyle ki, tabii yani ki. Öyle bir şey.
0: Senekis'e gireceğiz.
1: Biraz bahsettik zaten.
2: Yani onlar
3: mutlaka. Manolo'da bir şey.
2: Manolo'da evet, tabii. Manolo'da diyerek gidebiliriz yani. Evet, evet. Yani o şey site spesifik olması Manolo için şey önemli. Stockhausen için o parametrik düşünce işte. Varese zaten işin çıkış noktası bir taraftan. İşte Henry Brandt dedim. O çok hani müziğine belki ulaşmak kolay kolay değil ama önemli insan.
3: Ilımlandırma dedik ama belki de hani ihtiyaç olduğunu değil. Belki de şey yani eser yazmaktan ziyade deneyim yaratmak belki amaç olmuş. Yani onu şöyle diyorum hani mekan da o işin bir parçası. Eserin süresi yani 15 dakikalık parçayla 3 dakikalık parçasından tek şey süre değil ya. 15 evet. dakikada daha böyle bir yerleşiyoruz o sandalyeye. Belki 3 dakikalık parçada zaten başlayıp bittiğinde daha hani hala yerleşme sürecinde oluyoruz. O deneyimi düşünerek belki müzik yazmak bu işin bir parçası. Belki o zaman işte ılımlandırma gerekecektir yani. Evet. Çünkü insanlar deneyim istiyor genelde aslında.
4: Evet. Bir de müziği evcilleşmek yerine insanlarla insan gibi iletişim kurarak da çekebiliriz yani.
0: O zaman insan diyoruz. Bütün arkadaşlarımı çağırıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İçinde çok teşekkür ederiz.
1: Çok güzel bir sohbet. Evet.
0: Bakalım vaktimizin sonuna geldik. Audio Parazit'teyiz. Açık Radyo'dayız.
1: Evet, Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Misafir 3 etkinliğimizin sonuna geldik. Konuklarımız Onur Yıldırım, Şair Kurete ve Tolga Yayalar'la bugün mekan ve ses ilişkisini derinlemesine konuşmuş olduk. Onların bestecilik deneyimleri üzerinden. Çok teşekkür ederiz. Burada bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Açık Radyo'ya, Apaçık Radyo'ya çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.

Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ertim Orkun, Deniz Kural ve Erbil Kural'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Merhaba, sosyal müziğe hoş geldiniz. Ben Gonca. Bu hafta yalnızım. Sina yok. Ve bu hafta çok üzücü bir olayla başladı. Güney Afrikalı büyük müzisyen, caz müzisyeni Abdullah İbrahim'i kaybettik 15 Haziran'da. 91 yaşındaydı ve hala aktif olarak müzik yapıyordu. Ben de onu anmak için bir program yapmaya karar verdim. Sina ile de yazıştık. Hatta iki parça önerdi o da en sevdiklerinden. Böylece minicik bir Abdullah İbrahim retrospektifi demek bile iddialı olabilir. Bir programıyla, Abdullah İbrahim programıyla karşınızdayım. Programa başlamadan önce bugünkü destekçilerimiz, sevgili arkadaşlarımız Ertem Orkun ve Deniz ve Erbil Kural'a hem Apaçık Radyo'yu hem de sosyal müziği destekledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Programa Sina'nın önerdiği parçalardan biriyle başlayacağım. Yine biz listeyi ben tek başıma sunsam da beraber yaptık. 1980'deki African Marketplace albümünde ilk defa yayınladığı bir parça dinleyeceğiz şimdi Abdullah İbrahim'in. Üflemelilerin mükemmel bir kullanımı var. Kendisi zaten albümde saksafon çalmış o şeyde. African Marketplace albümünde. Ama 2010'daki bir başka albümünden. Çünkü kendisi parçalarını farklı farklı zamanlarda, farklı hallerde, farklı müzisyenlerle defalarca çalıp hep albümlerini de almış. Onun için bir parça bir orada, bir orada, bir orada her zaman duyulabiliyor. Ama parçanın şöyle bir önemi var. Duyunca siz de katılacaksınız tahmin ediyorum. Böyle huzurlu ama hüzünlü, çok lirik, törensel bir müzik. Aslında ertelenen bir düğünün acıklı hikayesi, ertelenmek mecburiyetinde kalan bir düğünün. Biz bu parçayı, bu güzel parçayı 2010'daki Soto Blue albümünden dinleyeceğiz. Parçamız The Wedding.

The Wedding'de dinlediğimiz parça 15 Haziran'da 91 yaşında kaybettiğimiz Güney Afrikalı büyük müzisyen Abdullah İbrahim'i andığımız programın ilk parçasıydı. 2010'daki bir kayıttı bu, böyle bir solo piyano. Şimdi böyle biraz geri dönüp daha başlara gidip azıcık kronolojik devam etmek istedim. Sırada 1960'tan bir kayıt var. 1959-60 civarı Abdullah İbrahim o sıralarda adı Dollar Brand olarak geçiyor. Adı öyle geçmiyor da adı öyle zaten. Güney Afrika'da Jazz Apostles grubunda müzik yapıyor. Mesela Hugh Masekela da var grupta. Böyle bir, o zamanın genç ve enerjik müzisyenleri. Ama apartheid zamanı ve hükümetin sosyal hayat üstünde berbat bir baskısı var. Grup bu yüzden dağılıyor. Zaten Abdullah İbrahim de hemen bunun arkasından Avrupa'ya yerleşiyor. Ama o sıralarda yaptığı kayıtlardan bir kısmı yıllar sonra yayınlandı. Bir trio ile burada. Yayınlandığı halinin adı, albümün adı Dollar Brand Plays Sphere Jazz diye geçiyor. Oradan bir parça dinleyeceğiz şimdi 1960'tan Just You, Just Me.

Just You, Just Me, Dollar Brand, Place, Fear, Jazz idi dinlediğimiz albüm. Muhtelif farklı isimlerdeki albümlerde de yer alan bir parça ama önemli olan 1960'ta o zamanlar işte kulüplerde müzik yaptığı zamanlardan kalan bir parçası Abdullah İbrahim'in. Sırada 1976 tarihli müthiş albümlerinden birisi var. Banyana, Children of Africa. O zamanlar Avrupa'ya, oradan da Amerika'ya gittiği zamanlar, apartheid'dan uzak kalmak amacıyla. Dünya müziği yayımlamasıyla ünlü NCI ile çok çalışıyor. Bu da onun tarafından, o şirket tarafından çıkarılmış bir albüm. Önemli olan burada basta Cecil McBee var. Davullarda da Roy Brooks var. Muazzam bir albüm gerçekten de. Dinleyeceğimiz parça aslı 15 dakika falan olan bir parça, İsmail. Fakat nedense sonraki baskılarda hep kısaltılmış. Böyle işte 6,5 dakika civarında falan onu dinleyeceğiz biz. Bu ilk başta Abdullah İbrahim saksafonla başlıyor, sonra piyanoya geçiyor, sonra tekrar saksafona dönüyor. Cecil McBee'nin bası da unutulmaz bir hale getiriyor parçayı. Yani melodikliğinde de çok büyük payı var. Bu dinleyemeyeceğimiz yarıdan sonraki kısım aslında daha bas ağırlıklı, bas soloların olduğu bir kısım. Herhalde o nedenle kesmiş olsalar gerek diye düşünüyorum. Şimdi bu muazzam parçayı dinleyelim, 1976'dan İsmail.

İşte böyle devam edip gidiyor parçanın geri kalanı da. İsmail 1976'daki müthiş Banyana albümündendi Abdullah İbrahim'in. Abdullah İbrahim Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Sonra kısa dönemlerde tekrar Güney Afrika'ya dönüyor falan. Bu arada Avrupa'da yaptığı film müzikleri de var. Bunlardan biri de 1988'de yaptığı Mindif albümü. Mindif, Kamerun'da bir şehir. Kamerun eski bir Fransız sömürgesi. Bu filmin de daha doğrusu müziklerini yaptı. Bu filmin adı Şokola. Bir Fransız yönetmene ait. Eğer Fransız sineması ile ilgiliyseniz belki duymuşsunuzdur. Claire Denis'in bir filmi, hatta ilk filmi ve bir sürü ödüle de aday gösterilmiş bir ilk film. Claire Denis kendisi de böyle işte ergenlik yaşlarına kadar falan çocukluğunun büyük bir kısmı Kamerun'da, Afrika'da geçiyor. Ve bütün aslında filmografisinde çok baskın bir ırklar arası çelişkiler, çatışmalar, işte birbiriyle uyumlanmaya çalışıp ayrı düşmeler falan, bunlar üzerine çok hikayesi var. Bu filmde zaten işte Kamerun'da yaşayan beyazlarla ülkenin asıl sahipleri arasındaki ilişkileri konu alan bir film. Filmin adı Şokola, dediğim gibi. Albümün adı ise Mindif. O da bir kent. Albümden dinleyeceğimiz parça bir pazar yerinin bütün o hayhuyunu, Afrika'da bir pazar yerinin renklerini, kokularını falan insana hissettiren son derece enerjik, canlı, aydınlık bir parça. African Market.

African Market tam bir pazar yerinin ama eğlenceli, canlı, keyifli bir pazar yerinin havasını veren bir parçaydı. Abdullah İbrahim'in Mindif albümünden 88'deki Şokola filmi için yapmıştı bu film müziklerini. Bu arada parçanın flütlerinden birisini Abdullah İbrahim çalıyor. Ama aynı zamanda işte tenor saksafon var, soprano saksafon var, birden fazla tenor saksafon var, trombon, bas falan. Böyle bir New Orleans Second Line şeyi, ne diyeyim, vibe'ı, havası hissetmiş olabilirsiniz. Zaten o amaçla yapılmış. Ondan etkilenerek yapılmış bir şey. Gerçi bu etkiler karşılıklı gidip geliyor. Afrika'dan müzik Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan sonra tekrar Afrika'ya geliyor falan gibi bir etkileşim var. Evet, African Market'tan sonra iki parça dinleyeceğimiz bir albüm var. Cape Town Revisited diye. Parçalar Abdullah İbrahim'in daha eskiden, daha önceden yaptığı parçalar. Ama bunları tekrar çalmış. 97'de yaptığı kayıtlar bunlar. Hatta Aralık 97'de. İşin enteresan tarafı kayıtlar Cape Town civarında Stellenbosch diye bir bölge var. Çok hoş çiftliklerin, bağların falan olduğu. Oradaki bir çiftlikte, Spire Estate'de yapılmış bu canlı kayıtlar konuklar karşısında. Son derece böyle hani zarif, elit ve aslında da beyaz bir ortam. Triosuyla, pardon, kuartetiyle yapıyor kayıtları. İlk dinleyeceğimiz parça Soweto. Soweto 1976'daki Soweto ayaklanmasını aslında anlatıyor. Soweto Johannesburg'da bir township, bir mahalle. Tam karşılığı yok bizde. Siyahilerin oturduğu, siyah Güney Afrikalıların oturduğu, yaşadığı ama bir türlü ne sosyal haklar ne hizmet hiçbir şeyden faydalanmadıkları. Zaten böyle bir şey gibi, kamp gibi kapatıldıkları, sadece çalışma saatlerinde Johannesburg'da iş yapsınlar diye dışarı çıkartıldıkları bir yer. Hiçbir hak vesaire verilmediği gibi olanlar da kısıtlanıyor ve 1976'da bir şey çıkıyor, isyan çıkıyor. 200'e yakın insan ölüyor, binlerce insan yaralanıyor. Önce bir takım düzeltmeler yapılıyor, sonra tekrar bir isyan çıkıyor birkaç yıl sonra falan. Böyle zor bir yer yani, problem bir yer şey için, orada yaşayanlar için. Ama her şey değiştikten sonra 2010'da da Güney Afrika'nın şey yaptığı, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda da, futbol Dünya Kupası'nda da şey yapılan, ne diyeyim, maçların yapıldığı yerlerden birisi Soweto. Şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Biraz önce Dünya Kupası maçı vardı. Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika bir berabere kalmışlar. İlgilenenlere onu da buradan canlı olarak haber vermiş olayım. Peki şimdi Cape Town Revisited albümünden 97'deki bu canlı kayıtlardan önce Soweto'yu dinleyelim.

Böyle biraz pat diye bitti. Çünkü bunlar canlı kayıtlar olduğu için birbirine eklenerek arka arkaya gidiyor. Arada konuşmalar falan var. Albümde dinlemek şansı bulursanız daha farklı duyacaksınız. Dinlediğimiz parça Soweto'ydu. 1997'deki canlı kayıtlardan oluşan Cape Town Revisited albümünden. Şimdi oradan bir parça daha dinleyeceğiz. Çok meşhur bir parçası Abdullah İbrahim'in Water from an Ancient Well.

Water From An Ancient Well'de dinlediğimiz parça Cape Town Revisited albümünden 1997'deki canlı kayıtlar. Aslında Water From An Ancient Well onun bir albümünün de adı. 1986'da kaydettiği, Amerika'da kaydettiği çok şahane bir albüm. Adeta o zamana kadarki tüm kariyerinin bir özeti, retrospektifi falan gibi bakabileceğimiz çok güzel bir albüm, tavsiye ederim. Abdullah İbrahim'i andığımız programa şimdi onun en iyi bilinen ve de tarihi yükü en ağır parçalarından birisiyle devam ediyoruz. Mannenberg. 1974'te yazdığı bu parça bir anlamda apartheid karşıtı, tabii doğal olarak adeta marşlaşmış bir parça. Kendi geçmişini, apartheid'ın kendisinin geçmişini, doğduğu mahallenin özellikle işte siyahlara kapatılmasını, birdenbire bir mutenalaştırmaya tabi tutulmasını falan, zorla boşalttırılmasını anlattığı, bu hikayeleri düşünerek yazdığı ama içinde hayat ve umut olan bir parça. Orijinali de uzun bir parça. Yine daha sonraki baskılarda kısaltılmış halini dinleyeceğiz şimdi bu güzel parçanın. 2004'teki bir versiyon bu. Mannenberg.

Meinemberg en önemli parçalarından biriydi Abdullah İbrahim'in. Abdullah İbrahim doğduğunda, Güney Afrika'da doğduğunda adı Adolf Brand, Dollar Brand olarak müzik yaparken kendisine bir isim alıyor. İşte 62'de Avrupa'ya, sonra Amerika'ya gidiyor apartheid'dan uzak durmak için. Gerçi tam siyah değil, kökenlerini hem Avrupalı hem Afrikalılar olduğu için renkli olarak kabul edilen bir miktar ayrıcalıklara sahip siyahlara göre bir şeyden, aileden geliyor. Bunun avantajıyla zaten müzik öğreniyor ve müzik yapmaya başlıyor. 1968'de bir kısa süreliğine Güney Afrika'ya geri dönüyor. İşte o zaman zaten İslamiyet'e geçiyor. Dollar Brand olarak kullandığı adı da o zaman değişiyor. Abdullah İbrahim oluyor. Abdullah İbrahim'i geçen hafta sonu 15 Haziran'da kaybettik. Abdullah İbrahim seneler içerisinde müziğini sadeleştirdi belki, netleştirdi ama değiştirmedi. Hala o Afrika'nın ışığını taşıyan, mutluluğunu taşıyan parçalarını yapmaya devam etti. 80'li yaşlarına eriştikten sonra yaptığı albümü The Balance'dan bir parçayla bugünkü programı, Abdullah İbrahim anma programımızı bitiriyorum. Daha sonra yaptığı iki albümü daha var. Onlara belki başka programlarda eğiliriz. Hepinize sosyal müziği ve Apaçık Radyo'yu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir başka sosyal müzikte görüşmek üzere. Abdullah İbrahim'in The Balance, 2019'daki The Balance albümünden Dream Time'ı dinleyeceğiz. Hoşçakalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ertim Orkun, Deniz Kural ve Erbil Kural'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 209. bölümünde beraberiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde seyahatimizi geçen hafta synthpop çağını başlatan Avrupa ülkeleriyle Kanada'dan sanatçılar ekseninde bir keşif uçuşuyla sürdürmüştük. Bu hafta İtalya semalarında 1982 ile 85 arasında Italo Disco'nun kozmik, fütüristik, hipnotik yüzünü temsil eden müzisyenlere ait parçalar eşliğinde retrospektif bir gece uçuşuyla yayında olacağız. Italo Disco'nun doğuş hikayesi estetik bir tercihten ziyade ekonomik bir zorunluluk ile teknolojinin synthesizer'larla sunduğu do it yourself devrimine dayanıyor diyebiliriz. 1970'lerin sonunda Amerika'da disco fırtınasının hızının kesilmesiyle Avrupa'ya giderek daha az plak geliyor. Bir yandan da o yılların yüksek enflasyon ve gümrük vergileri ortamında İtalya'ya plak ithal etmek çok zorlaşmıştı. 70'lerin disco hitleri için onlarca müzisyen gerekiyordu, orkestra gerekiyordu. İtalya'da yapımcıların buna gerçekten bütçesi yoktu. Fakat tam bu esnada Japon teknolojisi imdatlarına yetişti ve Roland, Korg gibi markaların orta seviye cihazları piyasaya girerek düşük maliyetli prodüksiyonlara olanak tanıdı. Dünya çapında satılma umuduyla İngilizce sözlü şarkı formülüne yöneldi sanatçılar. Fakat İtalyan müzisyenlerin İngilizcesi çok çok kısıtlıydı, hatta yoktu. Bu da genellikle sözlerin İtalyancadan bozuk bir İngilizce ile çevrilmesiyle sonuçlanıyordu. Space disco tınlarıyla bu İngilizce kelimeler birleştiğinde tekinsiz bir akustik girdaba dönüşüyordu. Şimdi hazırsanız 1983 yılından iki kayıt B.W. Ash, Black, White and Heaven adlı duoya ait Stop ve My Mind adlı trioya ait Hypnotic Tango ile atmosferden çıkarak galaksiler arası yolculuğa başlıyoruz.

Burası Apaçık Radyo Lost Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. İtalo disco çağının kozmik karanlık ve tekinsiz yüzüne ayırdığımız bölümün açılışını 1983 yılından iki kayıt Black, White and Havana adlı duo'nun imzasını taşıyan Stop ve My Mind isimli triodan Hypnotic Tango ile yaptık. Dark Space Disco olarak tanımlanabilecek aşk gibi duygusal temalardan tamamen arınmış, robotik, nötr ve fütüristik bir müzikal estetik anlayışı doğarken ortalama 6 dakikalık maxi single'da bu janrın alameti farikasıydı. Bu müziği yapan İtalyanlar türün adının ne olduğunu bilmiyorlardı. Daha doğrusu henüz bir tür ismi de koyamamışlardı. 1983 yılında ise Alman plak şirketi ZYX Records'ın kurucusu Bernard Mikulski bu ithal plakları Almanya'da satabilmek için üzerine The Best of Italo Disco yazan bir toplama albüm yayınladı. İtalyan stüdyolarında doğan bu janr adını bir Alman pazarlama deyasına alarak müzik tarihine sonsuza dek kazınmış oldu. Şimdi sırada yine iki parça var. 1985 tarihli dönemin çok önemli elektronik müzik prodüktörlerinden Pierluigi Giambini'nin projesi Plastic Mud bestesi Digitally ve ardından 84 yılından Cellophane adlı Maurizio Cavalieri ile Roberto Zanetti ortaklığıyla hayat bulan duoya ait Gimme Love eşliğinde yıldızlar arası seyahate devam ederken sesi biraz yükseltebilirsiniz.

Apaçık Radyo'da Laos Kozmonaz sürüyor. İtalyan sanatçı Plastigma, Digitally, ardından Cellophane, Gimme Love adlı şarkının İtalyanca versiyonu ile biraz önce programa konuk oldular. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Laos Kozmonaz yayın içerikleriyle playlistlerden haberdar olmak istiyorsanız Spotify ve Instagram platformlarında Laos Kozmonaz hesabını takip edebilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan tekrar müzik dünyasına dönerek tempoya biraz ivme kazandıralım. Sırada İtalyan disco sahnesinin pek tanınmayan müzisyenlerinin bir araya gelerek funk geleneğini elektronik bir düzleme yerleştiren kolektif Camaros Gang imzalı 1985 çıkışlı parça Move a Little Closer ve Aldo Martinelli ile Fabrizio Gatto'nun arkasında olduğu efsanevi proje Doctor's Cat bestesi 1983 tarihli kayıt Watch Out, Apaçık Radyo'da sizinle birazdan tekrar birlikte olacağız.

İtalyan sanatçılar Camaros Gang ve Dr. Scat imzalı Move a Little Closer ve Watch Out adlı kayıtlar eşliğinde hafif bir türbülanstan geçtikten sonra tekrar apaçık radyo kontrol kulesine bağlanıyoruz. Birazdan Space Synth ve Kraftwerk titreşimli iki parça ile yayına devam edeceğiz. Ardından bu akşamki vaktimiz tükenmiş olacak. Bendeniz Sinan Kutlu bu akşam 209. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts, gelecek perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere apaçık radyoda yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Şimdi The Immortals imzalı kayıtlı Ultimate Warlord ve Noia adlı duoya ait Stranger in a Strange Land ile kainatın gizemli fısıltılarına kulak kabartıyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Grounded.
5: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Oh, praying, not to something that has never showed him.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Apaçık Radyo. Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Apaçık Radyo müzikleri.

Bring it on down and give it.

Mercy Almighty.